Apaçık Radyo müzikleri.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Eriç'e teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Matthew Herbert Big Band ile başladık. Café de Flore dinleyerek. Şimdi Bas Lexter Ensemble radyonuzda olacak ve Note Meta, karışma, burnunu sokma diyecekler.

sabahlıkta. Şimdi de Conjunto Beretin var ve çok meşhur bir tango dinleyeceğiz. Tango to Evora dinleyerek devam ediyoruz.

Sabahlığın yavaş yavaş ilk bölümünün sonuna geleceğiz ve iki parça var ard arda. Önce Bailango'ya kulak vereceğiz. Quisiera volver a verte, yani seni yeniden görmek isterdim dinleyeceğiz. Ardından El Cachivache Quinto Teto radyonuzda olacak. Ea es así, yani o böyledir diyecekler. Böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Avusturyalı prodüktör Klaus Waldeck'ten Addicted dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Fransız besteci René Aubry var sırada. Replay dinleyerek devam ediyor sabahlık.

Şimdi yine enteresan bir topluluk var ve pek de kendi soundlarına uymayan bir yorumla radyonuzda olacaklar. Gzavrebi grubundan bahsediyorum. Tango dinleyeceğiz bu Gürcü folk rock topluluğundan.

Sırada Cass Hawkins var. Sam York eşlik ediyor ona. Ve Hallelujah Happy People dinleyerek devam ediyor sabahlık.

0: How it's done.
1: Sırada Tammy Nielsen var ve You Were Mine dinleyerek devam ediyoruz.

0: Sabahlık Dida ile devam ediyor. Jack Nice dinleyeceğiz şimdi de.
1: I'm on the run once again from a fellow named Jack Nice.

Jack. Jack Nice. Let me give you some advice. I met Jack first.

Jack?

Ve sabahın sonuna geldik. Senegalli şarkıcı Avali ile kapatıyoruz. Close Your Eyes dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Eriç'e teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu pila kabak olur musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Merhabalar, bugün 12 Haziran Cuma. Yıl 2026, ay 6, gün 163, Hızır 38. 1447 Hicri, Zilhicce 26, 1442 Rumi, Mayıs 30. Çevre Koruma Haftası. Günün tarihi. 128 yıl önce bugün, 12 Haziran 1898'de, Filipin İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. Ve 62 yıl önce bugün, 12 Haziran 1964'te, ırkçı Güney Afrika'da Nelson Mandela'ya müebbet hapis cezası verildi. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Haftanın son açık gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bugün yok. Diş randevusu vardı bugün. Pazartesi bizimle birlikte olacak tekrar. Teknik masada her zamanki gibi Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet, açılışta çaldığımız parça The Beatles'tan Back in the USSR. Yani SSCB'ye dönüş isimli şarkı. 25 Haziran Dünya Beatles Günü. Buna sadece 13 kaldı, 13 gün kaldı ama bugün The Beatles çalmayı istedim çünkü 12 Haziran grubun tarihinde önemli iki olayın yıl dönümüymüş. İlk olarak 1964 yılında bugün The Beatles Avustralya'nın Adelaide kentine geliyor ve hava alanından şehir merkezine uzanan 16 kilometrelik güzergah boyunca sıralanan 250 bin kişilik hayran grubu tarafından karşılanmış ki grubun o güne kadarki en büyük karşılaması, hayran karşılaması olmuş. 16 kilometre boyunca insan grubu karşılamış. Bundan hemen bir yıl sonra 1965'te yine bugünse The Beatles İngiltere Kraliçesinin yani Elizabeth'in doğum günü onur listesine alınarak her bir üyeye Britanya İmparatorluk nişanı veriliyor. Buckingham Sarayı'na ise protestolar yağmış. Bunun üzerine özellikle sağcı çevrelerden 1946 yılında ödüle layık görülen Kanadalı sağcı milletvekili Hector Dupuy, "İngiliz kraliyet ailesi beni bir grup kaba saba ahmakla aynı kefeye koydu." diyerek ödülünü kraliçeye iade etmiş. Beatles'la aynı ödüle layık görüldüğü için. Dinlediğiniz şarkı ise SSCB'ye dönüş. Grubun kendi adını taşıyan 1968 tarihli The Beatles albümünden, albüme The White Album de deniyor, beyaz albüm deniyor yani. Çünkü albüm kapağı dümdüz beyaz bir kapak, herhangi bir grafik veya metin yok, sadece grubun adı yazıyor. Bu albüm için grubun en politik albümü de denmekte. Şarkı hem Chuck Berry'nin Back in the USA hem de Beach Boys'un California Girls şarkılarının bir parodisiymiş. Amerikan kültürüne dair çarpıtılmış ve idealize edilmiş bir bakış açısına yönelik eleştiriler şeklinde yorumlanıyor. Şarkı komünizmi desteklediği gerekçesiyle eleştirilere de maruz kalmış sağcı çevreler tarafından. Paul McCartney ise şarkıyı şu şekilde tanımlıyor. Bu şarkı ironik bir şarkı. Miami Beach'ten yeni gelmiş, gezgin

0: Bir Rus'u anlatıyor yani. Sovyet Rusya'ya geri dönen birini anlatıyor. Gürcistan dağlarına dönmek için sabırsızlanıyor. Şarkı sözlerinde Georgia's always on my mind sözleri var. Yani Gürcistan hep aklımda diye geçiyor. Buna gönderme yapmış Paul McCartney. Şarkıda her türlü küçük şaka var. Belirli bir duyguya odaklanmak için Jerry Lee Lewis'in ses tonuyla söylemeye çalıştığımı hatırlıyorum. Beach Boys tarzı armoniler de ekledik diye anlatmış bu şarkıyı. Sözleri de kısaca şöyle: Miami Beach'ten uçarak geldim. Dün gece uyuyamadım. Yolda kağıt torba dizimin üstündeydi. Dostum, berbat bir uçuş geçirdim diyor. Uçak tutmuş belli ki. SSCB'ye geri döndüm. Ne kadar şanslı olduğunu bilmiyorsun evlat. SSCB'ye geri döndüm. O kadar uzun süre uzaktaydım ki burayı neredeyse tanıyamadım. Vay be, eve dönmek ne güzel. Valizimi boşaltmayı yarına bıraktım. Tatlım, telefonun fişini de çek. Ukraynalı kızlar beni gerçekten bayıltıyor diye devam ediyor sözler. Batı'yı geride bırakmışlar ve Moskovalı kızlar beni şarkı söylemeye ve bağırmaya zorluyorlar diyor. Gürcistan her zaman aklımda, vay vay vay diye gidiyor. Şarkı sözleri o zaman bugünkü gibi savaş yok tabii Ukrayna ve Rusya arasında. Hatta zaten aynı ülke içerisindeler. Sovyet Rusya'nın bir parçası Ukrayna o dönem. Dolayısıyla biz de açılışımızı The Beatles Back in the USSR şarkısıyla yapmış olduk. Buradan tarihte bugüne geçiyoruz. 1963 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Mississippi Üniversitesi'nde ırkçı ayrımcılığa karşı eylemlere katılan siyah sivil haklar aktivisti Medgar Wiley Evers katıldığı bir toplantıdan dönerken faşist Byron de La Beckwith tarafından vurularak öldürülüyor. Beyaz bir üstünlükçü ve Beyaz Yurttaşlar Konseyi üyesi olan Beckwith tutuklanıyor. Ancak tamamen beyazlardan oluşan bir jüri tarafından yargılanıyor. Sonuçta da serbest kalıyor katil. Ve yıllarca siyahları linç eden şiddet eylemleriyle ünlenmiş olan Ku Klux Klan mitinglerinde övünçle yer alıyor. Sahneye çıkarmışlar kendisini. Hatta bir ara Demokrat Parti'den vali adayı olarak seçimlere katılmayı dahi denemiş. Ancak öldürülen Evers'ın eşinin yıllar süren mücadelesi günün sonunda davanın yeniden açılmasını sağlıyor ve 1994 yılında katil en sonunda suçlu bulunarak hapse atılıyor yaklaşık 30 yıl sonra. Fakat bundan birkaç yıl sonra da hücresinde hayatını kaybediyor. 2013 yılında bugünse dönemin başbakanı Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan Gezi olayları hakkında çözümü konuşmak için 11 ünlüyü davet ederek 4,5 saat süren bir toplantı yapmış. Görüşmeye katılan oyuncu Necati Şaşmaz'ın toplantı çıkışında yaptığı açıklamalarsa özellikle sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı. Şaşmaz daha sonra paradülere konu olan şu anlaşılması zor cümleleri kurmuştu.
1: Geceden gündüze değil de bugünden yarına değil de çok acil olarak değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Acil değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Bizlere sunulması gerekiyor. Çünkü onlar bizim tabirle biz bu gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor.
0: Evet, böyle demiştin Necati Şaşmaz. Anlaşılması zor bir dilde konuşmuştu. Çokça parodiye de konu olmuştu. Başbakan Erdoğan da bu toplantıda, Necati Şaşmaz'ın da katıldığı bu toplantıda Gezi'nin boşaltılmasını istemiş ve kışlanın yapılması için de referandum önermişti. Fakat aynı gün Kabataş'ta bebeğiyle birlikte eylemcilerin saldırısına uğradığını söyleyen bir kişi de belden yukarısı çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 70 ila 100 kişilik grubun kendisini 52 saniye boyunca dövdüğünü iddia etmişti. Ancak bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bazı gazetecilerin izlediğini iddia ettiği saldırı anı videolarına da hiçbir zaman ulaşılamadı. Evet, tarihte bugünden sonra bir duyuruyla günün haberlerine geçeceğiz. İstanbul'da bu hafta sonu bir etkinlik var. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı gerçekleşecek. Farklı düşünce çevrelerinden çok sayıda akademisyen, yazar, gazeteci, siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin katılacağı konferans, ikinci yüzyılda ortak gelecek başlığıyla Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılacakmış. 13-14 Haziran'da hafta sonu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratikleşme imkanlarının ele alınacağı konferansta eşit yurttaşlık, katılımcı demokrasi, toplumsal barış, Kürt meselesinin çözümü, çoğulcu siyaset anlayışı ve ortak yaşamın inşası gibi başlıklar tartışılacak. Çağrıcılar arasında Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gültan Kışanak, İhsan Eli Açık, Jülide Kural, Kubahan Kural, Levent Köker, Mehmet Bekeroğlu, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pakrat Estukyan, Rıza Türmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur, Fincancı, Vahap Coşkun, Yakın Ertürk ve Zeynep Altıok gibi daha sayamadığım birçok isim daha var. Aralarında fark etmişsinizdir çeşitli açık radyo, apaçık radyo programcıları da var. Cumartesi günü Gülten Kışanak ve Rıza Türmen'in açılış konuşmalarıyla başlayacakmış. Cumhuriyet'in kurucu hikayesi, imkanlar ve dışarıda bırakılanlarla bu toplantıyla devam edecek. Yüzyıllık yalnızlık, milliyetçilik, hafıza ve toplumsal kutuplaşma toplantısı olacak. Konferans yeni yüzyıla demokratik çağrı metninin paylaşılmasıyla sona erecekmiş. 14 Haziran Pazar günü programın tamamına Biyanet'te yer alan haberden ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi haberlere geçecek olursak kısaca iklim konusunda birkaç haber vardı. Onunla başlayıp Dünya Kupası'yla devam edeceğiz. Ardından İran'a bugün sert bir müdahalenin başlaması ve barış görüşmelerinin tamamen rafa kalkması beklenirken tam tersi oldu. Trump bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Her ne kadar İran tam olarak imzalamadığını söylese de buna dair gelişmelerle devam edip Türkiye'de özellikle CHP'de yaşanan sürece dair haberlere bakacağız. İlk olarak Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Mayıs ayına ilişkin sıcaklık değerlerini açıkladı. Buna göre küresel yüzey sıcaklığı ortalama 15,81 derece ile 1991 ile 2020 Mayıs ayı ortalamasını 0,55 derece üzerine çıkmış. Böylece Mayıs 2026 kayıtlarındaki en sıcak 2. Mayıs ayı olmuş durumda. En sıcağı da zaten 2024 yılının Mayıs ayıymış ki bu 2024 bildiğiniz üzere gezegenin en sıcak yılıydı ve bir El Niño yılıydı. Şimdi 2026'dayız. Mayıs ayı yine rekor kırmış durumda. El Niño'nun da başladığı söylenmekte ancak etkisini özellikle Ağustos ayından sonra göreceğiz. Dünyada deniz yüzeyi sıcaklığı da Mayıs'ta 20,9 dereceyle kayıtlardaki en sıcak ikinci değer olarak kaydedilmiş. Yine 2024 yılında en yüksek sıcaklık ölçülmüş 20,93 deniyor. Yani aradaki fark da 0,03 bu arada. 20,90 ile 20,93 arasındaki gibi çok küçük bir fark var 2 yıl arasında. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı daha şimdiden vurmuş durumda. Geçtiğimiz haftalarda vermiştik. Sıcak çarpmalarından ve aşırı sıcak hava dalgasından dolayı ölümler dahi yaşanmıştı. Fransa, İngiltere, İrlanda ve Portekiz özellikle ağır koşullara maruz kaldı diye veriliyor bu haberde. İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu Batı, Orta ve Doğu Avrupa'nın geniş kesimleri ortalamanın altında yağış alırken Türkiye, Bulgaristan ve Moldova'da ise yaygın seller görülmüş ve ortalamanın üzerine çıkmış yağışlar. Ayrıca Avrupa Mart-Mayıs döneminde kayıtlardaki en sıcak 3. bahar ayını da yaşamış durumda. Bu arada dün çok az verme fırsatı bulmuştuk ancak kutuplar bölgesinde de önemli bir sıcaklık rekoru vardı. Antarktika'da 15 derecenin üzerine çıktığı ölçüldü sıcaklıkların. Daha şimdiden bu durum genellikle donmuş olan bu bölgenin önceki kış sıcaklık rekorlarını alt üst ederek iklim bozulmasının hızı konusunda endişeleri artırdı diye veriyor Guardian gazetesinden Jonathan Watts. Bilim insanları 15,4 derecelik sıcaklığın 1995 yılında aynı istasyonda kaydedilen önceki rekoru 2 derece farkla geçtiğini söylüyorlar. Daha önce 13,4 derece ölçülmüş bu Antarktika'nın bu bölgenin sıcaklık rekoru ancak o Mayıs ayında değil daha kışa denk gelen bir aydaymış. Groningen Üniversitesi'nde Ekvadorlu iklim profesörü olan pardon yaz döneminde Groningen Üniversitesi'nden iklim profesörü Raul Cordero bu kesinlikle çılgınca diye yorumluyor. Ayrıca bu yılın bu zamanı için normalin yaklaşık 20 derece üzerinde. Bu çok büyük bir anomali şeklinde konuşmuş. Sıcaklık rekorundan söz ediyoruz ama aslında olması gerekenin 20 derece üzerindeymiş sıcaklıklar şu anda. Evet, şimdi Dünya Kupası'na geçelim. Aslında özlediğinizi tahmin ettiğim Alp Ulaga'yı konuk almak istemiştim. Dünya Kupası tartışmalarını konuşmak için, ancak bugün müsait olmadığını söyledi. Muhtemelen haftaya kendisini konuk alarak Dünya Kupası'nda neler olduğunu konuşma imkanı bulacağız. Haberlere bakacak olursak, Dünya Kupası bu yıl İran Savaşı'nın etkileri, iklim değişimi kaynaklı sıcaklıklar ve de Trump yönetiminin takımlara, hakemlere ve hatta taraftarlara yönelik ayrımcı uygulamaları etrafında tartışılıyor. Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı dün akşam. Bu ilk maç oynandı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecekmiş. En geniş katılımlı Dünya Kupası olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 104 maçlık bir turnuva olacak. Mexico City stadında başladı dün ve 6 hafta sürecek bu turnuva. En son olarak 19 Temmuz Pazar günü 82.500 kişilik New Jersey stadında final maçıyla sona ereceği söyleniyor. 16 farklı üç ülkede oynanacak. En fazla karşılaşmayı Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacakmış. Yani bu 104 maçın 78'i Amerika'da gerçekleşecekmiş. Katılımcı ülke sayısının artmasıyla Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden takımlar arasında, Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak da tarihe geçmiş durumda. Türkiye ise Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkıyor. 2002 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'na da katılıyor Türkiye milli takımı. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda yer alacakmış Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak deniyor. 2026 Dünya Kupası vize kriziyle başladı. Guardian gazetesinde Martin Bellum ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Medyascope ise bu haberi Türkçeleştirmiş. Ben de onun üzerinden daha kolay olduğu için ben de oradan okuyorum. 2026 Dünya Kupası'nda özellikle Amerika'nın sertleşen giriş politikaları, ülkeye giriş politikaları birçok takım, görevli ve taraftar için engel yaratıyor denmekte. FIFA, Donald Trump yönetiminin sınır ve göçmenlik politikalarıyla karşı karşıya kalıyor. Vize krizinin en dikkat çeken isimlerinden biri Omar Artan olmuş. FIFA'nın Dünya Kupası için görevlendirdiği 52 hakemden biri Omar Artan, Miami'ye ulaştıktan sonra Amerika'ya alınmamış. Çünkü kendisi Somalili. Omar Artan, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk Somalili hakem olmaya hazırlanırken, FIFA Artan'ın turnuvada antrenmanlara katılamayacağını ve maç yönetemeyeceğini açıklamış. FIFA açıklamasında ev sahibi ülkelerin göçmenlik ve vize süreçlerine müdahil olmadığını belirten bir de açıklama yapmış. FIFA hakemi, yani Amerika'ya girememiş durumda, sadece Somalili olduğu için. Donald Trump'ın Somali'ye ve Somalilere ırkçı hakaretlerde bulunduğunu da hatırlatalım. Ay, sadece bu mesele değil tabii, İran kafilesine de vize krizi yaşanmakta. İran devlet medyasına göre takım kampanyası için hayati önemde olduğu belirtilen en az 15 İranlı yetkili ve ekip çalışanına vize verilmemiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın gerekli tüm destek personeline giriş izni verdiğini savunsa da, İran Futbol Federasyonu ev sahibi ülkenin İranlı taraftarlarının varlığını engellemek için grup maçlarına ayrılan bilet kontenjanını da iptal ettiğini öne sürüyor. Yani İran'a destekleyen kimse olmasın diye çeşitli kısıtlamalar getiriliyormuş. İran hazırlık kampını Amerika Birleşik Devletleri yerine Meksika'nın Tijuana kentine taşımak zorunda kalmıştı. Takımın Inglewood ve Seattle'daki G grubu maçları için Amerika'ya giriş çıkış yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Meksika Büyükelçisi İran'ın takımın maç günlerinde Amerika'ya girip aynı gün çıkmasının gerekebileceğini söylemiş. Amerika'da kalmalarına dahi izin verilmeyecek gibi duruyor İran'ın. Bu da ciddi bir sorun olacaktır tabii ki İranlı futbolcular açısından. Iraklı futbolcu ve foto muhabiri de yine engellenmiş. Amerika'nın Irak'taki konsolosluk hizmetlerinin askıya alınması standart vize başvurularını neredeyse imkansız hale getirdi diye veriyor Guardian gazetesi. Daha önce gerekli belgelere sahip olan bazı isimler de sınırda sorun yaşamışlar. Güney Afrika kafilesi de evrak hatasına takıldı deniyor. 11 Haziran'daki açılış maçında Meksika ile karşılaştı. Yani dün Güney Afrika takımı ancak kafilenin bazı üyelerini eksik belgeler nedeniyle, bunun da aslında milli takımın kendi hatası olduğu söylenmekte ama böyle de bir sınırda kriz yaşanmış. Günün sonunda girmeyi başardılar tabii. İsviçreli Embolo da geç katılanlar arasında deniyor. İsviçre milli takımının forveti Breel Embolo da Amerika vizesi nedeniyle kampa geç katılmak durumunda kalmış. Sorunun Embolo'nun 2023'te tehdit suçlamasıyla aldığı ertelenmiş para cezasıyla bağlantılı olduğu da düşünülüyor. Bu geniş kapsamlı seyahat yasağı 39 ülkenin vatandaşlarını tamamen ya da kısmen Amerika'ya girişten men ediyor diye yorumluyor Guardian gazetesi. Ayrıca 75 ülkede göçmen vizesi işlemleri de tamamen durdurulmuş durumda. Yani dünyadan 75 ülkeden zaten giriş çok zor olacak. 2026 Dünya Kupası'na katılan 48 ülke arasında Haiti ve İran tam giriş yasağıyla karşı karşıya diye vermişti. İran belirli koşullarda girmeyi başardı. Haiti'nin de öyle olduğu okumuştum en son. Fil dişi sahili ve Senegal için ise kısmi kısıtlamalar uygulanmış. Özbekistan, Ekvator ve Afrika ile Orta Doğu'dan birçok ülkenin vatandaşları için standart Amerikan vizesi red oranları %40'ın üzerine çıkmış. Neredeyse yarı yarıya bu ülkelerden maç seyretmeye gelenlere de vize verilmemiş. Modern tarihin en büyük dünya kupası olacağı söyleniyor. 2026 48 takımla artan takım sayısıyla birlikte binlerce taraftar, gazeteci, görevli ve sporcu için en erişilmez dünya kupası olma konusunda da bir risk taşınıyormuş. Yani iki yönüyle hem en büyük hem de en erişilmez dünya kupası olma konusunda tarihe geçecek denmekte. Dünya kupasındaki tartışmalara dair çok sayıda haber var. Bunlardan bir tanesi Democracy Now'da vardı. Dün bir söyleşi yapıldı Amy Goodman tarafından. Meksika'dan Dünya Kupası haberleri altında Amy Goodman bu röportajı yaptı. Yerel protestocular küresel etkinliği kendi mücadelelerine dikkat çekmek için kullanıyor. Yani eylemlere başlamışlar Meksika City'de. Öğretmenler Sendikası'nın düzenlediği oturma eylemi Dünya Kupası kutlamalarını hedef alıyor diye vermiş Democracy Now. Dropsite News'un Latin Amerikalı muhabiri Jose Luis Granados Seja, kayıp kişilerin anneleri de protestolar düzenliyor ve şehrin en güneyindeki stadyuma ulaşmaya çalışıyor demiş. Ülke tarihinde 130 bin kadar kayıp var devlet tarafından bir şekilde kaybedilen insan sayısı. Dünkü maç öncesinde de stadyuma yürüyüş yapıyor anneler özellikle. Çeşitli çatışmalar çıkmış. İki sebeple çatışma çıktığı söyleniyor. Bir tanesi bilet fiyatlarının yüksekliği ve bilet bulunamaması sebebiyle stadı giremeyenler. İkincisi ise protestolarda bulunanlar. Yani politik mesajlarını dünyaya iletmeye çalışanlar. Polis de bu gruplara müdahalede bulunmuş. Hatta gözaltılar da vardı dün. Yüksek bilet fiyatları nedeniyle de Granados Seja şöyle söylüyor. Bu sporu seven insanlar maçlara giremiyor. Maçlar halk için son derece erişilmez hale geldi diye de eklemiş. Democracy Now'da bu söyleşinin tamamını okuyabilirsiniz. Dünya Kupası'na dair ilginç haberlerden bir tanesi de Haiti milli takımının forma tasarımını değiştirmeye zorlanmış olması. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C grubunda yer alıyor Haiti. Formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarım değiştirtilmiş. Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkı kazanıyor Haiti. Formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertier Savaşı ve Haiti devriminden ilham alan bir tasvire yer veriliyor. Haiti Futbol Federasyonu FIFA'nın ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesinin istenmesinin ardından forma tasarımını değiştirmek durumunda kalmış. FIFA bunlara müdahale etmiş. Ancak hakemlerin Somalili hakemin mesela girişine dair bir şey yapamadığını da açıklamış az evvel anlattığımız üzere. T24'te Tuğrul Akşar bir yazı kaleme aldı. Dünya Kupası'nın Amerikanlaştırılması küresel futbolu dönüştürüyor başlıklı bir yazı bu. Dünya Kupası'nın Amerikanlaştırılması futbolun finansallaşmasının ötesine geçerek hiper ticarileşme evresine girdiğini göstermektedir. Bu süreç kısa vadede ekonomik kazançlar sağlasa da uzun vadede oyunun doğasını aşındırmakta ve futbolu kendi özünden uzaklaştırmaktadır diye bir yazı kaleme almış. Bu yazıyı da T24'ten Tuğrul Akşar'ın yazısını okuyabilirsiniz. Son olarak dün oynanan maçın sonucuna da yer verelim. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Baştan sona büyük bir gerilime sahne olmuş maç ve tam 3 kırmızı kart da yaşanmış. Bu şekilde ilk Dünya Kupası'nın ilk maçı gerçekleşmiş durumda. Buradan İran'a yönelik müdahale, askeri müdahalenin başlayıp başlamayacağı tartışması yaşanırken imzaların çok yakın sürede atılacağı iddiasına geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından dün gün içerisinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu gece çok sert vurulacak İran diye bir açıklama yapmıştı. Ayrıca o mesajında yakın gelecekte Hark Adası ve bazı petrol altyapı noktalarının kontrolünü ele alacaklarını da yani işgal edeceğini Amerika'nın söylemişti. Başta Hark Adası olmak üzere bazı yerlerini şöyle yazmıştı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını alacağız ifadelerini kullanıyordu. İran'ın enerji piyasaları içinde tam kontrolü üstleneceğiz derken bunu Venezuela örneğiyle kıyaslayan bir paylaşım yapmıştı. Amerika'nın Venezuela'daki enerji piyasaları üzerindeki etkisine atıf yaparak bunun hem Venezuela hem de Amerika için harika sonuçlar verdiğini yine aynı mesajda duyurmuştu. Fakat hemen ardından bu açıklamadan birkaç saat sonra yine Donald Trump İran'a saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Bu akşam yapılması plan yani dün akşam yapılması planlanan saldırı ve bombardımanların iptal edildiğini açıklıyor. İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşındığı ve onaylandığı belirtilmiş. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak İran'a bu akşam yapılması planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim diye duyurdu. Görüşmelerin ve nihai başlıkların hem genel çerçeve hem de ayrıntılı biçimde taraflarca onaylandığını söyledi Donald Trump. Ama deniz ablukası bu işlem tamamlanana kadar tam güçle yürürlükte kalacak diye de duyurdu. İran'la bu anlaşmanın hafta sonu Avrupa'da imzalanabileceğini söylüyor. Tahran yönetimindense görüşmelerde ilerleme sağlandığına ilişkin henüz resmi bir teyit gelmiş değil. Ancak bu anlaşmanın içeriğine dair Suudi Arabistan'ın El Hadet kanalında çeşitli kaynaklara dayandırılan bir haber var. Sızdırma haber diyebiliriz. Amerika ile İran arasında 60 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören bir anlaşma taslağı olduğu söyleniyor bu El Hadet kanalında. İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve ablukanın da kaldırılması düşünülüyormuş. Nükleer konulardaki görüşmeler uranyum zenginleştirme, doğrulama ve denetim mekanizmaları ile gelecekteki kısıtlamaları kapsayacakmış. Ancak kapsamlı bir anlaşmaya varılana kadar nihai taahhütler yürürlüğe girmeyecek deniyor. Yani bu 60 günlük ateşkes süresi içerisinde nükleer tartışılmaya devam edilecek diye anlıyoruz. Donald Trump bir yandan da çok şiddetli bir şekilde vuracağını ve anlaşma olmazsa İran'a yönelik saldırıların şiddetli bir şekilde süreceğine dair de bir açıklama yapmıştı. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise bu anlaşma görüşmeleri devam ederken Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bazı konularda anlaşmazlıklar olduğunu ilk kez itiraf etmiş oldu. J.D. Vance CBS televizyonuna konuk oluyor. Dün İsrail'le yakın ortak olduklarını söylemiş Vance. Ancak bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlarsa uyuşmayan çıkarlarımız var demiş. İsrail çünkü bu anlaşmaya sonuna kadar karşı olduğunu açıklamıştı. İran'da rejimin değiştirilmesi gerektiğini söylüyordu. Amerika ise rejim zaten değişti. Hepsi öldü. Şimdi yeni insanlar var diyor. Netanyahu'yu J.D. Vance ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider olarak nitelemiş ve Trump'ın ise kendi çıkarları konusunda gayet net olduğunu söylemiş. Vance, Netanyahu'nun İran konusunda Amerika ile ilişkilerine yaklaşımında herhangi bir hata yapıp yapılmadığı sorusuna elbette bazı konularda yanıldı Netanyahu yanıtını vererek hangi konular olduğunu söylemese de yine de Netanyahu'yu bu şekilde eleştirmiş. Evet, şimdi bir ara verelim, sonra devam ediyoruz.
2: Açık Gazete.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Şimdi ve burada.
4: Açık Gazete.

0: Sen.
1: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Açılışta The Beatles'tan SSCB'ye dönüş şarkısını dinlemiştik. Şimdi ise SSCB'ye döndük gerçekten. Bulat Okudzava'nın Eski Bir Askerin şarkısını dinledik. Onun söylediği Eski Bir Askerin şarkısını dinledik. Bulat Okudzava 1997 yılında bugün hayata gözlerini yummuştu. Sovyet ve Rus şair, yazar, müzisyen, romancı ve şarkı sözü yazarı. Yazar şarkısı olarak adlandırılan Rus müzik türünün de kurucularından bir tanesi Moskova'da doğuyor Okudzava ve Paris'te hayatını kaybediyor. Kendi şiirlerinden bestelediği yaklaşık 200 kadar şarkısı bulunuyormuş. Şarkıları hiçbir zaman açıkça politik olmamasına rağmen Okudzava'nın sanatsal bağımsızlığı Sovyet yöneticileri tarafından bir meydan okuma olarak da görülmüş. Zaten ülkeyi de bir süre sonra terk etmiş. Eski Askerin şarkısının sözlerinin bir kısmı şöyle: "Alayımızın şarkıları sönüp gitti. Nalların gürültüsü kesildi. Mermiler yemek kabının dibini deldi. Genç pazarcı kadını öldürdü. Mermiler yemek kabının dibini deldi. Genç pazarcı kadını öldürdü. Geriye çok azımız kaldı. Sadece biz ve acımız, kederimiz. Sayımız az, düşmanlarımızın sayısı da az. Şimdilik hayattayız, biz cephedeki serseriler, ama öldüğümüzde yol cennete gider." diye devam eden, savaş karşıtı çok sayıda şarkısı var Okudzava'nın, zaman zaman çalma imkanımız oluyordu. Onlardan biriyle devam etmiş olduk. Şimdi buradan az evvel İran haberlerini, İran'a yönelik işte askeri müdahale olacak mı, olmayacak mı, anlaşmaya varılacak mı ya da buna dair haberleri verdik. Bu hafta sonu Avrupa'da imzalanacağı söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın. Şimdi bu bölümde Filistin'le başlayacağız. Dünya haberlerinden birkaç haberimiz var. Ardından da Türkiye haberlerine geçeceğiz. İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu Doktor Ebu Safiye uzun bir süreden sonra ilk kez görüntülendi. Tutulduğu tek kişilik hücreden duruşmaya çevrim içi olarak katıldı ve İsrail medyasında da bu görüntüler yayınlandı. İsrail'in Gazze şeridinde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye tutulduğu tek kişilik hücreden duruşmaya çevrim içi katıldı diye yer alıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. 27 Aralık 2024'te alıkonmuştu. Nefha hapishanesinden telekonferans yoluyla katılmış mahkemeye, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin bu duruşmasına. Sosyal medyada fotoğrafları da paylaşıldı. Biraz kendisine çeki düzen verilmiş olduğu görülebiliyor. Buna dair çeşitli eleştiriler de vardı. İsrail'in hiçbir gerekçe sunmadan 530 günden beri hapishanede tuttuğu Doktor Ebu Safiye'nin tek kişilik hücredeki yorgun ve aşırı kilo kaybetmiş hali dikkat çekti diye veriyor Anadolu Ajansı. Filistinli doktorun avukatı Nasır Ebu Avde'nin savunma için girdiği salondan kısa süre sonra çıkarıldığı da söyleniyor. Avukat Ebu Avde, başsavcılık ve mahkeme arasında tartışılacak gizli bazı maddeler olduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmış. Duruşmadan bu gerekçeyle çıkarılmış. Aralarında başka şeyler konuşacakmış başsavcıyla mahkeme. Duruşmanın sonucuna ilişkinse mahkemeden hala bir açıklama yapılmış değil. Ebu Avde, Filistinli doktorun mahkemede yaptığı savunmada şunları dile getirdiğini söylüyor. "Ben çocuk doktoruyum," demiş Ebu Safiye. "Hasta, yaralı ve savunmasız kişilere sağlık hizmeti sağladım. Görevimi uluslararası hukuka ve insani standartlara uygun olarak yerine getirdim. Tutuklanmam ise haksız ve keyfidir. Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum," diyor. 530 gün sonra ilk kez çıktığı hakim karşısında. Ebu Safiye'nin tıbbi ihmale maruz kaldığını da aktarıyor avukatı Ebu Avde. Filistinli doktorun çeşitli kronik hastalıklardan mustarip olduğunu ve son zamanlarda düzenli ilaç ve tedavi hizmetlerinden mahrum bırakıldığını da anlatıyor. İsrail makamlarının Ebu Safiye'yi 3 Haziran 2026'dan itibaren güneydeki Nefha hapishanesinde tek kişilik hücrede tecrit ettiğini de belirtmiş. İsrail Berşava Bölge Mahkemesi 28 Nisan'da Ebu Safiye'nin yasa dışı muharipler yasası kapsamında kendisine herhangi bir suçlama yönetmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına da karar vermişti diye Anadolu Ajansı hatırlatmış durumda. İsrail tabii Gazze'yi vurmaya da hemen her gün devam ediyor. Dün de ölü ve yaralılar vardı. Mayıs ayında yüzden fazla, Mayıs ayı boyunca yüzden fazla Filistinli öldürülmüştü ve Mayıs ayı 2026 yılının en kanlı ayı olmuştu. Dün de en son gördüğümüz 3 kişi daha öldürülmüştü saldırılarda, Gazze'ye yönelik saldırılarda. Evet, buradan dünyadaki diğer gelişmelere geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün İran'la ilgili açıklamalara yer verdi. Birbiriyle çelişen, önce vuracağız, çok sert vuracağız dedi. Daha sonra artık anlaşacağız, hafta sonu imzalar atılıyor demişti. Fakat başka veciz sözleri daha var Donald Trump'ın. Fox News'un programına katılıyor ve basın mensuplarının enflasyonun Mayıs'ta yükselerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösteren ekonomik verilere ilişkin sorularına yanıt veriyor Donald Trump. Bu tarz soruları pek sevmiyor biliyorsunuz ama Fox News'ta da zaten onu zorlayacak pek sorular sorulmuyor. Ancak yine de %4'ü aşmış Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon. Bunun üzerine Trump gerçekten veciz bir söz söylüyor. Rakamlar harika demiş. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu savaş biter bitmez düşecek demiş. Enflasyonun düşmesini seviyormuş Donald Trump. Günün sözü olacağı kesin bu sözün. En çok bu, eğer tabii bu mantıkla bakarsak en çok Türkiye'nin sevmesi lazım zaten enflasyonu. İleriki yıllarda düşeceği kesin diyordu zaten Türkiye'de de hükümet yetkilileri. Yani bu sözde bugün Necati Şaşmaz'ın sözleriyle başladık tarihte bugün de Trump'ın bu şahane sözüyle devam ediyoruz. Eğer vakit kalırsa en son CHP hakkında bir Zeitung haberi de okuyacağım sizlere. Cuma gününe biraz neşe katmış oluruz belki. Trump daha sonra The New York Post'ta bir açıklamada bulunmuş bu enflasyonu seviyorum çünkü daha sonra düşecek sözleri üzerine sözlerinin bağlamından koparıldığını savunmuş. Aslında enflasyonun beklenenden daha düşük olduğunu kastettiğini söylüyor. Ve savaş sona erdiğinde de enflasyonun değil fiyatların düşeceğini söylemeye çalıştığını belirtmiş. Yıllık %4,2 ile en yüksek seviyeye ulaştı son birkaç yılda enflasyon denmekte Amerika Birleşik Devletleri'nde. Buradan Kuzey İrlanda'daki pogrom, göçmen karşıtı ırkçı isyanlara geçiyoruz. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, 8 Haziran Pazartesi gecesi gerçekleşen bir bıçaklı saldırının ardından patlak veren şiddet eylemleriyle sarsılmaya devam ediyor günlerdir. Birkaç gece boyunca süren eylemlerde 12 polis yaralanmış şu ana kadar. 16 kişi de gözaltına alınmış. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su aracı da kullanıyor. Yüzleri maskeli kişilerin sokaklardaki eylemler sırasında bazı evleri ve araçları ateşe verdiği. Geçtiğimiz günlerde de duyurmuştuk bunu. Kentteki toplu ulaşım neredeyse tamamen durmuş bu isyanlar sırasında. Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn, şiddet olaylarının yaşandığı gecelerin ardından Kuzey İrlanda'da etnik azınlık grupları arasında bir korku havası yayıldığını belirtmiş. Emniyet Müdürü John Butcher ise olaylara karışanların yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını vurguluyor. Çarşamba gecesinin eylemlerinde bir önceki geceye kıyasla daha az şiddete başvurulduğu da görülmüş. Dün eylemlerin olup olmadığını göremedim. Ancak 3 gün boyunca eylemler devam etmişti. Salı günü erken saatlerde Kuzey İrlanda'nın 5 ana partisinin lideri bu olaylar pogrom göçmenlere yönelik yani pogromlar sebebiyle bu dehşet verici olayı kınamakta birleştiklerini belirten bir açıklama yayınlamışlar. Kuzey İrlanda'nın 5 büyük partisi parlamentoda bulunan partisi ortak bir açıklama yapmış yani ırkçılığa karşı. Olaylar Sudan kökenli 30 yaşındaki bir kişinin bir başka İrlanda vatandaşı, Kuzey İrlanda vatandaşını bıçaklaması sebebiyle gerçekleşmiş. Henüz hastanede olduğu belirtiliyor bıçaklanan kişinin de. Bu arada Avrupa Birliği'nde yeni göç dönemi başlıyor. Sınır güvenliğinin sertleşeceği, geri göndermelerinin hızlanacağı haberi vardı. Bu da Karar Gazetesi'nden. Avrupa Birliği'nin yıllardır üzerinde çalıştığı göç ve iltica paktı yarından itibaren yani bugünden itibaren bu dünün haberiydi çünkü üye ülkelerde uygulanmaya başlanıyor. Yeni düzenleme, düzensiz göçle mücadelede sınır kontrollerini sıkılaştırırken, iltica başvurularının daha hızlı sonuçlandırılmasını ve geri gönderme süreçlerinin hızlandırılmasını hedefliyormuş. Mayıs 2024'te kabul edilen Göç ve İltica Paktı, Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma politikalarında kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Yeni sistem, dış sınırların güçlendirilmesi, iltica süreçlerinin hızlandırılması ve üye ülkeler arasında sorumluluk paylaşımının artırılması esasına dayanıyor denmekte. Evet, dünyadan gelişmeler bu şekildeyken buradan Türkiye'de neler olup bittiğine tekrar dönelim. Türkiye'nin ana gündemi tabii ki CHP içerisinde yaşananlar. Sadece tabii bir iç mesele olarak da görülmüyor CHP'de yaşananlar. Mutlak butlan kararı da CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 9 milletvekilini ihraç etme kararı almıştı. Dün buna yer vermiştik. Bu kararın ardından CHP lideri Özgür Özel'in ekibi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek için parti meclisinden istifa etti. Dünün en önemli gelişmelerinden bir tanesi buydu Türkiye siyaseti açısından. Mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen parti meclisinin 57 üyesinden Özel'e yakın 28 üyenin istifa ettiği açıklandı. Böylece parti tüzüğünün çeşitli maddeleri uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun resmen düştüğü açıklandı. Ama bu açıklamayı yapan Özgür Özel ekibi tabii. Karşı taraf böyle düşünmüyor. Özel yönetiminin parti sözcüsü Zeynel Emre, bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Çünkü düşmüştür parti meclisi diye bir açıklamada bulundu. Bu arada diğer taraftan yani CHP'nin Butlan CHP'si diye geçiyor. Halk TV'nin haberinden okuyorum. Butlan CHP'sinin sözcüsü Müslüm Sarı da tam tersi yönde bir açıklamada bulundu dün. Bize ulaşan diyor Mustafa Sarı, şey Müslüm Sarı pardon. Bize ulaşan liste 27 parti meclis üyesi arkadaşımızın istifa dilekçeleri şeklinde demiş. 57 kişilik parti meclisinde 30 arkadaşımız bugün itibariyle parti meclisi görevine devam ediyor diyor. Sarı istifaların CHP genel merkezi açısından yalnızca bilgilendirme niteliğinde olduğunu savunuyor. Bu da ilginç. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin yapacağı bir işlem yok demiş istifalar konusunda. Bu işlem bölge adliye mahkemesi tarafından yapılacak diyor. Göreve icra dairesinden gelen tebligatla başladıklarını söylemiş. Yani istifalar şu anda kabul edilmemiş durumda. Zaten Halk TV'de böyle başlık atmış. Butlan CHP'si istifaları kabul etmedi. Biz atandık. Dilekçeleri mahkemeye sunun. Bu şekilde başlık atmışlar. Müslüm Sarı da tam olarak bunları söylüyor. Daha sonra şöyle devam ediyor konuşmasına. Parti meclisinin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi aslında yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. Yani o kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım. Şimdi parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararını da var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişinin parti meclisinde kaldığının bir önemi yok demiş. Biz devam ediyoruz diyor Müslüm Sarı. Bu istifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değil demiş. Bir kez daha hukuk hatırlatılmış. Yeni yönetimin krizden çıkış yolunun siyasal müdahale olduğunu düşündüğünü belirten Sarı, bunun da kurultayla mümkün olabileceğini ifade ediyor. Sarı olağanüstü kurultay için tarih verilemediğini, çünkü mahkeme kararının kesinleşmediğini söylüyor. Bu nedenle olağan kurultay sürecinin başlatılması için çalışma yapılacağını açıklamış. Bunu da ilk kez bu şekilde açıklıyorlar. Sarı, biz bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız demiş. Olağanüstü kurultayın neden tercih edilmediğini de bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Çünkü kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz demiş. Ayrıca partide çift başlı görüntüye izin vermeyeceklerini de söylüyor Müslüm Sarı. Partide iki başlılık oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Yani böyle bir şeyimiz yok. Kırmızı çizgilerimizden biri bu. Yani bir tarafta parti sözcüsü var burada. Diğer taraftan parti sözcüsü kimliğini kullanarak konuşan bir başka arkadaşımız var. İşte burada bir MYK var ama öbür tarafta MYK toplantıları var. Mesela biz bir bayramlaşma yapıyoruz. Aynı gün aynı saatte bayramlaşma konuyor. Grup toplantısı yapmaya karar veriyoruz. İlk önce grup toplantısı yapmayacakken yok biz geleceğiz grup toplantısı yapacağız genel başkanı konuşturmayacağız noktalarına gidiliyor. Bu iki başlı yapıyı hiçbir kurum kabul etmez demiş. Bu da herhalde genelde bir yeni bir ihraç dalgası olarak da yorumlandı. Sarıya CHP'nin olası bir seçimde genel seçimlerde seçime girip giremeyeceği konusunda Yüksek Seçim Kurulu'na yazılı başvuru yapılıp yapılmayacağı da sorulmuş. Bu son derece önemli bir soru. Müslüm Sarı bu soruya ilginç bir yanıt veriyor. Sorarız elbette sorarız demiş. Bu kadar böyle bir yanıt vermiş. Konuya ilişkin henüz bilgisi olmadığını da belirtmiş. Yüksek Seçim Kurulu ile irtibata geçmemişler. Yani bu koşullar altında bir erken seçim olursa CHP girebiliyor mu, giremiyor mu bilmiyormuş şu anki CHP yönetimi. Tasfiyeci bir anlayış içinde olmadıklarını da söylüyor Müslüm Sarı. Bizim iki tane temel kriterimiz vardı. Birincisi arınma siyaseti çerçevesinde şaibeli olarak kamuoyunda şaibe iddialarının yoğunlaştığı arkadaşlarımızın üzerine yoğunlaştık. Birincisi bu, arınma diyor. İkincisi ise partinin tüzel kişiliği ile ilgili. Özellikle 21 Mayıs'tan sonra yaşanan süreçlerle ilgili bir değerlendirmelerimiz oldu. Yani bu iki kulvarda yürüyor gelişmeler demiş. Parti yönetimine karşı çıkan herkesin hedef alınmadığını da söylüyor Müslüm Sarı. Biz partinin kurumsallığını korumak zorundayız. Böyle bir zorunluluğumuz var. Yani bizim siyasetimize karşı çıkan, bizim durduğumuz yerden bakmayan, bizim gibi algılamayan bütün arkadaşlarımız bizim dışımızdadır ya da biz bunları tasfiye ediyoruz gibi değerlendirmiyoruz demiş. Kurultay sürecine ilişkin takvimin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtmiş yaptığı bu açıklamada. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de bu konuya değiniyor. Yani istifalar, parti meclisinden yaşanan istifalar konusuna hepimizin bilgisi dahilinde bir süreç vardır. O da tedbir diyor hukuku. Yani verilen mahkeme kararını hatırlatmış, tedbir kararını. Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalle seçimi, ne ilçe seçimi, ne de kurultay yapabiliriz diyor Berhan Şimşek. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. Parti meclisinde 5 kişi de kalsa hayat devam eder demiş. Hayattan anladığı da CHP'nin bu yönetimle devam etmesi diye anlıyorum. Berhan Şimşek'in bu açıklamalarından dün TGRT'de de canlı yayına katılıp TGRT yönetimine övgüler düzmüştü. Böyle bir konuşması da vardı. Bu arada Karar Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraç dalgası, belediye başkanları ve bazı vekiller görüşülecek denmiş. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla disipline sevk edilen 9 milletvekiline ilişkin sürecin bugün yapılacak disiplin kurulu toplantısında görüşüleceği belirtiliyor. Yani ilişkileri kesilebilir bu 9 milletvekilinin CHP ile. Söz konusu dosyaların kapsamının genişletildiği ifade ediliyor. Şimdi bu tabii biraz ilginç gelmiyor değil. Partinin şu anki yönetimi 9 milletvekilinin partiden ihraç edebilir ama parti meclisinden istifa edilemez ya da istifa edilse de bu bir şeyi değiştirmez. Çünkü mahkeme kararı var. Yönetim bu konuda bir şey yapamıyor denmekte. Bazı belediye başkanlarının da ihraç talepleri aynı toplantıda, bugünkü toplantıda değerlendirilecekmiş. Arınma dedikleri herhalde böyle olacak. Hakkında yolsuzluk soruşturması olan çok sayıda CHP belediyesi vardı. Herhalde bunlar kastediliyordur diye düşünüyorum. Böylece disiplin sürecinin kapsamının parti içinde daha da genişlediği görülüyor diye verilmiş. Dün parti sözcüsü CHP bu yeni yönetimin sözcüsü Müslüm Sarı ayrı bir açıklama daha bu yapmıştı. Görevden alınan Özgür Özel'in ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkin tartışmalara değinmiş. Özgür Özel CHP Manisa milletvekilidir. Dolayısıyla partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemlere eylemleri aykırı davranışları devam ederse Onun da disipline sevki söz konusu olabilir diye net bir şekilde yani ihraç edilebileceğini açıkladı dün Müslüm Sarı. CNN Türk'te yapmış bu konuşmayı da. Bu arada CHP içerisinde yaşananların meclise olan etkisi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan grup ve makam odası tartışmalarına ilişkin olarak Kurtulmuş, meclisin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olmayacağını belirtip meclisi taraflardan birinin kendi tarafına çekme çabası sonuç vermez diye biz karışmıyoruz diyen bir açıklamada bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayına ilişkin davada verdiği tartışmalı mutlak butlan kararının ardından ilk kez Halk TV canlı yayınına katıldı. Dün önemli açıklamalarda bulunuyor Özgür Özel. Bizim suçumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 24 yıl sonra yenmiş olmak diyor. Birinci suçumuz bu ve kendi kendimize işlediğimiz suç da partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olmak demiş. İki suç işledik demiş. Özel CHP'nin nüfusun %65'ine, ekonominin ise %85'ine hizmet edecek belediyeleri kazandığını belirtip budur bizim esas işlediğimiz suç ifadelerini kullanıyor Halk TV'deki canlı yayında. En dikkat çekici bölümlerden bir tanesinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ilişkin sözleri olmuş. CHP'ye yönelik süreci yalnızca iç siyasetle açıklamadığını söylüyor Özgür Özel. Partisinin bölgede planlanan düzene uyum gösterecek tırnak içerisinde makul aktör rolünü kabul etmediğini belirtmiş. Benim suçum, ekibimizin suçu seçimi kazanmak, AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek ifadelerini kullanıyor. Esas en önemli bu müdahalenin dış kaynaklı olabileceğini de ima etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 CHP'li milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesindeki asıl amacın milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak olduğunu da vurguluyor. Kendisine yönelik halk desteğinin atanmış yönetimin de farkında olduğunu, bu yüzden kendisiyle ilgili bir adım henüz atılmadığını belirtmiş. Bu diyor ki 9 kişi bunlar diyor yargının karşısına gidecekler, yargılanacaklar, aklanırlarsa gelecekler 9 milletvekili için. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz? Demiş. Bu şekilde eleştirmiş. Ayrıca Muhittin Böcek konusunda da açıklamalarda bulunuyor. Biliyorsunuz itirafçı olmuştu. Ferdi Zeyrek'e torba içerisinde para verdiğini söylemişti. Ben şimdi herhangi bir dosyanın detayından girip size anlatsam. Mesela Muhittin Böcek nasıl ifade vermiş? Nasıl zorlanmış? Ne yeminler etmiş? Halen daha ne mesajlar yolluyor yanına avukatlar çağırıp. Ben ne kadar dikkatli bir üslup takip ediyorum Muhittin Böcek'e karşı. Çünkü o bizim ölmüş ferdimize iftira atmış durumda. Daha büyüğünü yapamaz diyor. Temkinliyim diyor Muhittin Böcek'e karşı yani Özgür Özel. Ben onun ne zorluklarla o iftiraları atmaya zorlandığını ve altının nasıl boş çıktığını ve buradakilerin nasıl çıldırdığını biliyorum diye de ayrı bir önemli bir şey yapmış, konuşma yapmış. Ayrıca yeni parti kurulacak mı meselesinde de bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil demiş CHP için. Bize karşı yapılanlar Türkiye'de bir seçim sistemi var. Tüm dünyadaki gibi itiraz ve kesinleşme üzerine kurulu bu sistem. Biz de elimizden geleni yapacağız diye belirtiyor. Ayrıca son bir haber CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesiyle siyasette gündem yaratan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı davada dün karar çıktı. Mahkeme artık AKP'li olan Çerçioğlu'nun beraatine karar verdi. Ancak kendisiyle birlikte yargılanan herkese hapis cezası verildi. Yine yolsuzluktu mesele, bildiğiniz üzere. Diğer arkadaşlarına başta danışmanı, Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaaslan olmak üzere birçok sanık hakkında 13 yıl 14 yıl hapis cezaları verilmiş. Ama Çerçioğlu, AKP'ye geçen belediye başkanı, beraat etmiş durumda. Evet, Zaytun Kabeğine de vakit kalmadı. Artık şimdi araya geçiyoruz. Onun ardından işte böyle canına devam edeceğiz.
0: Açık
1: Açık
0: Gazete.
1: Gazete.
2: Apaçık Radyo.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne düşebilir ne diyor?
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
0: İşte böyle canım.

0: Merhabalar Çiçek. Günaydın, hoş geldin.
1: Merhaba, günaydın.
0: Ömer Madra bugün yok. Bir doktor kontrolünde, yani diş kontrolüne gittiği için
1: Geçmiş
0: pazartesi
1: olsun.
0: bizimle olacak. Bir kez daha hatırlatalım podcast'ten dinleyenler için. Evet, bu haftaki konumuz
1: Nafaka.
0: nafaka tabii ki.
1: Evet. Bir haftadır bütün ülkenin gündeminde de bir haftayı da geçti sanırım. 4 Haziran'dan beri sanırım nafaka meselesi var.
0: Evet.
1: Şimdi Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Yani bu iptalin nasıl gerekçelendirildiğini henüz bilmiyoruz. Ama yakında gerekçeli kararını da açıklayacaktır mahkeme. Ama nafaka karşıtları işte bu kararla birlikte yıllardır dinlendirdikleri aslında birçok dezenformasyonu yeniden dolaşıma soktular bu konuyla ilgili. Şimdi o yüzden öncelikle süresiz nafakanın ne anlama geldiğini anlatarak başlayalım istiyorum. Şimdi bu çok tartışılan yoksulluk nafakası aslında. Yani bunu da söyleyeyim, iştirak nafakası değil. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar yani çocuk nafakası ile ilgili değil. Ama eşlerden birine verilen nafaka ile ilgili. Bu Medeni Kanun'un 175. maddesinde düzenleniyor yoksulluk nafakası başlığıyla. Ve maddede işte aslında boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği maddesiyle ilgili. Süresiz olarak nafaka isteyebileceği yazıyor maddede. Yani nafaka için kanunda belirlenmiş sabit bir süre yok. Yani süresiz nafaka denilen şey sadece bundan ibaret. Yani süresiz bir nafaka değil ama kanunda bir süre sınırı belirtmemişler ve AYM'de bu kısmı iptal etti. Yani süre sınırı olmadan düzenlenmesini iptal etti. Hani atıyorum bilmem kaç ay süreyle, bilmem kaç sene süreyle nafaka ödenecektir diye hükme bağlasın mahkeme bu kararları dedi aslında.
0: Bunun kriterlerine dair bir şey yok. Yani bu sadece iptal olduğu için tabii kriterlerini belirlemiyor. Neye göre
1: Evet.
0: yani? Bir ay mı, bir yıl mı, 10 yıl?
1: Onu sanırım yargı paketinde göreceğiz artık
0: Hmm.
1: gibi anladım ben. Ya da işte gerekçeli kararını da AYM'nin henüz görmediğimiz için aslında bunlara vakıf değiliz pek. Ama hani süresiz olarak istenebilir ifadesi ile
0: Anladım.
1: ilgili bir evet karar verildi. Yani hani nafaka aslında belli bir süre sınırı olmadan bağlanıyor. Ama tabii bu süresiz bir nafaka var anlamına gelmiyordu zaten. Yani dil geçmiş zamanla da konuşmayayım. 9 ay sonra yürürlüğe girecek AYM'nin kararı. Bu 9 ay

0: Önce de önümüzdeki mahkemeler yine süre sınırı olmadan nafaka kararları verecekler şu an mevcut kanuna göre. Ama yapılan iptalden sonra işte yani iptal edilen madde de aslında süresiz bir nafaka maddesi değildi pratikte. Çünkü koşullar değiştiği zaman mahkeme kararıyla nafaka uygulaması zaten sonlandırılabiliyor biliyorsunuz. Kişi yeniden evlendiğinde mesela otomatikman sonlanıyor zaten. Ama maddi koşulların değişmesi durumunda taraflar mahkemeye başvuruyor ve mahkeme tekrar bir inceleme yaparak nafakayı sonlandırabiliyor. Ki böyle birçok şey de oluyor. Bunu birazdan ilerleyen dakikalarını programın örneklerle anlatacağız aslında. Yani özetle aslında nafaka karşıtlarının iddia ettiği gibi bir hani erkeklerin ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edildiği işte koşulsuz bir nafaka düzenlemesi zaten yok. Yani iptal edilen şey de bu anlama gelmiyordu aslında bunu anlatarak başlamak istedim. Şimdi tabii nafaka meselesi çok uzun zamandır hükümetin gündeminde. Bu tartışmalar 2015'e kadar uzanıyor. Bir kısaca geçmişinden de bahsedelim bu noktaya nasıl gelindiğini.
1: Evet.
0: Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin falan yürürlükte olduğu seneler aslında farkındaysan 2015. İşte 6284 yani kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası yeni çıkmış İstanbul Sözleşmesi yürürlükte. Ve mecliste Boşanmaların Araştırılması Komisyonu isimli bir komisyon kurulmuştu 2015'te. Bu komisyon bayağı da işte tartışmalı işlere imza atmıştı. O zaman bayağı gürültü yaratıyordu yani. Çünkü böyle sürekli Mağdur Babalar Derneği falan gibi isimleri olan sivil toplum kuruluşları diyeceğim. Böyle oluşumları insanları dinliyorlardı toplantılarda. Sonra da yüzlerce sayfalık bir rapor hazırlamışlardı o zaman ve işte bu raporda da boşanmaların nasıl işte caydırılacağına hani insanları nasıl boşanmadan caydırabiliriz'e dair öneriler sunuluyordu. Bu önerilerden bir kısmı da zaten nafakalarla ilgiliydi ve işte mesela nafaka hakkını evlilik süresiyle kısıtlayalım demişlerdi. Hani 3 sene evli kaldıysan 3 sene nafaka öde falan. Ya burada düşününce hiçbir mantığı yok bu önerinin yani ama
1: Evet.
0: hani
1: Evet.
0: laf olsun diye sunulmuş bir öneri. Sonra bu rapor da bayağı tepki çekti. Ve o dönem bir yasal düzenleme yapılmadı zaten. Ama yani işte 11 yıldır pişirip pişirip tekrar önümüze sunulan bir mesele bu nafaka meselesi ve her yargı paketi öncesinde de işte nafaka sınırlandırılması da bu yargı paketinde yer alacak falan diye haberler çıkıyor. Tabii aslında bu haberler sadece nafaka ile alakalı değil. İşte mesela boşanma davalarına arabuluculuk sisteminin getirilmesi, boşanma davalarının da işte maddi tazminatı, bu nafaka işte ekonomik şeylerle ilgili meselelerin ayrı bir davayla çözülmesi ve hani evlilik birliğinin bitmesinin, boşanmanın kendisinin ayrı bir dava olması falan gibi hukuki öneriler getiriliyor sürekli. Yani hani sonuç olarak genel olarak yaklaşım olarak boşanmayı engelleyecek bir şeyler aranıyor. Nafaka meselesi de bunun bir parçası aslında hani açık bir şekilde dile getirilen şekilde. Şimdi biliyorsunuz yani bu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Manuş Özdemir Göktaş da 2023'te göreve ilk geldiği anda yaptığı ilk açıklama şey olmuştu. Süresiz nafaka bence de adil bir durum değil. Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız demişti. Bomba gibi bir giriş yapmıştı Aile Bakanlığı'nın bu açıklamasıyla. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek de zaten bu AYM kararının ardından 12. yargı paketinde de bu konuda bir şeyler olacağının sinyalini verdi biliyorsun.
1: Neler söyledi?
0: Yani bu konuyu alacağız yargı paketine dedi. Şimdi tam şey alıntısı önümde yok ama ana fikir olarak şey demişti. Yargı paketinde de bu konuyu alacağız. Anayasa Mahkemesi çok adaletli bir karar verdi gibi bir açıklama yapmıştı. Şimdi tabii bilmiyoruz yargı paketinde önümüze ne gelecek. Yani sadece bu Anayasa Mahkemesi kararındaki gibi nafakanın süresinin sınırlandırılması ile ilgili bir şey olacak. Yoksa bu demin saydığımız şeyler daha önce nafakayla ilgili önerilen diğer düzenlemelerde olacak mı yargı paketinde işte davaların ayrılması ya da arabuluculuk getirilmesi ya da diğer işte yaratıcı fikirler bu konudaki. Bilmiyoruz, bunu göreceğiz. Ama hani bu süre sınırlamasını kararına eşlik eden tartışmalar var bir de kamuoyunda biliyorsun. Bunlardan şunu anlıyoruz. Hani nafaka hakkını fiilen ortadan kaldırmaya yönelik bu öneriler aslında böyle peyderpey yargı paketlerinde tek tek önümüze gelecekmiş gibi bir durum var. İşte LGBT meselesinde de öyle yaptılar biliyorsunuz. Sürekli bir bahsediliyor. Bir şeyler de geçiyor yavaş yavaş ama toplu bir hani LGBT yasağı gelmiyor. Nafaka da sanki böyle bir anda tepkilerden dolayı bir anda toplu yapmayacaklar ama böyle ufak ufak parçalar halinde bir şeyler yapmaya başladılar gibi gözüküyor. Yani şimdi demiştim bunu zaten boşanmayı zorlaştırmak için yapılıyor diye. Hükümet yetkilileri bunu sık sık dile getiriyorlar biliyorsunuz. Ama tabii şunu da söylemek gerekiyor. Böyle düzenlemeler boşanmayı kadınlar için zorlaştıran düzenlemeler, erkekler için de kolaylaştıran düzenlemeler. Yani hani boşanmayı zorlaştırmak derken kadınları boşanmadan vazgeçirmek için yapılan bir düzenleme aslında yani sonucu böyle olacak bir düzenleme. Zaten aile 10 yılı da aslında kadınları işte boşanmamaya ve doğurmaya, daha çok doğurmaya teşvik etmek üzere kuruluyor. Yani bunu da birçok bölümde konuştuk. Hükümet doğurganlığın azalması ve boşanmaların artmasına karşı alınacak önlemler üstüne çalışıyor son yıllarda. Ve işte kadınların çalışma hayatına katılmasının hem doğurganlığı azalttığı hem boşanmaları arttırdığı söyleniyor sık sık. Yani aileyi korumak derken böyle şiddetsiz, eşit, hakkaniyetli aile ilişkilerinin teşvik edilmesinden ziyade hani daha çok kol kırılır yen içinde kalır şeklinde bir aile muhafazası anlayışından bahsediliyor maalesef. Yani kadın ailenin içinde şiddette görse ne yaşarsa yaşasın ekonomik haklarına güvenerek boşanamasın şeklinde bir yaklaşımı var bu nafaka karşıtı çevrelerin. Şimdi tabii yani aslında hep böyle konuşuyoruz ama nafaka tabii ki cinsiyetsiz bir düzenleme. Hani bunu da söylemeden etmeyelim. Hani hepimiz biliyoruz bunu aslında ama yine de bir cümleyle bunu da geçelim. Yani çok nadiren de olsa eski kocalarına nafaka ödeyen kadınların da olduğunu biliyoruz. Avukatlar da bunu belirtiyor ama nafaka bir kadın hakkı tartışımız, bir kadın hakkı olarak tartışılıyor yani. Çünkü yani bu ne? Bu toplumsal eşitsizliğin bir göstergesi aslında değil mi? Yani
1: Hem
0: ne?
1: ekonomik hem çocuğa bakım
0: Tabii.
1: meselesi açısından tabii.
0: Tabii bakım emeği ve ekonomik olarak avantajsızlık yani ve yani boşanmadan sonra geçimi sağlayamayan taraf hep kadın olduğu için her ne kadar yasada cinsiyetsiz bir uygulama olsa da nafaka genelde erkeklerin kadınlara ödediği bir şey oluyor. Şimdi yani bunun hani tabii ki toplumsal sebepleri var. İşte bir yandan şey biliyoruz. Hani mesela kız çocuklarının bir meslek edinmeden aile evinden direkt evlendirilerek çıkması çok yaygın bir şey Türkiye'de. Ya mesela araştırmalara göre okulu bırakan oğlan çocuklarının işe girdiğini, okulu bırakan kız çocuklarının evlendirildiğini biliyoruz yani. Şimdi okul okusa da mesela işte okul okudu, liseyi bitirdi, üniversite yerine üniversiteye başlamadan direkt evlerinden birçok evlendirilen birçok genç kadın var. Şimdi bu kadınların boşandı yani böyle bir şekilde evlendiler diyelim. Boşandıktan sonra iş hayatına doğrudan hani adapte olması, geri dönmesi yani geri dönmesi de değil sıfırdan başlaması ve geçimini sağlayacak hale gelmesi hiç gerçekçi değil. Başka bir şey daha var Türkiye'de hani şey çok yaygın. Yani evlilikten sonra kadınlar zaten o ya da bu şekilde iş hayatından kopuyor. Mesela şey çok yaygın. Erkekler hani evlenince ben sana bakarım, işi bırak derler. Ya bu gerçekten çok yaygın bir şey Türkiye'de. Daha yani zaten şöyle düşünelim. 1990 senesine kadar evli kadınların çalışmaları kocaların iznine bağlıydı yasayla Türkiye'de. Hani medeni kanunda yazıyordu bu evli kadının çalışmak için kocasından izin alması gerektiği. Dolayısıyla hani bunun kültürel izlerini taşıyoruz hala, bu tamamen ortadan kalkmış bir şey değil. Çok yaygın bir şey evlenince işi bırak ben sana bakarım denmesi. Zaten bir taraftan da bakım emeği yükü o kadar fazla ki kadının, hani bütün bakım emeğini tek başına üstlendiği için dolayısıyla evlenince onun ona bakması maddi olarak mantıklı da geliyor yani. Öyle bir durumda.
1: Yani aslında bu bir çaresizliği de gösteriyor. Çünkü
0: Tabii.
1: normalde eve kapanmak yani iyi bir seçenek olmaması lazım. Yani birisi size bunu dediğinde bırak çalışmayı, git evde dur. Yani bu aslında olumsuz karşılanması gerekirken çeşitli koşullar altında tercih edilebiliyor.
0: Tabii ki, tabii ki yani
1: Eğer
0: sonuçta.
1: zora dayanmıyorsa tabii yani.
0: Evet, tabii. Yani ki yüz zora dayandığı için de kabul edilebiliyor aynı oranda. O da
1: Evet,
0: ayrı bir
1: tabii,
0: şey.
1: tabii.
0: Ama hani bu koşullarda yani asgari ücretin açlık sınırının çok altında olduğu bir ülkede gidip hani bütün gün çalışıp sonra evdeki bütün bakım emeğinden sorumlu olmak hiç kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de genellikle erkek dışarıda kariyer inşa ederken kadın da evin içinde hani bütün bakım emeğini üstleniyor ve hani boşandıklarında iş hayatından yıllardır uzakta olan bir kişinin bir anda böyle iş piyasasında kendine yer bulup işte sonra hemen düzenli bir gelir elde etmeye başlaması. Yani o aradaki boşluk hiç yaşanmamış gibi hayatına devam etmesi mümkün pek değil ve tam da bunun için çıkarılan hukuki bir düzenleme var Özdeş. Bunun adına nafaka
1: Evet.
0: deniyor. Şimdi yani aslında tabii ki hani nafaka böyle bir şey, amacı bu. Ama hani böyle erkekleri sömürmek için yapılan şeytani bir planmış gibi bahsediliyor nafaka karşıtları tarafından, nafakadan ve birçok yanlış bilgi dolaşıma sokuluyor. Şimdi bu yani bir nafaka mağduriyeti anlatısı var kamuoyunda ve aslında hiç gerçekçi değil bu nafaka mağduriyeti anlatısı. Eşitlik için Kadın Platformu Nafaka Gerçekleri serisi başlatmış. Gerisini buradan aktarayım, hani bu nafaka mağduriyeti anlatısında ne deniyor ve hani gerçekte ne oluyor diye buradan gidelim istedim. Şimdi sosyal medyada hani şeyi çok görüyoruz en fazla. Yani sosyal medyada değil, bu arada televizyonlarda da çıkıyor bu. Sanki nafaka boşanınca otomatik olarak erkeğin kadına ödediği bir şeymiş gibi bir şey var. Yani evleniyorsanız boşandığınızda nafaka mağdur olacaksınız erkekseniz. Kadınsınız da yan gelip yatacaksınız. İşte erkek size deli gibi nafaka ödeyecek. Hiç çalışmanıza gerek kalmayacak falan gibi bir algı var. Hatta geçen bir Kıbrıslı bir avukat şey demişti, feminist bir avukat. Böyle bir Türk mitolojisi şeyi var. Böyle bir kadın yok yani, bu anlatılan şey yok, bu sanki bir Türk mitolojisi kurgu karakteri gibi anlatılıyor bu nafakayla gününü gün eden kadınlar diye. Gerçekten öyle bir muhabbet dönüyor nafaka karşıtları arasında. Şimdi ilk başta boşanan tüm kadınların nafaka bağlanıyor mu diye sormuş ve yanıtlamış eşek. Şimdi öncelikle tabii ki bu konuda bir talep olması gerekiyor. Otomatikman bir nafaka bağlanması gibi bir şey yok. Ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin araştırmasına göre boşanmayla sonuçlanan davaların %56'sında nafaka talebi bile olmuyormuş. Yani boşanmaların yarısının çoğunda nafaka talebi bile olmuyor. Dolayısıyla nafaka da olmuyor zaten. Dolayısıyla otomatik olarak nafaka bağlanılması evlilik bitimiyle birlikte doğru bir iddia değil. İkinci iddia kusurlu olan eşe nafaka bağlanması. İşte şey diyorlar ya, karım beni aldattı şöyle böyle, ben ona 10 senedir nafaka veriyorum. Bu kesinlikle doğru değil. Mahkeme bir inceleme yapıyor tabii ki nafaka kararının önce. Ve işte eşini aldatan, şiddet uygulayan ve bunun gibi biçimlerde kusurlu olan eşe nafaka bağlanmıyor. Ayrıca herkese de nafaka, bir şey mi diyecektim, pardon.
1: Yani bu meselede ya aslında bence bir tuhaflık yok. Yani eşini aldatmış olmakla yani maddi olarak açısından hele arada bir çocuk varsa burada dezavantajlı olmak farklı şeyler olduğu için bana hiç tuhaf gelmiyordu aslında. Aldatmış bile olsa nafaka verilebilir bence ama
0: Verilebilir. Evet,
1: evet.
0: evet. Çocuk nafakasıyla kadının ya da işte eşin nafakası ayrı olduğu
1: Ah
0: için burada
1: pardon.
0: diyelim çocuğun nafakası zaten verilecek diye bakılıyor. Ki verilmiyor oraya da gidilmesi yani onu da vermiyorlar ama neyse. Ve hani bu nafaka aslında temel yani bu eşin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak olması durumunda veriyor. Yani bir yoksulluğa düşme durumu aranıyor mahkemede ve bu inceleniyor. Ve tabii ki nafakayı ödeyecek kişinin de maddi durumuna oranlı bir şekilde belirleniyor. Bu nafakanın miktarı. Şimdi ikinci bir iddia kadınlar bağlanan yüksek nafakalarla ömür boyu lüks içinde mi yaşıyor diye sormuş eşek. Çünkü gerçekten böyle bir hava estiriliyor sosyal medyada. Yani bu böyle zannedilmesi aslında biraz şeyle ilgili. Biz genellikle magazin sayfalarını ünlülerin istediği ve birbirlerine ödediği ya da ödemediği nafakaları okuyoruz. İşte bilmem kimin eşine 500 bin nafaka bağlandı falan. Yani bunlar ünlülerle ilgili bir şey. Bu gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Halk için geçerli
1: Evet.
0: değil.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yok zaten yani. O ağlayan nafaka mağduru babayım diye ağlayan kişi 500 bin lira nafaka verebilecek ekonomik düzeyde değil. Yani böyle bir şey yok zaten. Şimdi Kadın Dayanışma Vakfı bir araştırma yapmıştı 2024'te. 2024'teki ekonomik şeye göre yani tabii biraz belki şu an yeni çıkan nafakalar değişmiştir. Ama ortalama yoksulluk nafakası 1179 lira. Yani bu kıyameti koparan şey, işte kadınlar bizim paramızla hayatını yaşıyor, biz ömür boyu onlara nafaka vermek zorunda kalıyoruz diye bahsettikleri nafakanın ortalama oranı 1200 liradan düşük. Yani bunun için ağlanıyor bu kadar. İşte şimdi 2024 araştırması bu. Diyelim enflasyon şey her şey çok değişti. Bu konuda röportaj veren avukatları dinledim, izledim, okudum. Şu anda güncel olarak mahkemelerin hani karar verdiği nafaka miktarlarının aşağı yukarı 4 bin lira, tahçıhasılasa 5 bin lira olduğunu söylüyorlardı onlar da. Hani 1200 liradan çok da farklı değil. Çünkü 5 bin lirayla 4 bin lirayla hani kaç market alışveriş yapabilirsin bir ay boyunca atıyorum. Evden çıkmasan geçinemeyeceğin bir miktar yani yoksulluk nafakası denen şey. Böyle dişe değen bir şey de değil aslında. Eşik yine şeyi de söylemiş. Artan enflasyon ve pahalılığa rağmen nafaka oranının neredeyse yarı yarıya düştüğünü de belirtmiş son yıllarda. Şimdi zamanımız azalmış, şimdi saati fark ettim. O yüzden biraz hızlanacağım. Ve şunu söylemiş eşik, yoksulluk nafakası davalarında işte hani şey söylemiştik ki %56'sında talep bile edilmiyor. %44'ünde sadece nafaka talebi oluyor. Bu %44'lük nafaka talebi olan davalarında sadece %18,5'unda nafaka talebinin tamamı kabul ediliyormuş. Yani hani her 5 boşanmadan nafaka talebi olan her 5 boşanmadan birinde sadece istenilen nafaka zaten mahkeme tarafından ödenmesine hüküm oluyormuş. Yani
1: Diğerlerinde düşürülüyor mu istenilen?
0: düşürüyor var
1: Ha,
0: verilmiyor. Çok daha düşük
1: öde.
0: hani
1: 1.000 lira, bin
0: atıyorum.
1: lira falan.
0: Aynen yani 10 bin lira istiyorsun 500 lira veriyor 1000 lira veriyor mahkeme falan gibi bir durum.
1: Bayağı çorba parası veriyor yani böyle.
0: Evet. Yani dolayısıyla mahkemeler kadınlar lehine karar veriyor. Erkekler davaya 1-0 yenik başlıyor şeklindeki söylemleri de bu nafaka karşıtlarının yani çok boş muhabbetler açıkçası. Bir de şey çıktı biliyorsun son bir haftadır böyle bir gerçekten hani mitolojik kurgu karakteri dedikleri şey tam olarak buydu. Bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödeten kadınlardan bahsediliyor. Nasıl oluyorsa bu. Hukuken bile olmuyor böyle bir şey. Böyle bir iddia var. Bir gün evli kalmış işte 10 yılda boşanmış 37 yıldır nafaka ödüyor muymuş? Böyle bir iddia üstüne tartışılıyor bir haftadır ve bu iddiayı ortaya atan kişi doçent doktor bilmem ne diye bir adam. Bu kişinin akademisyen olmadığı hani sahte
1: Öyle mi?
0: evet sahte diploma bile değil. Kendine doçent doktor dediği için doçent.
1: Ben kendimi öyle görüyorum diyormuş
0: Evet kendisini öyle
1: adam.
0: gördüğü için onun işte iddialarıyla bütün sosyal medya bunu tartışıyordu ama işte bir gün evlilikten sonra eşlik diyor ki bir gün evlilikten sonra dava açılması için ortada çok ağır bir kusur ya da bir dolandırıcılık olması gerekir. Hani bu da bazı evliliklerin zaten iptalini gerektirir. Evlilik iptal olunca zaten nafaka yükümlü olmaz. Yani bir gün ya da 10 gün evli kalıp 30 yıldır nafaka ödediğini iddia etmesi insanların hani çok gerçek dışı bunu söylüyorlar ve Türkiye'deki boşanmaların sadece %2'si bir yıldan az süren evlilikleri kapsıyormuş zaten. Ve ölünceye kadar nafaka mı olur son soru. Bu arada nafaka öldükten sonra da olur tabii ki. Taraf öldükten sonra da nafaka ödenmeye devam eder. Hukuki olan budur. Çünkü o nafakadan faydalananlar olur vesaire. Şimdi ölünceye kadar nafaka mı olur diye sorulan soruyu cevaplamış eşek. Koşullar değiştiğinde nafaka her zaman azaltılabilir ya da tamamen kaldırılabilir tabii ki. Eğer mahkemeye başvuruyorsunuz, koşullar değişti diyorsunuz. Mahkeme bunu inceliyor ve nafakayı sonlandırıyor mesela. İşte nafaka alan taraf işe başladığında olabilir. Bu nafaka alan taraf evlendiğinde zaten otomatikman iptal olur. Yani ölünceye kadar nafaka ödedikleri süresiz nafaka mağduriyeti aslında bir balon böyle bir şey somut olarak yok. Üstelik mesela Ocak 2022'de dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yapmış. Yargı reformuna dair yapılan bir toplantıda nafakaların %66'sının ödenmediğini zaten tespit edildiğini söylemiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı o zaman. Yani 2022'de somut olarak Türkiye'de zaten bütün bu hani nafaka mağdurları bu şeyi düzenlemenin iptalini kutlayan
1: Evet.
0: nafaka mağdurları zaten nafakalarını ödemiyorlar yani
1: Zaten
0: bu
1: 1.000 lira vesaire çoğu diyorsun. Onda
0: evet
1: %66'sı da ödenmiyor zaten. Bunu bile vermiyorlar.
0: aynen
1: Evet.
0: öyle yani böyle bir durum ve biz bir haftadır bunu tartışıyoruz aslında bir haftadır da değil 11 yıldır ara ara bu konuyu tartışıyoruz. Ve 12. yargı paketinde de işte bu ödenmeyen nafakaların zaten hani ödeme yükümlülüğü de olmasın diye sanırım bazı düzenlemeler geleceği söyleniyor. Bakalım ne gelecek? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz diyelim.
1: Peki, çok teşekkürler Çiçek. 2 hafta sonra tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Trans Onur Haftası'nı kutlayarak kapatalım. Çünkü pazartesi Trans Onur Haftası başlıyor ve bir hafta boyunca Trans Onur Haftası etkinlikleri sürecek de diyelim kapatırken.
1: Evet, programı da açıklandı. Onu da Biyanet'te okuyabilirsiniz. Trans Onur Haftası'nda neler olacağını.
0: Görüşmek üzere o zaman
1: Görüşmek
0: Özdeş.
1: üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
2: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. Rehber öğretmenimiz Buse Göksu, öğrencilerin kendilerini tanıma ve kariyer yollarını çizme süreçlerini anlatıyor.
2: Amacımız öğrencilerin yalnızca iyi bir üniversiteye yerleşmeleri değil, aynı zamanda kendilerini tanıyan, duygularını yönetebilen, ilişkilerini sağlıklı kurabilen ve yaşamla baş etme becerileri geliştirmiş bireyler olarak mezun olmaları. Çünkü bazen öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey bir yönlendirmeden daha çok gerçekten duyulduklarını ve görüldüklerini hissetmek oluyor.
1: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
1: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
3: Evet, Ecehan bu hafta yurt dışında ve bu sebeple kendisi bir kayıt göndererek Bonn İklim Zirvesi'ne dair değerlendirmelerini paylaştı. Şimdi Ecehan'ın kaydını dinliyoruz.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın İklim Zirvesi'nin ikinci haftasına hoş geldiniz. Bugün Almanya'nın Bonn kentinde şu sıralarda yapılmakta olan iklim toplantısını konuşmak istiyorum. Resmi adıyla SB64. Ara dönem iklim müzakerelerinin 64. oturumu aslına bakarsanız yıl içinde birkaç oturum yapılıyor. Ve bu teknik bir toplantı gibi görünüyor ama Antalya'da yapılacak olan 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak COP31 için, yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, resmi iklim zirvesi için altyapının ve kararların hazırlanması ağırlıklı olarak burada şekillenecek. Bonn toplantısında şekillenecek. Yani iklim diplomasisinin kazan dairesi diyebiliriz bir anlamda Bonn toplantısı için. Bu yıl Bonn bizim için daha önemli çünkü çok dikkatle takip ediyoruz. Halkların İklim Zirvesi'nin delegeleri de katıldılar toplantının ya paralel olarak yapılan Halkların İklim Zirvesi toplantısına. Çünkü bildiğimiz gibi COP31 demin de söylediğim gibi Antalya'da yapılacak. Ve Bonn'da konuşulan her başlık aslında Antalya'da kurulacak masanın ön hazırlığı anlamına geliyor bizim için. Burada esas olarak konuşulacak konular iklim finansmanı, iklim değişikliğine uyum, kayıp zarar meselesi, adil geçiş, enerji dönüşümü, toplumsal cinsiyet, gıda sistemleri, borç krizi, savaş vesaire gibi konuları kapsıyor. Ama diğer taraftan bunların hepsi koridorlarda ve toplantı odalarında konuşuluyor olacak. Bunun yanı sıra çok ciddi bir Bonn'da Halkların İklim Zirvesi organizasyonu da yapıldı. Burada da esas olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, yerli halkların hakları, fosil yakıtlardan çıkış, işte işçiler, adil geçiş, borç krizi, savaş ve militarizm gibi konular ele alınıyor olacak. Şimdi bu Bonn zirvesine karşı yapılan ya da ona paralel ya da onu aşan bir şekilde yapılan zirveyi, halkların zirvesini gelecek hafta bir konukla konuşmayı planlıyorum. Umarım gerçekleştirebiliriz. Benim şu anda yaptığım bir miktar daha bu süreçle ilgili bir giriş niteliği taşıyor diye düşünebiliriz. Bu kadar önemli bir toplantıyı da haftanın iklim zirvesinde ele almamak olmazdı çünkü. Her şeyden önce bugün 3 soruya yanıt arayalım diye düşünüyorum. Birincisi Bonn'da gerçekte neler oluyor konusu. İkincisi halklar zirvesi dediğimiz süreç neyi temsil ediyor? Orada neler tartışılıyor? Üçüncüsü de bir önceki geçtiğimiz ay yapılan Santa Marta konferansı var biliyorsunuz. Çok önemli bir toplantıydı fosil yakıtlardan çıkış anlamında. Bunun Bonn'la arasındaki bağ ne bu? Santa Marta konferansı Bonn'a nasıl yansıdı ve bu bağ bizi COP31 Antalya'ya doğru nasıl bir politikatta çağırıyor? Şimdi başlangıç için şunu söyleyeyim, tekrar hatırlatmış olayım daha doğrusu. Bonn'daki SB64 toplantısı bir COP değil, yani hükümetlerin final kararları aldığı ana zirve değil ama COP'a giden yolun taşı burada döşeniyor. İklim müzakerelerinde çoğu zaman sonuç metinlerinin kaderi böyle oluyor. Ara toplantılarda belirleniyor, büyük zirvede değil. Hangi başlıklar gündeme alınacak, hangi ifadeler, hangi gündemler köşeli parantezde kalacak, hangi ülke finansman konusunda ayak direyecek, hangi mekanizma göstermelik olacak, hangisi uygulama aracına dönecek, bunların ipuçlarını Bonn'da göreceğiz. Bu yıl Bonn'un temel tartışmalarından biri adil geçiş. Çünkü dünya artık karbon emisyonlarını azaltalım demenin yetmediği bir noktada. Bunu biliyoruz. Yani Paris İklim Anlaşması'yla hatta bu bir karikatüre dönüştürüldü diyebiliriz. Artıştan azaltım yapma peşinde çoğu ülke, Türkiye'de öyle. Çok yüksek 2030-2050 için çok yüksek karbon salım oranları belirliyorlar ve buna göre bir düşüş yapacaklarını vaat ediyorlar. Ama bu vaadinde esas olarak bir karşılığı yok. Yani bu vaat gerçekleşmezse de hiçbir şey olmuyor. Zaten bu sistem yeterli değildi. Bunu yıllardır eleştiriyoruz. Ama bir yandan da artık adil geçiş konusu da gündeme gelmeye başladı. Tabii ki işçi sendikalarının, sivil toplum örgütlerinin, halkların zirvesinin ve ekoloji örgütlerinin de katkısıyla. Şimdi dolayısıyla asıl meselemiz şu haline geldi. Fosil yakıta dayalı ekonomik düzen tasfiye edilebilecek mi? Eğer bu tasfiye gerçekleşecekse bunun bedeli kimin sırtına yüklenecek? Yani işçiler işsiz mi kalacak? Yoksa dönüşüm onların hakları, gelirleri, sendikal örgütlülüğü güvence altına alınarak mı yapılacak? Yerli halklar açısından baktığımızda adil geçiş meselesine yeni maden projeleri anlamına mı gelecek? Yani yeniden bir talan düzeniyle mi karşı karşıya kalacağız, özellikle yeşil dönüşüm adı altında? Yoksa gerçekten özgür, önceden ve bilgilendirilmiş rızaya dayalı bir hak, bir ilke haline mi gelecek bu adil geçiş meselesi? Tabii ki kadınlarla ilgili çok önemli bir tarafı var. Bu geçiş süreci kadınların bakım emeğini ve toplumsal yeniden üretim yükünü daha da mı ağırlaştıracak? Yoksa iklim politikaları adil geçiş bağlamında bakım ekonomisini, kamusal hizmetleri ve eşitliği mi merkeze alacak? Bu sorular yeni bir iş bulalım değil. Elbette bu da hayati ama daha geniş bir çerçeveye ihtiyacımız var. O ne? Bence her şeyden önce enerji sistemlerinin demokratikleştirilmesi, kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi, agroekoloji ve gıda egemenliği, toplulukların karar süreçlerine katılımı, borç yükü altındaki küresel güneyin finansal kıskacının kırılması ve fosil yakıt şirketlerinin ve zengin ülkelerin, özellikle de petro devletlerin tarihsel sorumluluklarının tanınması. Adil geçiş dışında bondaki bir diğer temel başlıkta uyum politikaları olacak. Biliyorsunuz iklim değişikliğini iki başlıkta tartışıyoruz. Yani daha doğrusu Birleşmiş Milletler bu iki başlık altında tartışmayı tercih ediyor. İklim değişikliğinin karbon emisyonlarının azaltımı bağlamında azaltım politikaları ve iklim değişikliğine uyum politikaları. Şimdi bu COP31 sürecinin ana başlıklarından bir tanesi de uyum olacak. Zaten Bonn'daki başlıklardan birinin bu olması bize COP31'de de bunun konuşulacağını gösteriyor. Fakat gerçekten şöyle bir tarafı var uyum meselesinin. İklim krizi artık gelecekte yaşanacak bir tehlike değil. İklim krizi, hatta ekolojik yıkım, içinde yaşadığımız bir mesele. Ve buna da bir şekilde hem krizi ortadan kaldırmak için mücadele etmeliyiz ama diğer taraftan da bu krize uyum noktasında bir takım politikalar geliştirmemiz gerektiği de açık. Kuraklık var, seller, sıcak hava dalgaları, orman yangınları vesaire vesaire, gıda fiyatlarındaki artış, yerinden edilmeler, bütün bunlar aslında iklim krizinin sonuçları. Bugünün gerçekliği bunlar. Dolayısıyla da uyum politikaları dediğimizde bu etkiler karşısında toplumların, kentlerin, köylerin, iş yerlerinin, işçilerin, kadınların, yoksulların, çocukların, LGBTİ artıların nasıl korunacağını konuşmak zorundayız. Öncelikli olarak nasıl korunacağını konuşmak zorundayız. Ama yani uyum da aslında tek başına teknik bir mesele değil. Yani bir kente bir gölge alan yapmak kentsel ısı adası etkisini ortadan kaldırmıyor. Ya da bir tarım bölgesinde sulama sistemini değiştirmek, su stresi altında yaşayan bir bölgeyseniz, bir ülkeyseniz bunu radikal bir şekilde ortadan kaldırmıyor. Ya da kıyı kentlerinde taşkın planlaması yapmak önemli ama soru yine aynı noktaya geliyor. Kim için uyum? Kimin kaynaklarıyla uyum? Kimin bilgisiyle uyum? Bunlar gerçekten çok önemli sorular Biz bu sorulara yanıt üretemediğimiz sürece politik taleplerle ortaya çıkamıyoruz çünkü. Yani kim için uyum dediğimiz noktada herkesi kapsayan bir uyum politikası çok muğlak bir ifade olarak kalıyor. Oysa biz kim için uyum sorusuna demin dediğim gibi işte

kadınlar, yoksullar, işçiler, LGBTİ artılar, sakatlar vesaire için uyum demek zorundayız. Onları önceliklendiren bir uyum politikası talep etmek zorundayız. Ayrıca kimin bilgisiyle uyum sorusu da bana çok önemli geliyor. Çünkü hepimiz biliyoruz, mesela kadın meselesine de biraz girecek olursak, kadınlar toprağın bilgisi konumunda, doğayla ilişkileri erkeklerden biraz daha farklı kurulmuş tarih boyunca. Dolayısıyla örneğin kadınların bilgisini esas alan, merkeze alan bir uyum politikasının çok daha gerçekçi bir uyum politikası olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle aslında yoksulların, göçmenlerin, dediğim gibi işte mevsimlik tarım işçilerinin, küçük üreticilerin ihtiyaçlarını merkeze almadan bir uyum politikası geliştirirseniz iklim krizi, sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirir. Bonn'da konuşulacak bir diğer başlık iklim finansmanı. Aslında uzun bir süredir Glasgow'dan beri diyebiliriz net olarak iklim finansmanının konusu çok popüler. Bazen o kadar çok tekrarlanıyor ki hatta böyle bir içi boş diplomasi kelimesine dönmüş durumda. Ama meselenin kalbi burada yatıyor. Küresel güney ülkelerine fosil yakıtlardan çıkın deniyor. İşte yenilenebilir enerjiye geçin diyor. İşte uyum yatırımı yapın, kayıp zararları karşılayın deniyor. Ama hangi kaynakla yapacak küresel güney bunu? Borçla mı yapacak? Piyasa kredisiyle mi yapacak? Daha fazla kemer sıkmayla mı yapacak? Bu çok büyük bir mesele, iklim finansmanı. Gelecekteki gayri safi milli hasılaların nasıl diyeyim, böyle kalbinde duracak. Orayı son derece zorlayacak. Çünkü sürekli olarak genişleyecek bir mesele. Ve bunun halkların sırtına yeni faturalar çıkararak yapılması noktasında bir irade görüyoruz tüm dünyada. COP sistemi esas olarak, Birleşmiş Milletler İklim Zirveleri sistemi sürekli olarak iklim finansmanı için yeni dahiyane fikirler ortaya atıyor tırnak içinde. Ve bu fikirlerin bedelini de çoğunlukla aslında bizim olmadığımız yerde bizden bağımsız olarak alınan kararların bedelini de, finansmanını da halkların karşılaması bekleniyor. Oysa iklim adaleti perspektifinden bakarsak finansman bir yardım meselesi değil, bir lütuf değil. Tarihsel sorumluluğun, ekolojik borcun ve adaletin konusu. Sanayileşmiş ülkeler ve petrol devletleri ve fosil yakıt şirketleri bugünkü iklim krizinin oluşumunda çok büyük bir paya sahip. Yani en büyük pay onların zaten. Bu nedenle de adil geçişin finansmanının da borç yaratmayan, kamusal, erişilebilir ve toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenen mekanizmalarla sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bonn bu sorulara, yani iklim finansmanı, uyum ve adil geçiş meselesine ne kadar bizim tarafımızdan, bizim gözümüzden, bizim ihtiyaçlarımız üzerinden yanıt verebilecek, bunu göreceğiz. Bonn toplantısı 18 Haziran'da bitecek. Ardından belgeler yayınlandıktan sonra bunları tekrar tartışma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Fakat şu ana kadarki manzaradan izlediğimiz kadarıyla bu üç başlıkta da esas olarak bizlerin, halkların, gençlerin, işsizlerin ya da maden işçilerinin istediği gibi bir sonuç çıkmayacak. Yine bir takım yapay, yeşil maske dediğimiz mekanizmalar ortaya atılmış olacak. Şimdi Bonn'un bir başka hayati başlığı da fosil yakıtlardan çıkış. Burada aslında Santa Marta konferansını da almak gerekiyor. Nisan ayında Kolombiya'nın Santa Marta kentinde çok önemli bir toplantı yapıldı. Fosil yakıtlardan çıkış konferansı. Kolombiya ve Hollanda'nın eş ev sahipliğinde düzenlenmişti ve bence iklim diplomasisinde yeni bir eşikti. Çünkü 30 yıla yakındır iklim müzakerelerinde çoğu zaman sera gazı emisyonları konuşuldu, karbon piyasaları konuşuldu, teknoloji konuşuldu, işte azaltım uyum politikaları konuşuldu. Ama krizin ana kaynağı olan kömür, petrol ve gaz üretiminin planlı bir biçimde azaltılması bile konuşulmadı, değil sona erdirilmesi.
hep etrafından dolaşılan bir fil gibi odanın ortasında durdu fosil yakıt meselesi. Santa Marta esas olarak bu fili işaret etti diyebiliriz. Emisyon yönetiminden fosil yakıtın sona erdirilmesi sorusuna bir geçiş anlamını taşıdı. Bu küçük bir fark değil. Çünkü bacadan çıkan gazı değil, aslında o bacayı besleyen ekonomik düzen tartışmaya açıldı. Petrol kuyusu, kömür madeni, gaz altyapısı, yani bütün bir fosil kapitalizmin mimarisi gündeme getirildi. Şunu hemen söyleyeyim, Santa Marta'da ortaya çıkan süreç, Santa Marta Konferansı'nın kendisi fosil yakıtlardan çıkış noktasında bir işaret fişeği yaktı. Ancak bunun doğrudan fosil yakıtlardan çıkış anlamına geleceğini düşünmek de epeyce saflık olur. Çünkü konferansta 57 ülke vardı ve esas fosil devletler, yani Amerika, Çin vesaire gibi gelişmiş kedilerin önemli bir kısmı bu toplantıda yoktu. Ama esas zaten fosil yakıt, fosil sermaye dediğimiz zaman bu ülkeler aklımıza geliyor. Dolayısıyla da burada bir uzlaşma olmadığını görüyoruz her şeyden önce. Ama diğer taraftan da fosil yakıtlardan çıkış meselesinin 57 ülke tarafından bile olsa söylenmiş olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat o sırada yine halkların iklim zirvesi devredeydi. Fosil yakıtlardan çıkış konferansına bir alternatif toplantı da yapıldı. Bizim COP31 karşısında Antalya'da yapacağımız gibi. Ve esas olarak fosil yakıtlardan çıkış için enerji demokrasisi yolunu işaret etti bu toplantı. Bu çok önemli bir gelişme. Ben şöyle değerlendiriyorum doğrusunu isterseniz. Biz son 2 senedir iklim adaleti hareketi olarak ve genel olarak ekoloji hareketi olarak çok önemli bir yol kat ettik. Bu yolda 2 tane temel durak vardı. Bir tanesi Sri Lanka'da yapılan 2025'te Niyeleni Dünya Gıda Egemenliği Konferansı'ydı. İkincisi de Belém'de yapılan, Brezilya'nın Belém kentinde yapılan halkların iklim zirvesi toplantısıydı. Biz buralarda esas olarak fosil yakıtlardan çıkışın karşısına enerji demokrasisini, karşısına demeyeyim de onun ilerisine aslında enerji demokrasisi ve gıda egemenliği kavramlarını yerleştirmeye başladık. Bence şu anda ekolojik hareket tarihinde olması gerektiği gibi de belki, ama ilerlemeci bir yaklaşımla bakmazsak da bunu iddia edebiliriz. Tarihinde en ileri noktada artık bir programı var. Ve bu programın bence 2 temel sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi demin de dediğim gibi enerji demokrasisi, bir diğeri de fosil yakıtlardan çıkış meselesi. Pardon, fosil yakıtlardan çıkışa karşı enerji demokrasisi ve diğeri de endüstriyel tarım ve hayvancılığa karşı agroekoloji ve gıda egemenliği meselesi. Şimdi halklar zirvesi yapıldı dedim. Bonn toplantısına paralel olarak yapılmakta. Ayın 18'ine kadar devam edecek. 8'inde başladı. Her şeyden önce bu yalnızca görüş bildirilen bir yan etkinlik gibi olmadı. Halkların kendi sözünü kurduğu bir politik alan olarak tasarlandı. Bunun öncesinde bölgesel toplantılar da yapılmıştı. Latin Amerika ve Karayipler'de, Afrika'da, Asya'da, Pasifik'te ve Orta Doğu'da. Tabii Kuzey Amerika ve Avrupa'da da sektörel toplantılar yapılmıştı. Gençler ayrı toplandı, kadınlar LGBTQ artı gruplar ayrı toplandı. İşte herkes kendi taleplerini kurdu. Sendikalar işçi hakları ve enerji demokrasisi perspektifini taşıdı. Yerli halklar toprak, su, orman üzerinden bu sürece müdahil oluyorlar. Ve bu süreçte 3 temel çıktı hedefleniyor. Bir, ilkelerin daha net olarak belirlenmesi, taleplerin ortaya konması ve bir halklar yol haritasıyla Bonn'daki halkların iklim zirvesinden çıkılması, halklar toplantısından çıkılması. Yani yalnızca fosil yakıtlara hayır diyen bir deklarasyon değil, nasıl bir geçiş, kimin için geçiş, hangi kaynaklarla geçiş, hangi haklar sorusuna yanıt veren bir çerçeve oluşması bekleniyor.
Bu çerçevenin ben önümüzdeki dönem COP31'e paralel olarak yapacağımız halkların iklim zirvesini de belirleyen, içeriğini, sözünü belirleyen bir politik çerçeve olacağını düşünüyorum. Şimdi enerji demokrasisi meselesine biraz değineyim müsaadenizle. Şimdi biz halkların iklim zirvesi olarak bu yeni başladığımız bir tartışma tabii. Halkların iklim zirvesinin kendisi zaten yeni. Fakat yenilenebilir enerji konusunda bugüne kadar benim özellikle ekoloji hareketleri içinde de başta olmak üzere ciddi bir kafa karışıklığı vardı. Biz esas olarak fosil yakıtların karşısına yenilenebilir enerjiyi koyan bir ekolojik hareket geleneğinden geliyoruz diyebilirim neredeyse. Türkiye'deki ekoloji hareketlerinin, özellikle yerel ekoloji hareketlerinin ana gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Kyoto protokolü de bunu besleyen bir işlev görmüştü. Rüzgar, güneş, su üzerine kurulan bir yaklaşım vardı orada. Yenilenebilir enerji yaklaşımı vardı. Ve şu anda Türkiye de bunun peşinden gidiyor aslında bakarsanız. Türkiye hükümeti son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye çok büyük yatırım yaptı. Ve yapılan büyük yatırımları da destekledi. Teşvik olarak, hibe olarak vesaire destekledi. Ve Türkiye'de şu anda tüm enerji kaynaklarının %17'si yenilenebilir enerjiden sağlanıyor. Diğer taraftan mesela Çin'e bakarsak, Çin'de de yenilenebilir enerji kullanımı %80'e kadar çıkmış durumda. Ama biz esas olarak şunu gördük bu süreçte ve bu çok önemli bir dersti bence. Yenilenebilir enerjinin elde edilmesi de tamamen bir madencilik faaliyetine dayanıyor. Örneğin işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi dediğinizde bunlar lityum pille çalışan, dolayısıyla ciddi bir şekilde madencilik faaliyeti gerektiren unsurlar olarak karşımıza çıktı. Biz şimdi geçtiğimiz sene torba yasadan sonra bir miktar bunu daha net olarak görmüş olduk. Çünkü işte kritik madenler, lityum gibi kritik madenler ve stratejik diye tanımlanan madenler, yani Cumhurbaşkanı'nın tanımlama yetkisinde bulunan madenler için aslında bütün Türkiye kazılmaya başlandı. Duymuşsunuzdur işte Gümüşhane'nin bir bütün olarak Karadeniz'in neredeyse bazı illerde %80-90'lara varan oranlarda maden alanına çevrildi. Şimdi bütün bunların karşısında demek ki fosil yakıtlardan çıkış meselesi bir kör düğüm. Yani fosil yakıtlardan çıkacağız da yenilenebilir enerjiye geçeceğiz dediğimizde de aynı doğal alanının bir başka yüzünü görmüş oluyoruz. O yüzden buna işte biliyorsunuz yeşil yıkama deniyor, yeşil boyama, yeşil maske lafını ben çok seviyorum. Söyleniyor. Dolayısıyla da aslında bizim fosil yakıtlardan çıkacağız ama başımıza ne gelecek sorusunda daha iradi bir cevaba ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hep de söylüyorduk. Bu Santa Marta konferansına paralel olarak yapılan Halklar Zirvesi'nde enerji demokrasisi diye bir kez daha altı çizilen bir mesele oldu. Ve fosil yakıt meselesini Santa Marta açıkça masaya koydu. Ve bu çıkışın adalet, haklar, finansman ve demokrasi boyutlarını ciddi bir şekilde tartıştı. Ve halkların enerji ihtiyacı kadar kamusal bir hizmet olarak ve ücretsiz olarak halkların kendi denetiminde bir enerji politikası geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Şimdi bu taleplerin Birleşmiş Milletler iklim rejimi içinde nasıl karşılık bulacağını gösteren bir test alanına dönmüş durumda, dönecek. Yani bir test alanı göreceğiz. Bonn'dan bu konuda Santa Marta konferansından ne kalmış Bonn'a? Ve adil geçiş mekanizması da bu bağlamda gerçekten halkların, işçilerin, yerli toplulukların, kadınların, çiftçilerin, balıkçıların söz hakkına sahip olduğu bir yapıya mı dönüşecek? Yoksa birkaç teknik çalıştay, birkaç rapor ve birkaç iyi niyet cümlesiyle mi geçiştirilecek? Bence bunun önündeki en önemli sınavlardan bir tanesi bu. Şimdi gelecek hafta dediğim gibi Bonn konferansını eğer mümkün olursa oraya katılan delegasyondan arkadaşlarla tartışmaya devam edeceğiz.
Bonu izlerken yalnızca müzakere metinlerine bakmayacağız. Elbette metinler önemli. Ama metnin arkasındaki güç ilişkilerine de bakacağız. Hangi ülkeler finansmanı engelliyor, adil bir finansmanı engelliyor? Hangi ülkeler fosil yakıtlardan çıkış meselesini sulandırıyor? Hangi şirketler süreci etkilemeye çalışıyor? Hangi toplulukların sesi duyuluyor? Hangileri dışarıda bırakılıyor? Gelecek hafta bu konuları konuşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. İyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, Ecehan yurt dışında olduğu için canlı yayına katılamıyordu. Böyle bir ses kaydı bıraktı bizim için. Şimdi huzurlarınızdan ayrılmadan önce bir iki tane son dakika haberi var. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alınmış. Yani CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonda 18 kişi daha belediye başkanı ile birlikte gözaltına alınmış durumda. Ayrıca sabah saatlerinde 13 şirkete de kayyım atandığı söyleniyor. Hemen hepsi tavuk şirketiymiş. 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi uygulandı denmekte. Bu şekilde son veriyoruz bugünkü Açık Gazete'ye. Ben Özdeş Özbay, teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte sunduk bugünkü yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Başsay'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili günlük.

0: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
1: Günaydın Didem,
0: herkese günaydın. Güzel bir gün dileyelim, güzel bir hafta sonu dileyelim. Hafta sonu başlıyor bu akşam itibariyle.
1: Evet, bugün cuma ve cumartesi ve pazar günleri hafta sonunda güzel günleriniz olsun dedik başta.
0: Evet, Beyrut'tan dinleyeceğiz, Click Out.

0: Beyrut'tan dinledik Click Out.
1: Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. 12 Haziran Cuma, 13 Haziran Cumartesi, 14 Haziran Pazar günlerini anlatacağız. Yoğun bir gündemimiz
0: Yoğun
1: var.
0: Yoğun bir gündemimiz var ve pek çok program var bizi bekleyen. O yüzden hızla başlamamız gerekiyor.
1: Hadi başlayalım.
0: Yeryüzü Tanığı var bizden hemen sonra. Dicle Tuğba Kılıç'ın bu hafta bir konuğu var. İspanya'dan bir konuğumuz, Moğolistan'dan Amazon'a eşitlikçi toplumların yaşam biçimlerini antropolog Doktor Selcan Küçük

0: Üstel'le konuşacakmış Dicle. Bu topluluklarda avcı toplayıcılık bugünkü gibi keyfi bir öldürme ya da başarı güç gösterisi olarak görünmüyor. Aksine ihtiyaç, sorumluluk, paylaşım ve adalet duygusuyla birlikte dönüşen çok daha derin bir ilişki biçimine dayanıyor. Doğanın sundukları, insanın üzerinde sınırsız hak iddia edebileceği bir mülk değil. Çünkü doğadaki her şeyin önce doğaya ait olduğu ve doğanın verdiği her şeyin bir hediye olduğu kabul ediliyor. Selcan Küçüküstel'in Dukalar diye müthiş de bir kitabı var. Ben okuduğumda inanamamıştım. Yani yaşam biçimlerine Dukalar, bu Rengeyi Türkleri diye bilinen Orta Asya'da yaşayan topluluk ve Selcan Küçüküstel onlarla bir süre yaşayıp bütün yaşam biçimlerini, doğayla kurdukları bütün ilişkilerini anlatıyordu o kitapta. Bugün de kendisini saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı'nda konuk ediyoruz.
1: Evet, bizden hemen sonra yani. Saat 11'de de hikayenin her haliyle devam edeceğiz. Bugün hikayenin her halinde Meral Akkent 8 Mayıs 27 Haziran tarihleri arasında Depo İstanbul'da, hemen yanımızda, komşumuzda, Depo İstanbul'da gösterilen Aşk, Mark ve Ölüm sergisi hakkında küratöryel asistan Maral Müdok ve araştırma ekibinden Hülya Karcı ile sohbet edecek ve hemen ondan sonra Selahattin Çolak bizi dansa davet ediyor. Evet, Hedrum'da.
0: Bir dansa, ritmi yüksek bir dansa davet ediyor bizi Selahattin. Batı Afrika'dan Brezilya'ya uzanan bu seçkide Afrofunk, Soul, Boogie ve Tropical Groove'un en sıcak örneklerini bir araya getirmiş. Orkestra Super Mambo Jumbo, Chucks, Ejelonu gibi pek çok müzisyene kulak vereceğiz. Aşaput diye kadar uzanacak. Yani büyük bir geziye çıkartıyor bizi Selahattin bu öğlen molasında Headroom'da.
1: Evet, ve hemen o Headroom'dan sonra Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam ediyoruz. Saat 13'te de Önce Sağlık var. Bugün Önce Sağlık'ın konuğu Profesör Doktor Tanıl Kocagöz olacak. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı olan Profesör Doktor Kocagöz ile enfeksiyon hastalıklarının hızlı tanısı ve antimikrobiyal ilaç geliştirme konularında gerçekleştirdiği biyoteknolojik çalışmaları konuşacaklarmış. Bugün saat 13'te.
0: Evet, saat 14'te Kopuk Bağlar var. Fatma Genç ve Hasan Ateş'in hazırladığı programda bugünkü nesnemiz makarna. Hamur konservesi demişler iki nokta üst üste. Un, su, biraz emek, ucuz, dayanıklı, her koşulda hayatta kalan bir erzak olan makarnanın Osmanlı mutfağından Cumhuriyet'e uzanan beklenmedik hikayesini konuşacağız. Bugün saat 14'te makarnanın tarihine bir göz atacağız. Bakalım nasıl girmiş hayatımıza, neler olmuş. Bu da bana şeyi hatırlattı. Hrant Dink Vakfı'nın mantı ile ilgili yaptığı bir söyleşiler serisi vardı. Hmm. Mantı farklı yerlerde, farklı şekillerde yapılıyor ve tüketiliyor ve yolculuğu çok uzun. Bu vesileyle onu da hatırlatmış olalım.
1: Evet, ve saat 15.30'da Sinefil'le devam ediyoruz. Bu hafta Sinefil'de konuklu Yeşim Burul ve Melis Behlil'in konuğumuz bu yıl 19.sü düzenlenen Dokümentarist Film Festivali'nden Necati Sönmez olacak. 16.30'da da Kavanoz'daki Yıldız var. Entropi'nin kurucusu yapay zekanın insan müdahalesi olmadan gelişmesini durdurmalıyız demiş. Kendi kendine kod yazıp alt yapay zekalar oluşturabilen yapay zeka ajanlar insan müdahalesi olmadan var olma yolunda hızla ilerliyormuş. Durumun ciddiyeti karşısında yapay zeka dünyasından 3 yıl içinde gelen 3. büyük duraklatma çağrısı, üstelik bu sefer sektördeki en kuvvetli şirketlerden biri olan Anthropic'ten gelmiş. Demiş ki Anthropic, yavaşlayalım, duraklatalım ve bundan sonraki sürecin ilkelerini, çerçevesini insanlar olarak biz belirleyelim. Bu çağrı çerçevesinde yapacakları Kavanoz'daki Yıldız.
0: Enteresanmış gerçekten.
1: 16.30'da.
0: Artık her konu bir şekilde yapay zekaya dayanıyor. Her evet. Sohbet yapay zekaya geliyor. Evet. Yapay zeka kullanımının artık, yani biraz da sınırlarının belirli olmaması, bununla ilgili telifin, ölçütün olmaması meselesi gerçekten önemli. Bu yüzden de Anthropic'in entropinin çağrısı bu bakımdan da çok önemli. Bakalım neler konuşacaklar. Saat 17'de Dünyanın Cazı var. Her cuma olduğu gibi Dünyanın Cazı direksiyonudur. Ceyhun Usanmaz oturuyor ve bugün kısa sayılabilecek bir süre içinde New York'un yeni kuşak caz müzisyenleri arasında öne çıkan isimlerden biri, bir kontrbasçı Ben Farrell'ın taze albümü Sextet varmış. Oradan örnekler dinleyecekmişiz saat 17'de.
1: Evet, saat 18'de İklim Kuşağı konuşuyoruz, dinliyoruz. Bugün cuma günü Atlas Sarrafoğlu'ndan iklim haberlerini alabileceğiz. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlsen Mavi Tuna ile hafta sonunun etkinliklerini duyacağız. 18.50'de de bu köşe kitap köşesi var. Ceyhun Usanmaz yine mikrofon başında olacak. Bu hafta güncel kitap haberlerinin ve yayıncılık dünyasından gelişmenin yanı sıra konuk ses olarak da yeni ve yeniden yayınlanan romanları vesilesiyle Mustafa Nuri yer alacak.
0: Evet, sonrasında saat 19'da Eser Miktar'da var, Başak Ürer'in hazırladığı ve 19.30'da Bağımsızlara Kulak Vereceğiz dergi içinde ve derginin bitiminden sonra Koyu Mavi başlıyor. Her cuma olduğu gibi neredeyse 21 yıldır süren bu programda geçen haftanın Mavi'nin Tohumlarına dair şarkılardan sonra bu akşam derin denizlerin kuytularından fırtınalı gökyüzüne İçinde derin koyu mavi deniz geçen şarkılar dinleyecekmişiz. Yani bu sıcakta da böyle bir hani deniz ve fırtına insan hani...
1: İnsan hemen deniz kenarına gidesi geliyor stüdyodan çıkıp.
0: Hafif serinlemek istiyor değil mi?
1: Evet. Ve saat 21'de Aşağı Mahalle ile devam ediyoruz. Ümit Baykar'a bugün... Onlarca yıldır New York'un yaratıcı caz sahnesinin sessiz mimarlarından biri olan kontrbasçı Michael...
0: Formanek.
1: Evet, bu akşam dinleyeceğimiz albümü içinde 7 kişilik bir topluluk kurmuş ama özellikle Hammond Org'u öne çıkarmış New Digs albümünden seçmeler bu akşam saat 21'de Aşağı Mahallede olacak.
0: Evet, saat 22'de Mint var, Efkan Kula ve Mert Emcan'ın hazırladığı gıcır cızır plaklar programında pazartesi gerçekleşen Baxter Dury'nin Prag konseri şerefine son albümü Albaron. Dan ve benzer gruplardan çeşitli şarkılar dinleyecekmişiz bu gece saat 22'de.
1: Evet, saat 23'te de Grounded'la devam edeceğiz. Duygu Boz bu hafta 2026'nın ilk yarısında yayınlanan albümleri mercek altına almaya devam ediyor. Bu hafta Metal Koru merkeze alan güncel kayıtları ve grupları dinletecek bize. Hemen onun ardından da Açık Kabin'le devam edeceğiz. Bu hafta Açık Kabin'in konuğu kim olacak? Bakalım Açık Kabin'i Instagram hesabından da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve yarın sabahla devam edelim. 13 Haziran Cumartesi sabahıyla devam edelim. Saat 9'da Radyo Agos var.
0: Evet, Yetvart Danzikyan ve Pakrat Estukyan'dan Agos'un mutfağından haberleri dinleyeceğiz. Malum Ermenistan seçimleri vardı. Paşinyan kazandı ve tabii onların da gündeminde bu olacaktır. Çünkü bazı partiler işte barajı geçme geçmeme gibi şeyleri vardı. Ben de tam yakından takip edemedim. Daha fazlasını ve detaylarını yarın sabah saat 9'da Radyo Agos'ta dinleyebilirsiniz. Onun ardından Mücadele Atlası'na kulak vereceğiz. Onursal Engel'in hazırladığı program ikinci bölümüyle yayında.
1: Evet, bu bölümde Yeşil Artvin Derneği'nden Nur Neşe Karahan ile Artvin Cerattepe'deki uzun yıllara dayanan çevre mücadelesini konuşmuş Onursal Engel. Saat 11'de de Yeni Şeyler rejimiyle devam ediyoruz.
0: Bir dakika. Bu yani Yeşil Artvin Derneği ve Cerattepe mücadelesiyle ilgili pek çok program yaptık. Evet. Hatta ben yerinden bildirdim o büyük şeyde hazır. Hani malum Artvin'e gitmişken Cerattepe'den yerinden bildirdik. Neşe ablayla da pek çok söyleşimiz oldu yıllar içinde ama bu bütün tarihe bakmak önemli. Mücadele Atlası'nda da aslında bu mücadelelerin tarihine bakıyoruz. İlk bölümde de Bergama Mücadelesi vardı. Bunun da hem yazılı haline hem de podcast'ine erişebileceğinizi hatırlatalım.
1: Evet. Saat 10, geçen hafta Bergama'yı konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Saat 11'de Yeni Şeyler rejimiyle devam ediyoruz. Sürekli meşgul olma hali, modern iş rejimi ve hız politikaları tarafından nasıl normalleştiriyor ve bu durumun bireyin zaman üzerindeki denetimini nasıl ortadan kaldırdığını konuşuyorlar. Yani tırnak içinde vaktim yok hissinin sınıfsal kökenlerini açıyoruz demişler.
0: Evet, pek çok şeye vaktimiz yok. Ay, buradan da aklıma bir şey geldi. yani meşhur, neyse tamam hadi devam edelim, çok vaktimiz yok. Bazen sohbete kaptırasım geliyor açıkçası. Saat 17'de Music of the World İstanbul programı var. Kutay Derin Kuay'ın hazırladığı programda bugün Balkanların, Makedonya'nın efsane topluluğu, roman nefesli topluluklarından Koçani Orkestra'ya kulak verecekmişiz yarın. Ve bu programda da Koçani Orkestra'nın tam böyle roman müziğinin ve doğu etkilerinin buluştuğu enerjik bir seçki hazırlamış bize Kutay Derin Kuay. Ardından da Yörünge var. Yörünge de yeni albümleriyle Raffi Bushman, Hamilton, The Holland herhalde, pardon özür dilerim, biraz her şey birbirine girdi notlar arasında. Bu cuma günleri böyle oluyor. 5-6 sayfa not içinde kayboluyoruz. İbrahim Maluf ve pek çok müzisyene kulak vereceğiz ve ayrıca İktidar denen olgunun toksik ruhunu Foucault ve Jung üzerinden kurcalayacakmışız.
1: Evet, yarın saat 20'de Yörünge'de Yavuz Baydar'ı dinleyeceğiz. 21'de High Times Ras Memo ile devam edeceğiz. 22'de de New Retro var ve Batu Örçal demiş ki: denizlerdeki suçlar, insan hakları ihlalleri ve çevresel tahribat üzerine düşünürken, okyanusların özgürlük ve tehlike arasında salınan ruhuna eşlik eden, ufuk çizgisinin ötesindeki bilinmezliği, yalnızlığı ve sınırsızlığı hissettiren bir set bizleri bekliyormuş. Ayrıca Ian Urbina'nın 2019 senesinde yayınlanan The Outlaw Ocean, Journeys Across the Last Untamed Frontier adlı kitabından ilhamla açık denizlerin görünmeyen dünyasına yelken açıyormuşuz.
0: Vay be. Peki pazar gününe geçecek olursak, 14 Haziran pazar sabahı saat 10.30'da Botanitopya programı var. Benan Kapucu'nun hazırladığı programda orkidelerin kraliçesi Cattleya labiata türüne ve bu bitkinin orkide çılgınlığının yönünü nasıl açtığını anlatacakmış. Bu bitki gönülleri fethetmek için her şeye sahipti diyor. Güzeldi, nadirdi, gizemle örülüydü ve aynı zamanda çok pahalıydı. Bu yüzden Avrupa topraklarında çiçek açmasından kısa bir süre sonra orkidirium veya orkide çılgınlığı diye adlandırılmıştı. Bunu konuşacakmış bu pazar saat 10.30'da Botanitopya'da Benan Kapucu.
1: Evet ve saat 12'de pazar günü saat 12'de Agora ile devam ediyoruz. Agora da bu bölümün merkezinde tiyatronun bir sahne sanatı olmanın ötesinde insanın kendine, yaşadığı toplumu ve dünyayı anlamlandırma biçimlerinden biri olarak nasıl işlediğine yer verecekmiş Ece Zeren Aydınoğlu. Oyuncu ve yönetmen Uğur Uzunel ile yaptığı bu sohbette tiyatronun ritüellerden günümüze uzanan ifade tarihini, sanatın bir şey anlatma, dönüştürme ve toplumsal meselelerle ilişki kurma kapasitesini tartışmaya açıyormuş. Bir oyunun sahnedeki gerçeklikle kurduğu ilişki, oyuncunun anlatıdaki rolü, politik metinlerin sahneye taşınması ve sanatın günümüzde hala bir söz söyleme gücüne sahip olup olmadığı gibi sorular etrafında şekillenen bu programda tiyatroyu hem bir estetik deneyim hem de düşünsel ve toplumsal bir karşılaşma alanı olarak ele alıyormuş. Sanatın ifade gücünü merkeze alan Agora'nın bu bölümünde sahne ile hayat arasındaki geçirgen sınırlar üzerine birlikte düşünmeye davet etmiş bizi Ece Zeren Aydınoğlu.
0: Evet, 15'te Musiki Arşiv programı var. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda Mefaret Yıldırım yönetimindeki İstanbul Radyosu Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 1980'li yıllardan kalma bir kayıtta Neves Ertakım, ardından gene aynı radyonun kayıtlarından Şedar Aban makamında saz eserleri, bir de taş plak ve eski radyo kayıtlarından seçme sorular dinletecekmiş bize.
1: Evet ve saat 18'de Gidilmeyen Yolla devam edeceğiz. Aslı Kotaman bu bölümde sadece...
0: Rio de la Plata'yı atladım.
1: Çok pardon.
0: 6 sayfa not olunca böyle oluyor, çok haklısın. Saat 16'da yani Musiki Arşivinden Ferit Dalplata var. Ferit Dalbudağ'ın hazırladığı programda Fransız sosyolog Remy Hess'in Tango isimli kitabının... Omero Manzi başlıklı bölümünü okuyor ve bu sanatçının sözlerini yazdığı tangoları dinletecekmiş bize.
1: Evet ve saat 18'de Gidilmeyen Yolla devam ediyoruz. Sadece sessiz filmi değil, kaybolan filmleri de konuşuyoruz demiş Aslı Kotaman. Tarih boyunca kaybolan filmleri konuşacakmışız. Kaybolan, yanan, yanlış arşivlenen filmler bize ne söyleyebilir? Yanlış arşivlenen film çok vahim
0: Gerçekten.
1: Hissettirebilir gerçekten, evet.
0: Evet, bu herhalde yani korsan film ve DVD çılgınlığı zamanında pek çok filmin hem isimleri çok karışıyordu hem de Türkçeleştirilmeleri çok acayipti. Onlar geliyor hep aklıma böyle bir yanlış arşivlenen film deyince açıkçası.
1: Evet, saat 23'te de Zifir var. İlksel Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı bu hafta Amerika Birleşik Devletleri teknik death metalinden Kaiju çılgınlığına, oradan Amerikan ve Polonya black metali, Kuzey İrlanda doom'u ve Finlandiya melankolisine, en sonunda da keskin bir virajda galiba Kolombiya'nın vahşi speed metal geleneğine uzanacaklarmış.
0: Kolombiya'nın pazar vahşi gecesi. Speed metal geleneği biraz ilgimi çekti açıkçası. Yani Kolombiya deyince aklımıza speed metal gelmiyor herhalde.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Ama çok geziyormuşuz bir de zaten.
0: Evet, böyle bir gezeceğiz belli ki bu hafta Zifir'de. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Son bir parça çalacak vaktimiz kaldı gibi duruyor.
1: Ara da vermedik.
0: Evet.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. YouTube kanalımızda cuma günleri saat 17'de bir Açık Dergi Portreler başlığı altında bir söyleşi yayınlıyoruz. Bu hafta konuğumuz Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Çıplak Ayaklar Stüdyosu'ndan da bildiğiniz Mihran Tomasyan olacak. Mihran Tomasyan'la hareket etmek üzerine konuştuk biraz. Çakın hayatımızdaki yerine ya da arşivleme üstüne de konuştuk. İlksel Mavi Tuna'nın bu söyleşisini bugün saat 17'de YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Eğer kaçırmak istemezseniz ya da unutursunuz diye endişeleniyorsanız kanala abone olabilir. Abone olunca da bildirimi açabilirsiniz.
0: Hatta likeleyebilir. Böylece algoritmaların önüne çıkmamızı sağlayabilirsiniz. Dün akşam Kardeş Türkler'in sahnesindeydi bu arada Mihran.
1: Evet.
0: Kardeş Türkler ekibiyle dans etti. Acayipti o da. Bu vesileyle pazar günü Kardeş Türkler'in 30 yıllık hayatını anlatan bu kolektif üretimin bir belgesel var. Saat 18'de Kadıköy Sineması'nda, onu da hatırlatmış olayım. Çünkü bütün ekibin katılımıyla olacak. Ben Kardeş Türkler Radyo'yu biraz benzetiyorum. Hı hı. Yapı olarak da çok benziyor. O bakımdan bunu da bu vesileyle hatırlatmış olayım. Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında olduğumuz gibi bir bültenimiz var Substack kanalımızda ve her cumartesi saat 14'te bülteni yayınlıyoruz. Buna abone olmak çok kolay. Açıkbülten.substack.com'da e-mail adresinizi girdiğinizde her cumartesi saat 14'te posta kutunuzda bültenimizi bulabilirsiniz.
1: Evet.
0: Peki ne dinleyeceğiz?
1: Ne olsun son şarkımız?
0: Her Morning Elegance seçmişsin.
1: Evet, ilk şarkıyı dinleyebileceğiz mi diye sordum aslında.
0: Onu dinleyemeyeceğiz.
1: Dinleyemeyeceğiz, hayır. Tamam.
0: Ama ben söyleyebilirim, yani tabii ki söyleyebilirim derken anons edebilirim sadece. Bu sabah radyoya gelirken sürekli böyle bir şey, Azeri ezgisi Feridem dolanıyordu. İmam Yar Hasanov diye bir müzisyenden bir solosu vardır, çok da iyidir. Onu dinleyelim demiştik ama parçada bir karışıklık oldu. Programın başında duyduğunuz şeyde
1: o tuhaf şeyde
0: parçadaki karışıklıktan oldu. Bu vesileyle onu da söyleyip şimdiden özür dilemiş olalım.
1: Evet.
0: O karışıklık için.
1: Her Morning Elegance'la bitireceğiz bugün sevgili gününü. Oren Levy'den dinleyeceğiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Teknik masada olduğu için Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Haftaya yine burada olacağız. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Başsay'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
8: Now I know that I am the last one for a purpose, to bring my people back to their own again.
9: Hakayu akal wakla al al ita wakla laika wa.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Barış Sönmez Işık'a teşekkür ederiz.
0: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
10: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Dicle Tuğba Kılıç ben. Bu hafta da ne yazık ki Güven Eken yanımızda değil. Ve ben konuk kalmaya devam ediyorum. Bu hafta çok fantastik bir konuğum var. Sevgili Doktor Selcan Küçüküstel. Kimdir sevgili Selcan? Selcan akademisyen. Kendisi bir sosyal antropolog. Aynı zamanda bir foto muhabiri ve belgeselci. Bir dönem doktorasını Moğolistan'daki göçebe Dukka Türkleri üzerine yaptı. Berlin Humboldt Üniversitesi'nde, ardından Türkiye, İspanya ve Almanya'da dersler verdi ve şu anda Lisbon Üniversitesi'nde Sibirya ve Amazon yerlilerindeki kadınların ekolojik hafızası üzerine araştırmalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Magma dergisinin hem yazarı hem fotoğrafçısı, Yemen'den Endonezya'ya kadar uzanan bir çok geniş bir coğrafyada antropolojik öyküler derliyor. Arte gibi uluslararası kanallarında belgesel projelerinde görev alıyor. Hem akademik derinliği görsel hikayecilikle buluşturuyor, hem de bu keyifli sohbetiyle bizlere konuk oluyor sevgili Selcan. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için Dicle.
0: Sen şu anda İspanya'dasın zannediyorum.
1: Evet, İspanya'dayım şu an. Bir süredir burada yaşıyorum. Ama gelip gidiyorum sık sık Türkiye'ye tabii.
0: Hadi bakalım, çok güzel. Selcan'ın bu arada bir kitabı da var. 6 yıla yayılan bir alan araştırması sonucunda Renge'yi, Türkleri, Dukkaları anlattığı, ismi de bu olan bir kitabın da yazarı. Şimdi sevgili Selcan, seninle biraz avcı toplayıcı toplulukları konuşmak istiyorum ben. Sonuçta bu son kalan toplulukları yakından görmüş, yaşamış, bir turist gibi fotoğraflamamış bir uzmansın. Biz de tabii burada yeryüzü tanığı programı hep insan ve doğa arasındaki ilişkilere aslında odaklanan bir
1: Evet.
0: program. Genelde bunun pratikleri üzerinden hep aktarımlarımız oluyor. Biraz bugün seninle işin aslında daha derinlerine inmek istiyorum. Ve bu avcı toplayıcı toplulukların insan doğa ilişkisi nasıl gözlemleniyor senin pencerenden ve genel olarak insan doğanın bir parçası nasıl oluyor bu toplumlarda? Biz hep diyoruz ya işte insan doğanın bir parçası olursa aslında her şey çözülür diyoruz.
1: Evet.
0: Acaba çözülür mü? Nedir doğanın bir parçası olmak?
1: Evet, vallahi benim de en sevdiğim konular zaten biliyorsun. Böyle her şeyi avcı toplayıcı toplumlara bağlamayı çok seviyorum. Hani şu gün böyle sevgilimle ayrıldım deseniz gene oraya bir şekilde bağlarım, o yüzden çok mutluyum. En sevdiğim konular. Şimdi evet, insan doğanın bir parçasıdır meselesi. Hani bunu aslında felsefi bir yerden de yaklaşabiliriz ama hani çok düz bir yerden gerçekten öyle. Şu şekilde ama kastettim. Yani bundan 12-13 bin yıl öncesine kadar zaten insan dediğimiz tür işte doğada geçici barınaklarda yaşayan, geçimini sadece avlayarak ya da bitki toplayarak sürdüren bir türden bahsediyoruz. Dolayısıyla insan türünü aslında bir kurttan, ağaçtan daha özel kılan bir şey yok. Gerçekten yok. Hani türler arası işte akıl vesaire, hani bu tip şeyleri tartışabiliriz ama yani fark etmez, bu bir türü diğerinden daha özel kılan bir şey değil. Fakat doğanın parçasıyız işte, tabii şu şekilde de bakabiliriz. Yani bugün dünyanın birçok yerinde yaşayan topluluklarda gerçekten insanlar, bugün yaşayan insanlar, ama tabii genellikle senin söylediğin gibi hala avcı toplayıcılık yaşamını göreceli de olsa sürdüren topluluklardan, yerli topluluklarından bahsediyorum. Gerçekten de etrafındaki hayvanları ve aslında diğer canlıları kendilerinden daha üst, pardon, alt bir yerde görmüyorlar. Dolayısıyla ben önceden bu arada insan hayvan ilişkileri çalışıyordum diyeceğim ama son yıllarda biraz daha genel bakmaya başladım. Çünkü aslında sadece bahsettiğimiz hayvanlar değil, aynı zamanda bitkiler, ağaçlar, nehirler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hepsi kendi karakterleri, yani bu toplumların görüşüne göre, ki ben de katılıyorum, kendi karakterleri, ruhları, aileleri olan, insan toplulukları gibi sistemleri olan diğer canlılar. Mesela şimdi ben hani biraz örneklerle istersen anlatayım. Şimdi
0: Çok iyi olur.
1: Amazonlarda şu sıralar tikunalarla çalışıyorum. Şunu birçok kez duydum: bitkiler insandır diyorlar. Bu kadar net bir şekilde. Yani neden, nasıl falan değil, biraz daha deşince şeyden bahsediyorlar. Onların da anneleri var, onların da kendi aileleri var. Onlar da birer İnsan, sadece göremiyoruz hani ruhlarını. Bugün peki şöyle diyelim, son yıllarda aslında bitki zekası ile ilgili yapılan çalışmalar da benzer şeyleri söylüyor. Birçok bilim insanı son yıllarda biliyorsun ağaçlarla ilgili yapılan çalışmalarda kendi aralarında çok karmaşık bir iletişim sistemi ve yardım ağı olduğunu gösterdi, biliyoruz. Besinlerini ve sularını birbirleriyle paylaşabiliyorlar, gölgede kalanlara yardım ediyorlar. Hatta birbirlerinin tehlikeler hakkında uyarıyorlar bile.
0: Evet,
1: Şimdi
0: kökleri ve aradaki mantarlar ağıyla aslında
1: aynen.
0: muazzam bir iletişim var. Biz daha
1: Evet.
0: yeni keşfediyoruz bunları tabii.
1: Evet, aynen, yani bir bilgiyi bizim keşfetmemiş olmamız onun yanlış olduğu anlamına gelmiyor ya da olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat tabii işin bence heyecanlı kısmı, bugün yaşayan yerli halkların birçoğu bu bilgilere sahip. Aslında biz şehirlerde yaşayan modern diyelim, öyle deniyor, bilmiyorum nesi modern, ama insanlar olarak bu bilgiye sahip değiliz. Ya da benzer şekilde hayvanlardan bahsedelim. Hani bugün bilimsel çalışmalarda hayvanların duygu dünyasının ne kadar karmaşık olduğunu zaten hani tartışmıyoruz bile. İşte fillerin ölümden sonra yas tuttuğunu, yunusların uzun süreli arkadaşlıklar kurduğunu biliyoruz. Dukalar mesela, benim çalıştığım daha önce Moğolistan'ın kuzeyinde yaşayan dukalar, sen de bahsettin. Mesela şöyle bir hikaye anlatıyorlardı. İnsanlarla ayılar arasında çok eskiden beri yaptıkları bir anlaşma varmış. Anlaşma da şöyle. Bir insan, diyelim ki tek başınıza ormandasınız ve bir ayı ile karşılaştın. Eğer ağaca tırmanırsan ayı saldırmazmış. Ve bundan dolayı, bu çünkü bu ayılarla insanlar arasında yapılan bir anlaşmaymış. Bundan dolayı avcılar da eğer bir ayı ağaca tırmanıyorsa o ayıyı öldürmüyorlar. Bu çok eskiden beri aralarındaki bir anlaşmaymış. Şimdi biz böyle bu şehirli zihnimizde nasıl ya, gerçekten ayılar buna uyuyor mu falan gibi deyince dukalar şaşırıyorlar. Ya evet, tabii ki neden uyumasın? Ayı da sonuçta bunun bir anlaşma olduğunu biliyor. Şimdi neye getirmeye çalışıyorum? Yani böyle komik gibi geliyor ama yo, aslında komik değil belki de. Yani neden komik olsun? Sonuç itibariyle birçok karmaşık ilişkiler ağı doğada var ve biz de bunun sadece küçük bir yerinden bir parçasıyız. Aynı şey nehirler için. Biliyorsun bu toplulukların birçoğunda nehirlerin, dağların bir ruhu sahibi olduğuna da inanılıyor. Kiminin kızgın, kiminin. Dolayısıyla yani biz doğanın parçasıyız. Aslında metaforik bir şey değil. Gerçekten oradaki bu karmaşık, değişik değişik karakterlere sahip birçok canlıdan da birisi de insan işte. Bu kadar basit aslında.
0: Evet, çok yani böyle bakınca tabii doğaya ve bu şekilde yani yerin aslında yeryüzündeki her varlığın varoluşunun anlamıyla birlikte kabul ettiğimizde çok daha farklı bir keyif alıyorum ben açıkçası yaşamdan. Yani böyle bakınca da yani yürüdüğün herhangi bir yol, geçtiğin herhangi bir dağ, gördüğün herhangi bir bitki ya da hayvanla o zaman başka türlü bir bakış ve etkileşim içinde de oluyoruz. Ben şimdi konuyu biraz hayvanlara getireceğim. Malumunuz bu aralar özellikle işte doğa derneklerinde avcılık da gündemleri var. İşte mesela Giresun'da 3 tane ayı için özel bir sürek avı kararı alındı. Geçtiğimiz haftalarda bunlar gündemde vesaire. Şimdi avcı toplayıcı deyince böyle bizim gibi insanlar, ekologlar falan bir ay bu doğa dostu toplumlar da mı av yapıyor gibi bir şey de his de uyanıyor. Ne yalan söyleyeyim. Sanki böyle insan doğanın bir parçası olduğunda nasıl olur da avcılık yapabilir diye düşünüyoruz ki şu anki tabii işte tırnak içinde modern insan için bunu zaten çok rahat söyleyebiliyoruz. Bir hayvanın ihtiyacı olmadan keyfi bir şeyle spor adı altında canını alabilmek zaten hiçbir şekilde kabul edilebilir psikolojik de mantıkla, duygularla açıklanabilir bir durum değil. Ancak tabii ben şimdi senin kitabına baktığımda da insanın hayvanla olan ilişkisi burada çok daha farklı. Dukala üzerinden hani konuya baktığımda tabii onlar aynı zamanda çobanlar, Rengi'yi çobanları, aynı zamanda avcılığı da sürdürüyorlar ve avcılığın inanılmaz ritüellerini anlatıyorsun sen kitabında. Yani örneğin işte avladığı hayvana insan olmayan kişi olarak görüyor. Yani bir kişi olarak bakıyor. Ondan af diliyor, izin istiyor. İnanılmaz bir şey aslında. Bir derinlik var. Yani oradakiyle şu an konuştuğumuz şey aynı şey kesinlikle değil. Biraz böyle bu detaylara da girebilir miyiz acaba diye düşündüm. Yani nasıl bir ilişki kuruluyor hayvanla özellikle dukalarda, özellikle duka avcılarında?
1: Evet, bunlar gerçekten hakikaten çok ilginç sorular bence de. Şimdi yani bir kere tabii şöyle diyebiliriz, özellikle hani avcı toplayıcılardaki avdan bahsedersek, bir ihtiyaç hali var, ciddi bir ihtiyaç hali. Özellikle hele kuzeyde yaşayan topluluklarda zaten bitki de çok yetişmiyor, hani hayatta kalmak durumundasınız. Bir de fakat belki yani şimdi modern avcılıkta bu hiç yok, yani istersen ona ayrıca geliriz ama yani ihtiyaç zaten hiç yok, dolayısıyla direkt
0: Tamamen keyfi.
1: elenmiş oluyor. Evet. Çünkü bu tip topluluklarda avlanıldığında bile o kadar detaylı kurallar var ki, yani şöyle mesela kesinlikle ihtiyacınızdan fazla avlanamazsınız. Hatta hani değişik toplumlarda değişik bununla ilgili tabular var diyeyim. Yani mesela diyelim ki 3 geyik birden görüyorsun. Birini avlayabilirsin. Aynı anda üçünü birden avlayamazsın. Ya da bir yük hayvanıyla giderlermiş ava ve mesela o yük hayvanının bir kısmı, yani dolduktan sonra artık hani ikinci bir yük hayvanı doldurulamaz gibi, böyle hani ki gerçekten bir ihtiyaç hali olmasına rağmen bundan bahsediyoruz. Fakat bence daha da önemlisi ve bizim toplumlarımızda kesinlikle olmayan diğer bir kısım da adalet durumu ve adalet ihtiyacı ile ilgili bir şey. Şimdi şöyle, hani avlanmanın nasıl adaletli olabilir falan gibi belki gelebilir ama
0: Avlanma
1: dediğim
0: adaleti diye bir
1: gibi.
0: şey mi var yani?
1: Evet, tam olarak aslında öyle bir şey var, çünkü şimdi tekrar söylüyorum ama yani durduk yere avlanmaktan bahsetmiyoruz.
0: Tabii ki, tabii.
1: Yani
0: Ya aslında
1: karnım
0: şey
1: doyman
0: örneği
1: lazım.
0: verebilir miyim? Aslan kabilesi nasıl
1: Evet.
0: acıktığında gidip bir ceylanı avlıyor, yiyor ve orayı bir nevi
1: Evet.
0: bir aslan aslında bir nevi bir
1: Evet.
0: aslan aslında bir nevi
1: Evet.
0: bir aslan şeyi gibi, topluluğu gibi, yani doğadaki diğer avcı hayvanlardan bir tanesi gibi yaşadığın zaman bunu yapıyorsun diyebilir miyim?
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani dolayısıyla en temel olan beslenme ihtiyacını öncelikle karşılıyorsun. Ama onun da dışında şimdi bu ilk girişte bahsettiğim bu kompleks ilişkilerden bahsettim ya, yani diğer canlıların da bir ruhu var, karakteri var ve her şeyden de öte genellikle birçok toplumda tüm bu sistemi kontrol eden bir hani bugün işte doğa ana falan dediğimiz bir yer ruhları olabiliyor. Mesela Dukalarda bunun ismi Cer İyisi. Çok biliyorsun Türk dillerinden bir dil konuştukları için bize de benziyor. Cer, yani yer iyisi, yani yer ruhu gibi. Dolayısıyla şimdi avcılığın şöyle bir farkı var. Avlandığın hayvan aslında avcıya ait değil. Aslında avlandığın hayvan da cer iyisine ait, yani doğa ana mı diyelim nasıl bunu. Dolayısıyla her ne kadar sen insan olarak orada bir hayvanı öldürüyor da olsan, aslında bu tip toplulukların görüşüne göre sen onu kendi teknik bilgilerinle değil, tüm hayatın boyunca adaletli bir şekilde davranarak sana da cer iyisi tarafından verilen bir hediyeyi alıyorsun. Bilmiyorum, karmaşık mı oldu?
0: Anladım. Hayatım
1: Şimdi
0: boyunca
1: şöyle.
0: adaletli davranma kısmı bence çok kritik burada söylediğin şey.
1: Evet. Şimdi oradan da kastettiğim nedir? Yani aslında daha doğru şöyle diyeyim. Avcılık teknik bir mesele değil. Avcılık daha çok genel itibariyle bu tabulara, kurallara, adaletli olmaya gerektiren bu tabulara, kurallara uyup uymadığın. Eğer uyuyorsan avı bir hediye olarak alıyorsun. Uymuyorsan zaten avlanamıyorsun. Hani çok iyi avcıyım, çok iyi nişancıyım falan gibi bir mesele değil. Şimdi adaletten kastettiğim de şu. Ava gitmeden ya da av esnasında ya da avdan dönünce çeşit çeşit birçok kural var. Ne gibi? Mesela en basitinden avcılar ben ava gidiyorum demiyorlar. Çünkü ava gidiyorum demek şey gibi anlaşılıyor. Hani bir çok böyle üstten bakan bir yerden, ya belki avlanamayacaksın bakalım emin misin? Hani dolayısıyla yürüyüşe gidiyorum falan diyorlar. İkincisi de avlanmayı düşündüğün hayvanlar seni duyup anlayabilir, kaçabilir. Yani dolayısıyla böyle bir kapasiteleri var. Şimdi av esnasındaki en önemli kurallar, ilk demin bahsettiğim işte gereğinden fazla kesinlikle avlamamak, avlanılan her şeyin son, yani kemiğinin suyuna kadar kullanılıyor bir kere. Bu da çok önemli. Asla bir israf olamaz. Hamile bir hayvanı avlayamazsınız. Nehirden o esnada ya da gölden su içen bir hayvanı avlayamazsınız. Ayılarla ilgili şimdi sen Türkiye'de ayı dedin.
0: Evet.
1: Özellikle ben bu sonunu bilmiyordum ama üzücü bir habermiş. Çünkü yani özellikle Türk halklarında ayının yeri gerçekten çok çok önemlidir. Böyle bir ayı kültü vardır
0: Değil mi?
1: Sibirya'da. Ayıyı mesela Dukalar için bahsediyorum. Seslenmeden bile avlayamazsınız. Yani ayıya sesleneceksin. Yüz yüze geleceksin. Ve anca o şekilde avlayacaksın. Arkadan ayıyı avlamak bile büyük bir
0: Kabul
1: tabu, kötü bir şey
0: edilemez
1: olarak
0: değil.
1: görülüyor. Evet.
0: Wow.
1: Şimdi dolayısıyla ve tabii sonrasında yani o hayvanı ihtiyaç için öldürdüğünüz, işte hayvanın ruhundan özür dilerim. Ben buna kendim gittiğim avlarda bu arada şahit oldum. Öldürdükleri hayvanı gittiler. Alıp patilerini öpüp sonra böyle alnına koydu. Evet. Ve hani ihtiyacım olduğu için yani ay seni öldürdüm falan gibi şeyler dediklerini yani bunu en az 2-3 kez şahit oldum.
0: Müthiş.
1: Dolayısıyla şimdi yani bahsettiğimiz ilişkinin günümüz avcılığıyla tabii ki hiçbir yerinden alakası yok.
0: Bize
1: Bu
0: aynı
1: çok
0: şey asla değil.
1: hiç değil. Zaten yani bu koşullarda yaşamadan yapılan bir avcılık
0: Asla kabul
1: bilmiyorum bir
0: edilemez.
1: kabul
0: Tartışmaya
1: edilemez
0: bile
1: evet
0: açık
1: gerçekten.
0: değil. Yani
1: Evet
0: bunda
1: evet açık bile
0: hemfikiriz
1: değil,
0: değil mi?
1: hükümeten değil. Hayır hem öyle
0: Siyasetçiler
1: ama yani bunu
0: olarak.
1: kıyaslanıyorsa da kıyaslanması da ayrıca çok komik tabii yani hani ikisi.
0: Yani buna tabii dayandırılıyor maalesef ama yani ne bilimsel olarak ne de işte bu anlattığın koşulları da sağlamadığı için hiçbir şekilde aynı şeyden bahsetmediğimiz ortada yani. O avcılık böyle bir şey ve şu anda dünyada yapılan avcılık bu değil. Gerekçeleriyle, koşullarıyla hiçbir şekilde aynı şeyden bahsetmiyoruz.
1: Evet, bu arada şunu da
0: Dolayısıyla...
1: söyleyeyim, avcılık yani bu avcı toplayıcı topluluklarda yapılan avcılık aslında böyle vahşi ve hani insanın işte hükmene aldım, avladım, getirdim falan öyle fanteziler var ya, öyle bir şey tam
0: Değil.
1: tersi avcı toplulukları genellikle mesela avcılar çok her zaman mütevazi olmak zorundadır. Bu çok çok önemli bir şey.
0: Şov
1: Avcı
0: yapmıyor
1: avlan.
0: yani.
1: Hayır, zaten şov yaptığın an avlanamazsın gibi bir inanç var yani.
0: Müthiş.
1: Avcı her zaman av etini birçok toplumda paylaşmak zorundadır. Çünkü kendisine ait değil. Zaten doğadan ona verilen bir armağan. Dolayısıyla o da avlamış olsa onun malı değil. Dolayısıyla aslında bu şekilde yapılan avcılık vahşi bir şey değil. Tam tersi insanla kendini eşit gören bir yerden bakıyor.
0: Anlıyorum. Çok güzel. Peki biraz konuyu bitkilere getirmek istiyorum ben şimdi. Yani insanın bu toplumların aslında bitkiyle olan ilişkisi ve yani aslında konu bu şu anki modern insanın zihniyle ilgili. Neye ihtiyacımız var? Yani yaşamı ihtiyacımız olduğu kadarıyla kurgulamak meselesi aslında zihnimizi gerçekten ihtiyacımız olanla yaşamaya odaklama meselesi ki hani
1: Evet.
0: böyle zihin deyince aklıma benim hep sevgili Yıldız Cıbıroğlu geliyor. Özellikle böyle Neolitik'teki araştırmalarında falan şöyle bir onun da tabiri var. Yaşatmaya programlanmış kadın zihninden hep bahseder. Dolayısıyla hani bu zihinden de yola çıktığımızda biz bugün yani nasıl bir zihin var bu toplumlarda? Bitkilerle olan ilişki, nehirlerle olan ilişki ki senin orada bir ot toplama hikayen var. Ben aslında onu da dinlemek istiyorum senden. Çok şaşırtıcı olmaması gereken ama aslında çok şaşırtıcı bir hikaye.
1: Evet bu şey meselesini diyorsun değil mi? İşte böyle hani bir gün işte boğazım ağrıyor ve hani bu, şu bitki iyi gelir falan diyorlar. Yani bizde ne boğaza iyi gelir? Dicle öyle örnek vereyim. Bak şu
0: Kekik
1: an bilemedim.
0: mesela.
1: Kekik
0: Kekik.
1: mesela tamam. İşte kekik. Bu arada bunu bana oradaki birisi anlatmıştı. Bu benim başıma gelmemişti. Bahsettiğim arkadaşım kekik avlamaya gidiyor. Orada çalışan başka bir antropolog. Kekik avlamaya gidiyor. Ay
0: Toplama.
1: avlamıyorum toplamaya gidiyor. Ve böyle hani bulmuşken de öyledir ya yani böyle alıp bir poşet
0: Yine
1: kocaman
0: boğazım
1: doldurup
0: ağrırsa
1: gidiyor.
0: diye biraz fazla alırız, değil mi o kekiği de
1: Evet.
0: oradan?
1: Ve yanında kaldığı ailedeki işte bu yaşlı kadın böyle bayağı azarlıyor. Ne yaptın ya bu hani niçin ya bu kadar çok topladın falan. Diyor işte hani bulunsun yani yarın sonraki günlerde falan da. Bir de göçer toplum malum hani belki yarın başka yere göçülecek kekik
0: Bulamayacağız.
1: bulamayacağız falan. Kadın şey diyor hayır yani bu Asla yani ihtiyacın olduğu kadar toplayıp bırakacaksın. Ertesi gün tekrar gideceksin. Yani her gün tekrar gerekiyorsa gideceksin ama o kadar yani. Ertesi güne bile saklamak yok. Dolayısıyla hani bizim böyle çok basit bol var zaten nedir ki falan dediğimiz bir bitki için de aslında bu geçerli. Hani senin herhalde sorduğun
0: Biraz
1: oydu.
0: evet.
1: Fakat ama ben hani mesela bu toplumlarda nasıl bir zihni yapısı var deyince ben şöyle gibi daha çok düşünüyorum. Yaşatmaya çalışmak evet ama aslında bence belki yaşatmaya çalışmak da değil. Çünkü hani ölüm de çok normal bir şey. Şimdi bir hayvanın, canlının, bitkinin yaşaması ve ölümü aslında yaşam kadar normal bir şey ölüm. Ben o yüzden hep şöyle düşünüyorum. Paylaşım sanki bana hep böyle yani olanı paylaşmaya dayalı bir sistem
0: Zihin.
1: var. Zihin var diye düşünüyorum. Ve tabii aynı zamanda da
0: Yani aslında sahiplik üzerinden sanırım.
1: evet.
0: Yani olanın parçası olmak, olanın paylaşımcısı olmak ama onun sahibi olmayan bir yaşam.
1: Evet çünkü gerçekten de sahibi değil ki hani aslında bizde bile vardır ya böyle deriz hiçbir şey gömemiyorsun götüremiyorsun yani bir
0: Evet.
1: taraftan da ne kadar
0: Bir
1: doğru
0: taraftan da
1: hakikaten.
0: öyle.
1: Biraz da ama bence güvenmeye dayalı bir sistem. Yani yarın ne olacak değil aslında. O mesela benim de çok istediğim ama bir türlü gelemediğim bir zihin yapısı. Yani bir şekilde güvenmek. Tekrar bulurum. Tekrar avlarım. Tekrar
0: Ya
1: karnımı
0: orada bir
1: doyururum.
0: teslimiyet de var ya doğaya. Doğa bana onu
1: Evet.
0: yine verecek teslimiyeti
1: Evet.
0: var galiba. Yani muazzam bir şey ya. Of, bunu söylerken ben çok heyecanlandım şimdi seninle konuşurken. Yani bu çünkü bizim çok zorlandığımız bir şey ya bu. Yani hani ailemize, en yakın arkadaşlarımıza bile teslim olurken, güvenirken zorlanıyoruz ya. Aslında
1: Evet.
0: belki doğayla kurduğumuz ilişkide bu güveni tekrar kendimize telkin edebilsek belki de çok daha farklı bir hayatımız olacak. Çok daha mutlu. Evet Selcan'cığım, son dakikalarımız. Ay bir şarkı çalalım böyle senin bu
1: Tamam.
0: toplumlardan falan böyle bir istediğin bir şarkı var mı? Ne çalalım, ne
1: Ya
0: dinletelim?
1: şöyle aslında bu toplumlardan değil de o gene bir Orta Doğu Sibirya ezgilerinin böyle değişik müziklerle harmanlanmış hali diyeyim. Yine aslında Türkiye'den bir grup. Bu Island Man'in şu
0: Parçası.
1: sıralar onu çok dinliyorum parçasını bence dinleyebiliriz.
0: Tamam. O zaman şu parçasıyla bu haftaki Yeryüzü Tanığı programına veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere teşekkür ederim tekrar.
0: İyi, keyifli dinlemeler.

0: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Barış Sönmez Işık'a teşekkür ederiz. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nusret Karayazgan'a teşekkür ederiz.
8: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Hikayenin her hali dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. Bugünkü programımızda özel bir sergi hakkında konuşacağız. Sergi özel çünkü kadın tarihini feminist okumayla revize edecek belgeler içeriyor. Serginin adı Aşk, Mark ve Ölüm. 8 Mayıs-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Depo İstanbul'da gösteriliyor. Bu özel sergi hakkında konuşmak için iki değerli konukla buluştum. Küratöryel asistan Maral Midok ve araştırma ekibi üyesi Hülya Karcı. Hikayenin Tahali programına hoş geldiniz Hülya ve Maral.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz sergimize ilgi gösterdiğiniz için.
0: Sergi hakkında sohbete başlamadan önce sizleri tanıyalım istedim. Hülya Karcı ve Maral Midok kimdir? Kendinizi dinleyicilerimize tanıtabilir miydiniz? Kim başlamak ister?
1: Ben başlayayım büyük olarak.
0: Hülya Karcı, yaş evet. Olarak büyük. Hülya Karcı başlıyor, peki.
1: Evet. Ben yaklaşık 25 yıldan fazladır Berlin'de yaşıyorum. Daha önce İzmir'de yaşadım. Tiyatro bölümü mezunuyum. Dramatik.

0: çalışma hayatım var. Güzel sanatlar ve görsel iletişim tasarım okudum lisansımı İstanbul'da. Daha sonra 2017'de Berlin'e, pardon Almanya'ya gittim önce, Frankfurt'a. Orada tekrar güzel sanatlar okudum. Master'ımı da video ve film üzerine bitirdim. Ve son 1,5 senedir de Gorki Tiyatrosu'nda küratöryel asistan olarak çalışıyorum.
1: Çok güzel. Çok kıymetli şeyler yapıyorsunuz ikiniz de. Evet, sizler girişte de söylediğim gibi Aşk, Mark ve Ölüm şu anda Depo İstanbul'da gösterilen Aşk, Mark ve Ölüm sergisinin yapıcıları arasındasınız. Bu serginin ortaya çıkışından biraz başlayalım. Küratörleri kimdi? Sizler hangi rolleri üstlendiniz?
0: Serginin küratörü Şermin Langhoff, aynı zamanda Maxim Gorki Tiyatrosu'nun son 13 yıldır sanat yönetmeni kendisi. Ve başına geldiğinden beri 2 senede bir düzenlediği Serp Salon diye bir festival programı var. Bunun içinde performanslar, oyunlar, filmler ve plastik sanatlar içeren sergiler oluyor. Geçen sene Kasım'da 7.'si ve son Herp Salon yapıldı. Şermin Langhoff'un yine sanat yönetmenliğinde ve küratörlüğünde. Aslında bizim sergi tam o zamanlar doğdu. Reimagine başlığı altında Reimagine the Red House diye bir sergiydi. Ve son 13 seneye bakıp biz neler ne imagine ettik, yani ne hayal ettik ve neler tekrar buluyoruz şu an ve yeniden nasıl hayal edebiliriz diye ortaya çıktı ve aslında bu sorunun cevabı olarak da Red House dediğimiz, yani bizim de sergide odaklandığımız Stresemannstrasse 30'daki Telefunken'in kadın yurduna bakmak oldu çözümümüz. Burada Hülya sen de devam
1: Evet.
0: edebilirsin.
1: Ve bu Herp Salon dediğimiz festivalin bir alt başlığı da envanterdi. Maral'ın dediği gibi bütün 13 yıldır yapılan bütün işlerden bir özetti. Aynı zamanda da Stresemannstrasse 30 numaradaki Telefunken'in Kadın Wohnheim'ı, Kadın İşçi Yurdu'nun da bir sergisi söz konusu oldu. Ve biz de araştırma ekibi olarak 2 yıl önce, daha da fazla belki de, bu araştırmaya başladık ve ne çıktı, yani ne topladık, envanter olarak elimizde ne var, kadın işçiler bize ne bırakmışlar, ne gibi yayınlar yapılmış, bunların toplamından çıkan bir sergi ortaya çıktı. Evet.
0: Devam
1: Ve
0: edebilir misin?
1: Meral bir şey eklemek istedi galiba.
0: yani iş gücü anlaşmasının 65. yıl dönümünde de İstanbul'a Anadolu Kültür'ün işbirliğiyle biz bu serginin bir kısmını depoya getirdik.
1: Dolayısıyla iş gücü Almanya'ya giderken sergi İstanbul'a, Türkiye'ye gelmiş oldu. Çok güzel oldu. Hülya bir şey eklemek istedi galiba.
0: Evet, tam buraya denk gelecek diye düşündüm. Daha sonra da konuşuruz gerçi ama Gorki Tiyatrosu'nun son 13 yıldır sanat yönetmenliğini yapan Şermin Langhoff da kendisi de bir işçi çocuğu, ikinci kuşak. Annesi terzi olarak Batı Almanya'ya geliyor çalışmaya. Dolayısıyla Şermin'in de çok kalbinde var olan bir çalışmaydı bu. Bir tiyatro olarak bunu yapmak doğru mu yanlış mı, bunun tartışması da çok yapılıyor ve konuşuruz belki sonra. Ve bir tiyatro olarak biz böyle bir sergiye imza attık. Belki de iyi oldu. İlk kez kadın bakış açısıyla kadın işçilerin envanterleriyle, topladıklarıyla, hayatları boyunca yanlarında taşıdıklarıyla oluşmuş bir sergi ortaya çıktı.
1: Evet,
2: Araştırma ekibinin isimlerine baktım. İki kadın ve üç erkek üyeden oluşuyor. İki kadın Hülya Karcı ve Maral Müdok araştırma ekibinde. Üç erkek de Erdem Kosova, Tuncay Kulaoğlu ve Mürtüz Yolcu. Peki, Aşk, Mark ve Ölüm sergisinde araştırma ekibinin bu isimlerden oluştuğu

0: Aşk, Mart ve Ölüm sergisinde ve kadın göçmen Almanya'ya göçmen olarak giden, işçi olarak giden kadınların yaşamlarını feminist açıyla okuyan bu sergide ziyaretçileri neler bildiriyor?
1: Ziyaretçileri öncelikle 1964-65'ten itibaren gelen bir grup kadının hayat hikayeleri bekliyor, mücadeleleri bekliyor. Yani birinci kat daha çok belgesel niteliğinde bu bizim odaklandığımız kadın yurdunda yaşamış kadınların tek tek aslında hikayelerini görüyoruz, belgelerini görüyoruz. Onlar hakkında yapılmış başka filmler izleyebiliyoruz. Onların yaptığı sanat eserlerini izleyebiliyoruz. İkinci katında da daha çok yine bu konuya sırf kadın belki perspektifinden değil ama göç olgusunu biraz daha daha çok Almanya'da yaşayan birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak insanların sanat yoluyla bu olguyu nasıl tartıştıkları, nasıl tekrar okuduklarını gördüğümüz eserler oluyor, var.
2: Belki de bu röportajı biraz geç yaptığımız için biraz üzgünüm açıkçası. Çünkü en başından ya da sergi başlamadan önce yapmış olsaydık seyirciyi başka 2 hafta süren sergi etkinliklerine de davet edecektik. Ve onlar gerçekten çok kıymetli, sergiyi çok destekleyen çalışmalardı, okumalar, tiyatro videolarının gösterimi, tartışmalar, 3 tane birinci kuşak kadın işçi geldi, onlarla bir sohbet ettik. Bu kadın yurdunu tarihe kazımış olan bir yazarımız Emine Sevgi Özdamar oradaydı, onunla da sohbet yapıldı. Şimdi tabii son 2 haftaya girdik. Sergide Maral da daha sonra söyleyecektir, rehberli geziler var. Bir de en sonunda 27 Haziran'da kapanışta sergimizle aynı adı taşıyan Aşk, Mark ve Ölüm başlığını kullanmış olan Cem Kaya'nın belgesel filmi ve bunun üzerine bir sohbet bekleyecek seyircileri. Kaçırmayın derim.
0: Evet, dolu dolu, dolu dolu bir sergi programı ve Türkiye'de çok ender olarak rastlanan serginin içeriğini destekleyen ve sergiye eşlik eden kültür programlarıyla hazırladığınız tüm sergi konseptini o açıdan özel teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben bunun hep eksikliğini çekiyorum Türkiye'de yapılan sergilerde. Sizin serginizin başlığı Aşk, Mark ve Ölüm. Bu başlık estetik bir tercih mi yoksa politik bir önerme mi? Nasıl çıktı bu başlık ortaya?
1: Aslında her ikisi de belki de. Bu başlık çok az bilinen bir aslında arka planı var yani ya da bir kaynağı var. Aras Ören'in şiiri Aşk, Mark ve Ölüm ve şöyle ortaya çıkıyor. 1982'de Yeni Alman Dalgası'nın temsilcilerinden grup, ideal grubu var ve Şermin Langhoff da hep şunu der, grup geleceğin Almanya'sının kimler olmadan varlığını sürdüremeyecek olduğunu daha o zamandan fark etmişti. Yani ideal grubu Aras Ören'den bir şiir yazmasını istiyor ve buna daha sonra bir şarkı besteliyorlar. Ve Aras Ören de Aşk, Mark ve Ölüm şiirini yazıyor. Daha sonra Cem Kaya'nın da zaten filmi yani yine bu kaynaktan geliyor. Biz de açıkçası yani yine arşiv, çok arşiv odaklı ve aslında anlatmayı istediğimiz hikayenin ya da olan hikayeyi çok iyi özetleyen 3 kelime olduğu için de belki kullandık diyebilirim.
0: Genç nesil belki bilmez euro ya da euro Türkiye'de kullanılan adıyla para biriminin daha önce de mark olduğunu.
1: Tabii evet.
0: Önce aşk, euro ve ölüm mü denecekti o zaman Aras Ören şimdi yazsaydı bu şiiri.
1: Belki de evet.
2: Belki de. Tabii Aras Ören'in bizim anlatımızda çok güzel, çok önemli bir yeri de var. Çünkü Aras Ören İstanbul Gençlik Tiyatrosu'ndan da geliyor ve bizim de sergide kadın yurdunda odağa oturttuğumuz Nuran Oktar ve Vasıf Öngören'le de çok yakın arkadaşlar. Ve Aras Ören de o dönemin gençlik hareketine katılmış, 68 hareketine katılmış bir kişi. Hala yaşıyor kendisi ve çok değerli arşivini oradaki Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağışladı. Yakında da gene bir söyleşisi olacağını duyduk. Merakla bekliyoruz. Biraz böyle pesimist gibi de gelebilir aşk, mark, ölüm. Şiire baktığınız zaman ya da şarkı sözüne baktığımız zaman. Ama Maral'ın dediği gibi bu üç kelime bizim sergimizin, gerçekten sergimizi çok özetleyen üç kelime. Berlin'deki adı envanterdi. İstanbul'a gelirken böyle yolda bir dönüşüme uğradı serginin adı. Çünkü başka bir konstelasyonla buraya İstanbul'a geldik. Sergide de göreceğiniz gibi zaten çok genç insanlar geliyor. 1964'te Berlin'e 20'li yaşlarındaki kadınlar, öğrenciler hepsi bir aradalar ve aşk gerçekten çok önemli bir rol oynuyor orada. Bugüne kadar süren aşklar var. İhanete uğramış aşklar var, meyveleri olan aşklar var ve
0: ölümde yani olan aşklar var. İntiharları hatırlıyorum ben de Almanya'ya 73 yılında gitmiştim.
2: Evet.
0: Çevremde intihar eden dişçi Türk kadınlarını hatırlıyorum.
2: Tabii. Yani ölüm
0: de biraz pesimizme kaçmayalım şimdi. Yani aslında bu söylediğimiz ölüm, yani aşk var ve ölüm Aras Ören'in gerçekten tüm şiirleri gibi oldukça pesimist. Ama bu belki de bir karşı anlatı. Çünkü bu Almanya'ya giden, bu tarih yazan göçmen kadınlar hiçbir zaman pesimist bir tarih yazmadılar. Kendi tarihlerini çok güçlü bir şekilde yazdılar. Kendilerini kabul etmek istemeyen bir göçmen almaya hazır olmayan, onları itelemeye çalışan bir ülkeye kendilerini ayak direyerek ısrarla kabul ettirdiler. Çok başarılar sağladılar. Ve bu ülkede göçmen politikasının değişmesine yol açtılar. Bunu ve kadınlar yaptı. Yani Aras Ören ve diğer erkek yazarlar, sanatçılar oldukça pesimist yolda giderken kadınlar adını feminist olarak koymadan feminist bir hareket yarattılar. Feminist göçmen kadın hareketi yarattılar.
2: Evet, evet. Aslında ben oradan şuraya bağlayacaktım. Gene de sözümü bitireyim isterseniz. Sergi fikri, Şermin Lankoff'la beraber sergi fikri, iki önemli kadının, sergide de çok önemli yer tutan Filiz Taşkın ve İdil Laşin'in ikisinin de ardı ardına vefat etmeleri üzerine. Cenaze törenlerinde ya da onların anmalarında karşılaştığımızda bu konuda ne yapılabilir? Çok az şey yapıldı dediğiniz gibi kadın bakış açısıyla. Göç tarihine bakma konusunda çok az çalışma yapıldı. Biz ne yapabiliriz konuşurken ve Şermin'in aklına böyle bir taslak, böyle bir fikir geliyor ve sonra bu fikir böyle büyüyerek bugüne geliyor. Biz de sergi araştırmalarını, daha doğrusu araştırmaları yaparken bizim de çok şaşırdığımız, bu kadarını tahmin etmediğimiz gerçekten çok ilham verici hayat hikayeleri var deyip bitireyim burada.
0: Hayatını kaybeden iki isimden bahsettiniz. Dinleyicilerimize o isimlerin kim olduğunu söylemek ister miydin Hülya?
2: Tabii. Filiz Taşkın sergide büyük bir köşesi var ve İdil Laçin ikisi de sergide çok çok önemli bir yer kaplıyor. Filiz Taşkın 1964'te bir işçi çırağı olarak İstanbul'dan Berlin'e geliyor ve daha sonra toplumsal harekette, kadın hareketinde çok önemli, kişisel olarak, bireysel olarak çok önemli roller oynuyor. Herkese eli değmiş, mutlaka Berlin'e giden herkese bir elini uzatmış bir insandır. İdil Laçin de hem politik, o da 64'te Münih'e geliyor ama daha sonra Berlin'e geliyor. O Almanca bilerek geldiği için tercüman olarak Telefunken'de çalışmaya başlıyor. İdil Açın de daha sonra ve O arada da hem politik hayatta hem kadın hareketinde hem eğitim alanında çok öncü çalışmalar yapmış bir kadın İdil Laç'ın da. Bunların hepsi Şermin'de ve benim yaşımdaki birçok kişi için mentor olmuş kişiler hepimize.
0: Şimdi şöyle bir soru sormak için hazırlanıyordum. Aşk, Mark ve Ölüm sergisi bir tarih anlatısı mı yoksa karşı hafıza mı oluşturuyor? Yani bu konuya otomatikman gelmiş olduk. Ne dersiniz? Nedir bu serginin amacı?
2: Okay. aslında her ikisini de içeriyor bence. Biz zaten karşı bir tarih anlatımı, hafıza anlatımını sergilemek için yola çıktık. Ama boyutunun bu kadar olduğunu tahmin etmedik açıkçası. Ve hep söylediğimiz gibi kadınlar 1960'lı yıllarda geldiler ve Alman ekonomisine, sanayisine çok büyük katkılarda bulundular. En ucuz iş gücü olarak geldiler biliyorsun. Sen de göç araştırmaları yapıyorsun. Yani erkek göçmenlerden daha düşük ücretle gelmişlerdi. En düşük ücreti alıp ekonomiye büyük katkılarda bulunmak için geldiler. Tabii onlar ters köşe yaptılar bu sistemi. Buralarda öncü kadınlar oldular. Parantez kapatıyorum. Dolayısıyla hiçbir tarih kitabında yer almayan bir anlatı bu. Hiçbir resmi tarih kitabında henüz yer almayan bir anlatı. Ve biz bunu ancak bizim gibi insanlar bu tür sergilerle, sanat eserleriyle bu anlatıyı kalıcı kılabiliriz diye düşündük. Ve işte neden bir tiyatroda böyle bir sergi yapıldı? Çünkü böyle bir derdimiz olduğu için bu anlatının örtbas edilmeye çalışılan, görünmez kılmaya çalışılan bu kadın hikayelerinin görünür kılmasını istedik. Ve şey de değil, yani biz kahramanlar da yaratmıyoruz. Kahramanlık hikayesi değil anlatmak istediğimiz, geliş biçimi, yani sömürünün en yoğun olduğu biçimde nasıl başa çıktılar? Yabancı düşmanlığıyla nasıl başa çıktılar? Nasıl hayatlarını burada sürdürmeye devam ettiler ve çocukları oldu ve hala da bize yol göstermeye devam ediyorlar? Buraların bize ilham vereceğini veriyor da zaten bize ve daha çok kişiye ilham vermesini istedik.
0: Şimdi burada bir müzik arası verelim. Programın müzik parçalarını da sizler seçtiniz. İlk parçamızı Hülya sen seçtin. İdeal Band yorumuyla sergiye adını veren Aşk, Mark ve Ölüm. Dinliyoruz.

0: aşk.
1: Aşk ne güzel, umut dolu, yıllar geçti, yüzüm soldu. Mark dediğin yalan sevda, hayaller hep tuz buz oldu. Sergiye adını veren Aras Ören'in parçası. Sergide öykülere anlatılan, kendi yollarını çizen, yeni yurtlarında kendilerine yer açmaya başlayan azimli, harika kadınların, aksine biraz pesimist ama gene de severek dinledik Aras Ören'in dizeleriyle. Hikayenin Her Hali programındayız. Ben Meral. Bugünkü programımızda 8 Mayıs-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Depo İstanbul'da gösterilen Aşk, Mark ve Ölüm sergisi hakkında küratöryel asistan Maral Mudo ve araştırma ekip üyesi Hülya Karçı ile sohbet ediyoruz. Programımıza başlarken Aşk, Mark ve Ölüm sergisi için özel sıfatını kullanmıştım. Çünkü feminist okumayla revize edecek kadın tarihini belgeler içeriyordu. Aynı zamanda bu sergi kıymetli bir arşiv niteliğinde. Şimdi biraz serginin bu arşiv karakteri hakkında konuşalım. Arşiv malzemelerini seçme kriterleriniz neydi? Hangi eksik belgelerle nasıl çalıştınız? Eksik belgelerle nasıl çalışılıyor? Yani görünmeyen hikayeleri nasıl görünür hale getirdiniz?
2: Okey. Biraz önce dediğim gibi bir iki cenaze töreninden sonra böyle bir fikir ortaya çıktı. Ve biz araştırmaya başladık. Araştırma noktamızda serginin en büyük belki duvarında yer alan bir 1965 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Telefonken kadın işçi yurdunda bir veda akşamı olabilir ya da bir Noel kutlaması olabilir. Muhteşem genç kadınlardan oluşan bir sofra fotoğrafı. En ortada da Vasıf Öngören var bir erkek olarak. Çünkü o da eşi Nuran Oktar aslında çevirmen olarak oraya geliyor ve Vasıf Öngören'le evli oldukları için de o da müdür olarak yurda geliyor. Bu fotoğraf bizim çıkış noktamız oldu ve buradaki kadınları aramaya başladık. Kimler yaşıyor ve onlara nasıl ulaşabiliriz diye. Yani herhalde 50'nin üstünde kadınla bağlantıya geçmeye çalıştık. Filiz Taşkın ve İdil Laçin zaten bizim hemen elimizin altındaydı. Kızları zaten bizim çok yakın arkadaşlarımız. Filiz Taşkın'ın kızı bize herhalde 4 valiz, büyük valiz malzeme getirdi, bıraktı. İdil Laçin aynı şekilde. Ve yavaş yavaş malzemeleri toplamaya başladık ve yaşayanlarla röportajlar yapmaya başladık. Ama hala nasıl bir sergi, yani bir sergi mi olacak, ne olacak, bunu da henüz daha bilmiyorduk. Çünkü malzemeyi daha bilmediğimiz için. Ve çok büyük sürprizlerle karşılaştık ve hani çorap söküğü gibi derler ya, öyle bir başkası bir başkasını önerdi. Böyle bir güven ağı oluşturarak, dolayısıyla da gerçekten arkeolojik bir kazı gibi ve yıllara yayılan bir çalışma oldu. Zaten biz bu çalışmayı work in progress dediğimiz, yani süre giden bir çalışma, hala da devam ediyor. Hala
1: kervan yolda düzülür diyoruz değil mi Türkiye'de?
2: Yani öyle de denilebilir. Öyle de denilebilir. Süren bir çalışma ve kadınlarla, birinci kuşak kadınlarla yaptığımız röportaj ve bu tabii ki şey, bütün Berlin, Almanya, Türkiye'ye yayılan bir çalışma oldu. Seyahatler yaptık, röportajlar yaptık. Birinci kuşakla yaptığımız röportajlardan bir galiba 45-50 dakikalık bir dokümantasyon var. Sergide onu da gösteriyoruz. Daha sonra ikinci kuşakla yaptığımız röportajlar var. Hatta üçüncü kuşakta vardı. Üçüncü kuşakla da yaptık. Onlarla da bir yaptığımız dokümantasyon sergide izlenebiliyor. Ve ne yapacaktık? Yani elimizdeki malzemeyle ne yapabilirdik? Bu arada hakkını yemeyelim diğer arkadaşların da. Araştırma ekibinde 2 kadın 3 erkek dedin ya Meral. Aslında erkek arkadaşlarımız da bizim kadar feministler. Bizim kadar kadın bakış açısıyla olaya bakıyorlar, bakmaya çalışıyorlar. Ve çok çok güzel, çok uyumlu, bu açıdan çok uyumlu bir ekibimiz var. Ve kadın bakış açısından nasıl bakabiliriz diye sürekli bunun peşinde gittik, açıkçası. Kadınların anlatılmayan hikayelerini nasıl anlatabiliriz diye. Gerçi Filiz Taşkın gerçekten hatırlama kültürüne onun kadar katkıda bulunan başka bir kadın var mı bilmiyorum. O kadar çok röportaj yapmış, o kadar çok dokümantasyona konu olmuş, kurgu filmlere konu olmuş bir kadın. Şu anda biz mesela sadece onun filmlerinden, içinde bulunduğu ve ilham verdiği filmlerden bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz. Hala yenilerini buluyoruz. Dolayısıyla hatırlama kültürüne de ayrıca katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz bize de katkıda bulunan kadınlara. Onlar da geldiler, bizim Berlin'deki sergi açılışı da orada da 2 aylık bir program vardı değil mi Maral? 2 ay süren hemen hemen. Oraya da geldi birçok kadın, birçok bu konuda görüşleri olan insanlar. Çok böyle canlı ve hareketli bir sergi işte yapmaya o zaman karar verdik. Tabii ki seçim en zoruydu. Neyi göstereceğiz, neyi göstermeyeceğiz? Demin de söylemeye çalıştığım gibi bize anlatılan hikayenin aslında resmi tarihlerde ya da bize anlatılan erkekler tarafından anlatılan hikayenin doğru olmadığı ya da eksik olduğu belki başka bir yüzünü, ikinci bir yüzünü gösterme şansımız oldu böylece. Hep erkekler gelmedi, kadınlar da geldi. Genç kadınlar, İstanbullu kadınlar, geleneksel olmayan, Berlin'e gelip renk getiren kadınlar, lila mantosuyla gelen kadınlar, dantelli çoraplarıyla gelen kadınlar, o Berlin'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o gri ortamını renklendiren kadınlar bunlar. Ve birçoğu da macera yaşamak için de gelen, yani o gençliğin verdiği macerayla buraya gelen. Sonra kalmaya karar veren kadınlar ve buradaki hayata büyük katkıda bulunan kadınlar. Buna rağmen tabii ki ayrımcılıkla, yabancı düşmanlığıyla nasıl başa çıktılar? Onların yöntemleri neydi? Hepsi de böyle homojen bir şey değil. Bu da çok hoşuma gidiyor. Hepsinin farklı farklı yaklaşım biçimleri var. Bunlardan bunları bir parça göstermeye çalıştık açıkçası. Diyeyim ve kuratör asistan olarak Maral sana bırakayım. Estetik olarak nasıl bir çerçevemiz oldu?
0: Şunu da eklemek istiyorum, aslında arşivi toplarken veya bir şeyleri oluşturmaya çalışırken çok aslında insan ilişkileri üzerinden de gitti bir sürü şey. Yani çok organik olarak hani böyle bir sistematik belgeye ulaşmadan çok işte kurulan ilişkileri sürekli pekiştirmek, sürekli devam ettirmek, belki bulduğumuz bir kadın ilk başta bize çok fazla şeyler anlatmak istemedi ama bir ay sonra, 2 ay sonra hani o ilişkiye hep böyle su vererek aslında bir şeylere ulaştık. Bence bu da çok özel bir şey yani. Özellikle Almanya'da ya da Türkiye'de son zamanlarda nasıl bilmiyorum ama hani bence grubumuzu özel yapan veya ulaştığımız şeyleri de özel yapan özelliklerden biri de buydu. Tabii daha sonra sergi olacağı kesinleşince işleri daha saf haliyle gösterme. Yani çok fazla kendi görsel dilimizi, kendi sanatsal tercihlerimizi kullanmadan fotoğraflar üzerine ve işte gazete küpürlerini kullanarak bu daha salt, işte bu araştırma dilini kullanarak sergiye gidenler görecektir. İlk başta girdiklerinde sol duvarda büyük bir resim var ve oradan o ana resimden çıkan kırmızı iplikler ve oluşturdukları kişi kümelerini görebilirler. Yani o da biraz daha bir şeyleri buldukça, seçtikçe, dikkatlice tekrar tekrar baktıkça belli bir düzen oluşturdu diyebilirim.
1: Burada biraz daha duralım, nefes alalım. Dinleyicilerimiz de hazmetsinler duyduklarını. Bir müzik arası verelim. Araştırma ekibinden gene Hülya, Sümeyra Çakır'ın sesinden El Kapıları parçasını dinlemek ve dinletmek istedi. Dinliyoruz.

0: Hikayenin Her Hali programındayız. Ben Meral. Bugünkü programımızda 8 Mayıs-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Depo İstanbul'da gösterilen Aşk, Mark ve Ölüm sergisi hakkında küratöryal asistan Maral Mütok ve araştırma ekibi üyesi Hülya Karcı ile sohbet ediyoruz. Biraz girişte bahsetmiştik. Sergide küratör gezileri ve sergiye eşlik eden kültür, çok zengin bir de kültür programı var. Şu anda serginin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 27 Haziran'da sona eriyor. Ama önümüzdeki günlerde de programlar var. Dinleyicilerimize onları bekleyen bu programlar hakkında biraz bilgi verelim. Hem de sergiyi görme şansına sahip olurlar. Hem de bu programlara katılabilirler belki. Kim anlatmak ister bu programları?
1: Ben anlatabilirim. Şöyle, Hülya'nın da daha önce dediği gibi aslında ilk 2 hafta çok yoğun programlar vardı. Söyleşiler, konuşmalar, anlatılar veya film gösterimleri. Ama şimdi de her cuma cumartesi, yani kapanana kadar, 27 Haziran'a kadar cuma ve cumartesi günleri, cuma günleri saat 5'te, cumartesi günleri saat 2.30'da sergi turları oluyor. Olacak ve son etkinlik, kapanış etkinliğimizde 27 Haziran'da Cem Kaya'nın bizim serginin aynı ismindeki çok ödüllü belgeseli Aşk, Mark ve Ölüm gösterilecek. Cem bizimle beraber olacak, filmin yönetmeni. Aynı zamanda Cem Kaya'nın Maxim Gorki Tiyatrosu'nda Ekim Zafer Acun, yani Şokopop ile yaptığı bir hafıza, bellek ve arşiv üzerine bir video sunumu var. Bu film gösteriminden sonra da ikisinin arşiv, bellek, kimlik üzerine bir konuşması olacak. Moderasyonda Çiğdem Özdemir'in yaptığı. Güzel bir kapanış bizi bekliyor yani. Herkesi bekliyoruz.
0: Beklemeksizliğin bir şey var mıydı Hülya?
2: Yok, programla ilgili yok ama başka konularda var.
0: O zaman devam ediyoruz. Şimdi sizin bu serginiz başından beri vurguladığınız gibi kadınların tarihten silinmiş hikayelerini anlatıyor. Biraz Almanya'nın göçmen politikasına gelmek istiyorum. Bu silinme yalnızca bir hafıza meselesi mi? Yani ataerkil tarih yazımı mı? Yoksa misafir işçi rejiminin ürettiği yapısal eşitsizliklerin sonucu da olabilir mi? Sergide hangi kurumların, hangi politikaların, hangi ekonomik çıkarların kadın işçilerin görünmezliğini nasıl ürettiği? Hangi yöntemlerle tartışılıyor? Bu konuyu da bilmeyi çok istiyorum.
2: Yani bu çok tabii kapsamlı bir soru. Bütün göç tarihini, Almanya'daki sistemi konuşmak gerekiyor. Ve tarihsel süreçleri konuşmak gerekiyor. Duvarın yapılmasıyla oluşan sosyal yapılanma, duvarın yıkımıyla oluşan sosyal yapılanma. 1973'teki petrol kriziyle ve büyük grevlerle Alman sistemi büyük bir korkuya kapılıyor. O zaman işçi alımlarının durdurulması, yeniden bir yapılanma söz konusu. Bütün bunlar Avrupa Birliği ile deseniz, aynı şekilde Mark'ın Euro'ya geçmesiyle, bütün bunların politikada bir yansıması var ve politikanın da aynı şekilde topluma ilettiği bir takım mesajlar var, yönlendirmeler var. Dolayısıyla bizim mesela birinci kuşak kadının, modern bir kadın olarak Almanya'ya gelmesi 1973'ten itibaren bizim araştırmalarımız sonucunda da kadın temsilinin basında nasıl yansımaya başladı? Ne zaman başörtüsüyle, ne zaman töre cinayetleriyle anılmaya başladı? Çok paralellikler taşıyan şeyler bunlar. Dolayısıyla hem göç hafızasının silinmesiyle başa çıkmaya çalışıyoruz, hem de yanlış anlatımıyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Yani yapacağımız çok o anlamda çok iş var. Kendimizi anlatmak için epeyce yorulmamız gerekiyor ama ne bizim Konu aldığımız kadınlar bundan vazgeçtiler, ne de biz vazgeçeceğiz. Ne de sen Meral, sen de aynı şekilde bununla mücadele ediyorsun zaten. Dolayısıyla her zaman hani derler ya, ırkçılık uyumaz su uyur, düşman uyumaz gibi ırkçılık da uyumaz yani. Her zaman bunun da yeniden başa çıkmamız gerekiyor. Tabii ki bu çok yorucu bir şey. Ben sosyal alanda da çalışıyorum. Her 10 yılda bir, sen de belki Meral bunu destekleyeceksin. Her 10 yılda biz yeniden broşürler Türkçe'ye çevrilsin mi? Yok efendim iki dilli mi olsun? Neyi anlatacağız? Hangi ya da tiyatroda hangi temayı ele almalıyız şimdi? Sürekli kendini tekrar eden sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunların birçoğunun ben yapay olduğunu düşünüyorum zaten. Yapay sorunlar olduğunu düşünüyorum. Asıl uğraşmamız gereken şeyin de ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Kadın karşıtlığı yani olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten de böyle bir anlatıya girdik diye düşündüm.
0: Bu sergi birçok açıdan çok önemli rol oynayacak, ayna tutacak bir tartışma alanı açtı. Hepinize ben çok çok teşekkür ediyorum. Aslında çok konuşacak konumuz var ama programımızın sonuna da geliyoruz. Tekrar hatırlatmak, bir şey daha eklemek istiyorsun Hülya galiba. Lütfen.
2: Evet. Aslında belki konu oraya gelir dedim ama biraz uzattık galiba başka yerde lafı. Bizim işte ilk iki haftanın içerisinde Ayfer Bartu ile yaptığımız bir söyleşi vardı. Gelmeni çok isterdim aslında oraya. Almanya'ya giden ilk kuşak kadın işçiler konumuz buydu. Ayfer'in de böyle bir çalışması vardı. Hem onu anlattı hem bizim sergiyle bağlantısını kurduk. Şöyle bir sorun var aslında. Yani sadece Almanya'da farklı bakış açısı ya da yanlış bakış açısı ya da cinsiyetçi bakış açısı sadece Almanya tarafında yok. Bu aynı zamanda Türkiye tarafında da var. Bizim birinci kuşak kadınlar gelirken bir kere buradaki Türkiye'deki toplumsal aile yapısını da sarstılar aslında. Yani artık aile reisi, tırnak içinde söylüyorum, aileyi besleyen onlar oldu. Sadece aileyi beslemediler, bütün mahalleyi beslediler hatta. Yani hem pozitif bir yanları vardı hem de aynı zamanda olumsuz da bir izlenimler vardı. Yalnız giden kadınlar, eşini bırakmış gitmiş kadınlar, orada ne yapıyorlar bu insanlar yalnız. Yani namus anlayışı, tırnak içinde söylüyorum, namus anlayışının çok negatif bir şekilde kadınların üzerine yapıştırılmış olduğunu da görüyorduk. Bunu böyle biraz konuşmaya çalıştık aslında. Ama çok eksik bir araştırma alanı. O akşam pek çok akademisyen de vardı ve umuyorum onlar artık bu işi el atacaklar. Ve Türkiye'deki toplumsal aile yapısının, toplumsal cinsiyet rollerinin ve aile yapısının bu işçi göçüyle, kadın işçi iş göçüyle nasıl sarsıldığını, nasıl başa çıkıldığını bize anlatacak araştırmalar yapılır diye ümit ediyorum. Çünkü o zaman işte biz bir madalyonun iki tarafını birleştirmiş olacağız ya da puzzle'ı birleştirmiş olacağız. Çünkü hep böyle bir ayağı eksik, bir ayağı yukarıda aşağıda böyle şeyler, anlatılar söz konusu oluyor. Bunu
1: evet,
2: da
1: genelde
0: evet,
1: derinleşemeyen bir evet kadın hikayesi ya da kadın anlatısı varsa bizim sergide de ben oldukça derinleştiğini düşünüyorum. Hem arşiv kısmıyla hem de ikinci kattaki sanat eserleriyle beraber. Çünkü orada bir jenerasyonlar arası da bir anlatı ve iletişim var. İzleyenler görecektir. İşte 1970'de, 71'de gelen Semra Ertan şair, onun şiirlerini görüyorsunuz. Daha sonra onun kardeşi Zühal Bilirmayer'in eserini görüyorsunuz ve yan tarafta yeğeni Cana Bilirmayer'in, şu anda sanatçı olan, genç bir sanatçı olan, onun eserlerini görüyorsunuz ve böyle anlatılar pekişiyor ve birbirlerinin devamlılığını gösteriyorlar. Yani o açıdan da kadın anlatısını derinleştiren bir sergi.
0: Evet, çok iyi oldu bu açıyı da belirtme. Hülya'nın da söylediği gibi yani Almanya'ya giden işçi kadınların aslında hem Almanya'da hem de Türkiye'de kırsal bölgeden giden kadınlar üzerinde daha çok sosyal araştırmalar yoğunlaştı. Çünkü onlar çok egzotik malzeme sunuyorlardı. Okuma yazma bilmeyen köyünden ilk defa çıkmış, Almanya'ya gitmiş kadın. Ve onu ama kadın ezilmişliğini ispatlamak için o kadının hayat hikayesini kullanıyorlardı. Halbuki o kadınlar okuma yazma bilmeden Almanya gibi bir ülkede dilini de bilmedikleri bir ülkede hayatlarını kurdular. Hülya senin dediğin gibi sadece ailelerini değil tüm mahalleyi de geçindirdiler. Çünkü komşuya yardım etmek önemliydi farklı açılardan. Bazen mecbur kalınıyordu. Akrabalar da destek alıyorlardı. Yani aslında bu göçmen kadınların yeni bir perspektifle yeniden sosyal bilimlerde kendini araştırma yeri bulması gerekli. Demin daha çok konuşacak konumuz var demiştim. Aslında açıldıkça açılıyor, doğru. Ama programımız bitmek üzere. Son bir şarkımız da var. Onu da çalmak istiyoruz. Maral'ın arzusuydu o. Ben hemen kapanışa yavaş yavaş geçeyim. Sergiyi tekrar hatırlatayım dinleyicilerimize. 8 Mayıs, 27 Haziran, 2026 tarihleri arasında Depo İstanbul'da gösterilen Aşk, Mark ve Ölüm sergisi hakkında konuştuk. Misafirlerim kıymetli Maral Müdok ve kıymetli Hülya Karçı'ydı. Çok büyük bir enerjiyle bu sergiyi yıllar süren çaba sonucu ortaya çıkardılar. Hem bu sergiyi yaptığınız için hem de konuğum olduğunuz için ikinize çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Evet,
2: Meral, ben de kişisel olarak da çok çok teşekkür ediyorum. Bunu konuyu seninle konuşmak da benim için ayrı bir zevkti. Çünkü konuyu bilen ve buradan bakan, Almanya'da yaşıyorsun sen de, daha bir tanıdık sohbet oldu. Çok teşekkürler.
0: Evet, programımızın son parçasını Maral Müdok seçti demiştim. Almanya'ya bağlantılı bir şarkıcı Sema. Sema, Fikrimin İnce Gülü. Neden bu parça? Kısaca onu da söylersen programımızı böyle kapatacağız Maral.
1: Sema Poyraz da Maxim Gorki Tiyatrosu'nda şu an artık
2: son çok özür dilerim.
0: Sema Poyraz değil, Sema Moritz.
2: Sema Moritz.
1: Ay pardon, çok pardon. Sema Moritz. Sema Poyraz'ımız da var da çok pardon. Sema Moritz. Bu Sezemah Strasse 30'daki Telefunken yurdunda kalan kadınları bu araştırmanın beslediği bir tiyatro oyunu yapıldı. Das Rote Haus diye Ersan Montag'ın yönettiği. Sema'nın da korosu eşlik ediyor tüm oyun boyunca ve oyunun içinde de böyle bir solosu var. Yani Sema'yı bu şarkıyı dinlerken seyirciler izliyor. Bu anlamda da özel bir parça. Evet. Tam uyuyor yani.
0: Evet, ben de çok severim. Sema Moritz'den Fikrimin İnce Gülü dinliyoruz ve dinlerken de dinleyicilerimize bizi dinledikleri için çok teşekkürler ediyoruz. Hoşçakalın.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nusret Karayazgan'a teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

Pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rosenthal'a teşekkür ederiz.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rosenthal'a teşekkür ederiz.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
6: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
7: Vahşi kafasını salladı. Hepsi çok korkunç görünüyor bana. Elbette görünecek. Istırap karşılığında kazanılan şeylerle kıyaslandığında şu andaki mutluluk çok sefil kalır. Ve tabii ki istikrar, istikrarsızlık kadar gösterişli değildir. Mutlulukta şanssızlığa karşı verilen mücadelenin ihtişamlarından hiçbiri yoktur. Günahla mücadelenin veya ihtiras ya da şüphe nedeniyle ölümüne altüst oluşların görkemini bulamazsınız mutlulukta. Mutluluğun yüce bir yanı yoktur. Kısa bir suskunluğun ardından, "Sanırım öyle," dedi Vahşi. "Fakat o ikizler kadar da korkunç olması gerekmiyor." Montaj masalarında uzun sıralar halinde dikilen tıpatıp cücelerin, Brantford tek raylı istasyonunun girişinde kuyrukta bekleyen ikiz sürülerinin, Linda'nın ölüm döşeğinin çevresinde kaynayan insan kurtların ve kendisine saldıranların sonsuz tekrarlanan suratının görüntülerini hafızasından silmek istercesine elini gözlerinin önünden geçirdi. Bandajlı sol eline bakıp ürperdi. Korkunç. Fakat ne kadar yararlı. Görüyorum ki Bokanovski gruplarımızdan hoşlanmamışsınız. Ancak sizi temin ederim ki bu gruplar her şeyin üzerine inşa edildiği temeli oluşturmaktadır. Bu gruplar devlet denen jeti sapmasız rotasında dengede tutan jiroskoptur. Denetçinin derin sesi heyecandan titriyordu. El hareketleri tüm uzamı ve karşı konulamaz makinenin atılımını anlatıyordu. Mustafa Mond'un söylevi neredeyse sentetik standartlara ulaşmıştı. "Merak ediyordum," dedi Vahşi. "Niye yaptınız onları? O şişelerden her istediğinizi elde etmeniz mümkün. Bu aşamadayken niye herkesi alfa çift artı yapmıyorsunuz?" Mustafa Mond güldü. "Gırtlağımız kesilsin istemiyoruz da ondan," dedi. "Mutluluğa ve istikrara inanıyoruz. Alfalardan oluşan bir toplum, eninde sonunda, istikrarsız ve sefil olmaya mahkumdur. Çalışanları sadece alfaların oluşturduğu bir fabrikayı düşünün. Yani ayrı olan ve akrabalık bağları olmayan, iyi bir mirasa sahip, özgür iradesiyle sınırlar dahilinde seçim yapabilecek ve sorumluluk alabilecek bireylerden oluşsun. Bir düşünün," diye tekrarladı. Vahşi düşünmeye çalıştı ama pek başarılı olamadı. Abes bir durum olurdu. Alfa olarak şişeden alınmış, alfa olarak şartlandırılmış bir insan. Epsilon yarım oronların işini yapmak zorunda kalsaydı, çıldırırdı. Çıldırır ya da her şeyi kırıp dökmeye başlardı. Alfalar, alfa işi yaptırmak koşuluyla tamamıyla sosyalleştirilebilirler. Epsilonlara özgü özverileri yalnızca epsilonlardan bekleyebilirsiniz. Çünkü epsilonlar için bunlar özveri değil, en az direniş sınırıdır. Şartlandırması, koşması beklenen çizgiyi zaten çizmiştir. Elinde değildir, yazgısı önceden belirlenmiştir. Şişeden alındıktan sonra da şişede kalmaya devam eder. çocuksu ve embriyonik saplantılarla dolu görünmez bir şişede. Elbette her birimiz, düşünceli bir biçimde devam etti, bir şişede geçiririz yaşamımızı. Ama eğer alfaysak, şişelerimiz görece büyüktür. Daha dar bir alanda sınırlandırılsaydık, sürekli acı çekmemiz gerekirdi. Üst sınıfların yapay şampanyasını alt sınıfların şişelerine dökemezsiniz. Teorik açıdan bariz bir gerçektir bu. Fakat pratikte de böyle olduğu kanıtlanmıştır. Kıbrıs deneyinin sonucu inandırıcıydı. "Bu deney neydi?" dedi Vahşi. Mustafa Mont gülümsedi. "Buna yeniden şişeleme deneyi de denebilir." Ford'dan sonra 473 yılında başladı. Yöneticiler, Kıbrıs adasının tüm sakinlerini boşaltıp, özel olarak hazırlanmış 22 bin alfadan oluşan bir grup yerleştirdiler. Tüm kültürel ve endüstriyel donanım kendilerine devredildi ve kendi işlerini kendileri idare etmek üzere bırakıldılar. Sonuç, tüm teorik öngörüleri tam olarak doğrular nitelikteydi. Toprak uygun şekilde işlenmemişti. Bütün fabrikalarda grevler çıkmış, yasalar hiçe sayılmış, emirlere karşı konulmuştu. Düşük seviyeli işlerde görev verilen bütün insanlar, yüksek seviyeli işler için sürekli entrikalar çeviriyor, buna karşılık olarak da yüksek seviyede çalışan insanlar ne pahasına olursa olsun konumlarını korumak için entrikalar çeviriyorlardı. 6 yıl geçtiğinde birinci sınıf bir iç savaşa girdiler. 22 bin insandan 19 bini öldüğünde, kurtulanlar hep birlikte dilekçe yazıp dünya denetçilerinden adanın yönetimini tekrar üstlenmelerini istediler. Denetçiler isteneni yaptılar. İşte bu da dünyanın görüp göreceği tek alfa toplumunun sonu oldu.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Göze'ye teşekkür ederiz.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Efendim 12 Haziran 2026 Cuma günü internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında birlikteyiz. Bugün programcı arkadaşım sevgili Ayşegül Tözeren aramızda değil. Bir toplantıda olduğu için katılamıyor. Ama ben çok değerli bir konuğu ağırlıyorum programda. Profesör Doktor Tanıl Kocagöz. Tanıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Selim abi. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Efendim Profesör Doktor Tanıl Kacagöz şu anda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı. Ancak hemen belirteyim ki tabi bu arada yaş farkımız ortaya çıkacak Tanıl. Ben Tanıl'ı Hacettepe Üniversitesi'nde akademik yaşama başladığı erken dönemden tanıyan ve çok takdir ederek gıptayla, kıskançlıkla hatta izleyen birisiyim. Tanıl çünkü bizlerin yapamadığı bir şeyi yapıp üretime geçen, bunu becerebilen bir bilim insanı. Bu nedenle çok takdir ettiğim genç bir arkadaşım Tanıl. Tekrar hoş geldin Tanıl programımıza. Şimdiki ben dediğim gibi uzun yıllardan beri senin yaptıklarını izleyen ve çok beğeniyle izleyen birisi olarak senin aldığın patentleri, ürettiklerini biliyorum ama gel o kısma geçmeden önce biz birazcık enfeksiyon hastalıkları dünyasına bakalım. Hani Dünya Sağlık Örgütü'nün hep o üç saç ayağı diyorum ben. Tüberküloz, sıtma ve AIDS, HIV. Bu hastalıklar önemli ve bu hastalıkların tanısı da önemli. Ama eğer yanlış bir şey söylersem lütfen düzelt. Sıtma olsun, tüberküloz olsun, AIDS olsun bunlar daha çok gelişmekte olan ülkelerin hastalıkları. Gelişmiş ülkelerin sağlık sorunları daha farklı alanlarda ortaya çıkıyor. Ve bu nedenle bu hastalıklardan ölümler de çok fazla. Nedir durum ve neden bunun tanısıyla ilgili fazla gelişme olmuyor? Biraz oralara değinelim.
1: Evet. Tabii.

0: yer alıyor. Tabii üçü çok farklı organizmalar aslında. Bir tanesi bakteri, tüberküloz, diğeri virüs, AIDS'e yol açan, diğeri de bir parazit, sivrisinekle bulaşan bir parazit. Tabii AIDS, hani biz bunlar ülkemizde sorun değilmiş gibi düşünüyoruz. Gerçekten tüberküloz Cumhuriyet devrinde başlayan özellikle çok önemli Verem Savaş Dernekleri denen derneklerin de katkısıyla Türkiye'de çok iyi bir duruma geldi. Yani çok azaldı diyebiliriz. Ama hala mesela İstanbul gibi şehirlerde Türkiye ortalamasına göre çok daha yüksek görüyoruz. Çünkü çok kalabalık ortamlarda yaşıyoruz. Başka kentlerden İstanbul'a gelen öğrenciler arasında mesela insidansın en yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar bu kente gelince karşılaşıyorlar bakteriyle gibi. Tabii AIDS üzerinde de durmak lazım. Çünkü ülkemizde insidansı düşük olmakla birlikte en hızlı artış gösteren yani enfeksiyon hastalıklarından biri Türkiye. Bu nedenle AIDS'ten korunabilmek için hani gençlerin özellikle korunma yollarını, çünkü cinsel yolla bulaşan bir hastalık bu. Bir kere çok iyi eğitim vermek, bunu okullarda vesaire çok iyi anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar AIDS tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Artık belki de ölümcül bir hastalık olmaktan da çıktı. Ama tabii yıllarca iyileşmeyen kronik bir hastalık ve başkalarına da bulaştırabildiği için kişiler çok rahatsız edici, zorluk yaratan bir hastalık. Bu nedenle bunun üzerinde de ülkemizde durulması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim programlarına bu tür hastalıklardan nasıl korunması gerektiği konması, anlatılması gerektiği diye düşünüyorum açıkçası.
1: Tutma için ne diyeceksin tanım?
0: Sıtma şöyle, Türkiye'nin gene çok büyük bir hastalığı problemiymiş biliyorsunuz. Yani Cumhuriyet'in ilk devirlerinde sıtma savaş örgütleri kurulmuş ve o zaman burada çok fedakarca çalışan köylere kadar gidip tek tek kan örnekleri alıp bunun tanısını koyan, çünkü kan yayması yaparak tanısı konabilen bir hastalık ve çok büyük oranda sıtma tamamen yok olmuştu Türkiye'de. Fakat sıtma tabii sivrisinekle bulaşan bir hastalık olduğu için bizim güney bölgelerimizde, yani Adana, Mersin çevresinde çok olmakla birlikte hala devam etti sıtma. Ve şimdi de son yıllarda bu tabii Suriye üzerinden olan göçler bu tür tropikal hastalıklar konusunda tekrar endişemizi arttırdı. Çünkü yeniden bir artış görüyoruz. Ayrıca biz İstanbul'da hastanelerde Afrika'ya, tropikal bölgelere seyahat edip gelen kişilerde de sıtmayı görüyoruz sıklıkla. Bayağı da öldürücü türlerini görüyoruz bunların. Bu nedenle bu konuda da bilinçlenmekte yarar var.
1: Evet.
0: Burada bir de küresel ısınmadan söz etmek
1: Tabii.
0: lazım. Çünkü küresel ısınmayla birlikte özellikle Akdeniz'in kuzeyinde yer alan Türkiye, İtalya, Fransa gibi ülkelerde görülmeyen bazı hastalıklar giderek artışa geçti. Bunlardan biri örneğin Leishmania diye bir parazit var biliyorsunuz. Bu da sineklerle, bir tür sinekle taşınabilen bir hastalık. Yani Türkiye'de çok fazla yaygın değilken Türkiye giderek böyle endemik hale gelmeye başladı. Aynı sorun Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, hatta Kuzey Amerika'da böyle sorun olmaya başladı. Yani küresel ısınmanın getirdiği yeniden ortaya çıkan hastalıklar konusunda da dikkatli olmak gerekiyor diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Bu çok katılıyorum söylediklerine ve

0: küresel ısınmayla beraber İngiltere gibi daha da Fransa'nın kuzeyinde olan bir ülkede örneğin İngiliz sağlık yetkililerinin bir raporu var. 2050 yılında örneğin sıtmanın o ülkede endemik olacağından bahsediliyor. Yani kuzey ülkelerinin bir de ilginç bir nokta var. Ben önemsiyorum bunu. Kuzeyli hekimler tanımıyorlardı bu enfeksiyon hastalıklarını. Yani akıllarına gelmiyor falan. Böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Tüberküloz dedik, sıtma dedik, HIV dedik. Tabii bu arada senin altını çizdiğin çok önemli bir noktanın ben bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Hem Verem Savaş hem Sıtma Savaş dernekleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o sağlık konusunda yapılan dev adımlarla iki önemli hastalık. Bir de galiba eğer yanılıyorsam düzelt beni lütfen. Trahom'la mücadelede çok büyük başarı sağlamıştır Cumhuriyet'in ilk yılları. Buradan da Cumhuriyet'e hafif burun kıvıranlara da bir selam göndermiş olalım böylece. Şimdi evet hastalıklardan ölümler dedik. Bu üç önemli hastalık, bu çok temel üç enfeksiyon hastalığı ve çok ilginç. Senin de altını çizdiğin gibi biri bakteri, biri virüs, diğeri de parazit hastalığı. Peki bunların tanısının da önemi var herhalde. Birazcık o tanıya girelim ve sizin yaptıklarınıza da geçmiş oluruz burada.
1: Tamam. Şimdi ben tüberküloz tanısı konusunda uzmanlaştım yıllardır. Bu konuda orijinal ürünler geliştirdim. Tabii hedefim şuydu, tüberküloz sonuçta sağlık olanakları kısıtlı özellikle ülkelerin sorunu. Şu anda en büyük sorun olduğu bölgeler işte başta Hindistan, Çin, Endonezya gibi Asya ülkeleri. Bunun dışında Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde en yaygın bulunuyor. Buralarda da yani özellikle kırsal bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için laboratuvar olanakları neredeyse yok gibi bir şey. Şimdi tüberküloz bir bakteri hastalığı, özellikle akciğerleri tutuyor. Bir kişinin akciğer tüberkülozu olan kişinin öksürük hapşırması falan gibi şeyle çıkardığı damlacıklardaki bakteriyi biz vücudumuza alarak hastalanıyoruz. Tabii bunun tanısını koymak için de en önemli şey bu hastaların balgamlarının incelenerek orada bu bakterinin olduğunu gösterebiliyoruz. Aslında güzel bir mikroskobi yöntemi var. Güzel bir boya var. Bunu hemen saptayabileceğimiz. Ama bizim gibi ülkelerde birincisi mutlaka bunun düşünülmesi, akla gelmesi gerekiyor. Buradan herkese şey yapmak, hani bir mesaj vermek açısından bizim de başımıza gelebilir. Tüberküloz olabiliriz her zaman. O nedenle belirtilerini bunun bilmekte yarar var birincisi. Birinci en önemli belirtisi öksürük ve balgam çıkarma, işte kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi gibi belirtiler. Fakat öksürük, balgam çıkarma işte dediğimiz zaman bu biliyorsunuz kış aylarında, bahar aylarında özellikle biz virüslerle ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz çok sayıda enfeksiyonla karşı karşıya kalıyoruz. Çok insan bununla hastalanıyor. Tabii o zaman öksürük, balgam çıkarma çok da ayırt edici bir belirti gibi gelmiyor. Şimdi burada önemli olan şey şu, şöyle ayırt edebiliriz. Bu virüslerin yaptığı hastalıklar, işte nezle, grip vesaire gibi halk arasında soğuk algınlığı gibi de bildirilen hastalıklar genelde bir haftada iyileşiyor. Diyelim ki 10 gün en fazla. Şimdi bir kişi eğer 2-3 haftadan fazla öksürük ve balgam çıkarma şikayeti varsa o zaman tüberkülozdan şüphelenmek lazım. Yani uzun süren öksürük, balgam çıkarma öyle diyelim. Böyle kişilerin mutlaka bir balgam örneğini vererek bir sağlık kuruluşuna tüberküloz yönünden incelenmesi bunun çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de yaklaşık ortalama tanı konma süresi, yani tüberküloz olmuş bir kişi ama kaç zamandır sende bu öksürük, balgam çıkarma şikayeti var dediğimizde işte 6 ay gibi süreler çıkıyor ortaya. Yani geç gidiliyor, önemsenmiyor bu şikayetler. Bu kişilerde tabii bulaştırmaya devam ediyor hastalığı o sırada. Şimdi tanısına gelince tabii önce mikroskobi inceleme yapılıyor. Şu anda dünyada olanakları kısıtlı bölgelerde neredeyse yapılabilen tek inceleme türü bu. Fakat mikroskobi güzel hızlı tanı koyduran bir şey bize. Ancak duyarlılığı oldukça düşük. Yani yeterince bakteri yoksa balgamda o zaman tanı koyamıyoruz. Bunun altın standart tanı yöntemi olarak kültür yapılması gerekiyor. Tabii kültür de şöyle bir sıkıntısı var. Tek canlı bakteriyi bize göstermesine rağmen, yani çok az da olsa bakteri saptamamıza rağmen çok yavaş üreyen bir mikroorganizma tüberküloz basili. Bu nedenle 3 ila 6 hafta sürüyor tüberküloz basilinin oluşturduğu koloni dediğimiz toplulukları besi yerinde görebilmemiz. Bu da çok geç ürediği için bir başka sorunla karşılaşıyoruz. O da balgamın içerisinde ağız floramızdan da gelen bizim çok sayıda hızlı üreyen bakteri var. O nedenle bu bakterilerin önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ki tüberküloz basili fırsat bulup üreyebilsin o kültür ortamında. Fakat bunun içinde örneğin bir işlenmesi gerekiyor önce. Ne yapıyoruz? O hızlı üreyen bakterileri öldüren kimyasallar koyup balgamın içerisine tüberküloz basilinin buna dayanıklı olduğu bir ortamda bir süre bekletip ondan sonra onu işte nötralize edip o maddeyi daha sonra da örneği konsantre etmemiz gerekiyor. Çünkü çok seyrelmiş oluyor örnek. Bunun için de santrifüj gibi bir alet gerekiyor. Soğutmalı santrifüj. Tabii soğutmalı santrifüj bu olanakları kısıtlı ortamlarda, laboratuvarlarda olmadığı için bu işlem yapılamıyor. Dolayısıyla bu işlemi yapamazsanız kültür yapamıyorsunuz. Kültürde biz bakteri üretemezsek hangi antibiyotiklere duyarlı diye test yapamıyoruz. O nedenle ben de ne yapabiliriz acaba bu santrifüj gerekmeyen bir yöntem yapabilir miyiz diye yola çıktığımda sıvıları böyle emerek ortadan kaldıran bir boncuk emici boncuk yöntemi geliştirdik. Bu sayede o sıvıları fazla sıvıları emerek işte ortamdan kaldırdık. Buna dayalı kitler geliştirdik. Şimdi bu kitler sayesinde hiçbir doğru dürüst laboratuvarda olanağı olmayan yerlerde dahi örnekler işlenebiliyor ve kültür yapılabiliyor. Ayrıca kullanıma hazır, hızlı sonuç veren kültür sistemi geliştirdik besiyeli. Bunlar hem Türkiye'den hem Amerika Birleşik Devletleri gibi dış ülkelerden de patent aldı. Orijinalliği kanıtlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği böyle kılavuzlarına koyduğu yöntemler haline geldi. Şimdi de giderek hem Türkiye'de bu kullanılıyor birçok laboratuvarda hem de işte Almanya, Fransa, Portekiz gibi ülkelerde başladı. Epey senedir kullanılıyor. Şimdi de Malezya, Endonezya gibi ülkelere doğru yayılıyor bu
0: Çok
1: sorular.
0: önemli, biliyordum bunun öyküsünü, bu geliştirdiğin ve patentini aldığınız kitin, ama bunu senden kısaca özet şeklinde de olsa duymak çok keyifli. İzin verirsen bir müzik arası verelim, seni de dinlendirmiş oluruz. Daha sonra bu işi nasıl kotardığınızı, birazcık yurt dışına nasıl açıldığınızı soracağım. Çünkü daha önce konuştuğumuz bazı arkadaşlarımız Türk malı diye gittiği zaman yurt dışında pek rağbet görmediğine değinmişti. O engelleri nasıl aştınız? Tanıl, bugün seçtiğimiz parçalar nedense uzun bir süreden beri blues çalmamıştık. Üç tane blues parçası seçtik. Bir tanesi ilk parça Muddy Waters'tan gelecek, Manish Boy.
2: Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Muddy Waters'tan dinledik. Manish Boy isimli parçayı seslendirdi. Blues'un böyle efsane isimlerinden parçalar dinleyeceğiz. Bugünkü programımızda 12 Haziran 2026 her cuma olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Tanıl Kocagöz. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı. Sağ olsun sevgili Tanıl, yoğun çalışmalar arasında bize bir saatini ayırdı ve programımıza katılıyor. Şimdi programın ilk bölümünde tüberküloz konusunda özellikle gelişmekte olan ülkelerin sorunu olan ve bitti bitiyor bitecek derken bir şekilde farklı nedenlere bağlı olarak yoksulluk ve kötü beslenmeyle ilintili olarak yeniden hortlayan, tabir eğer uygun görürsen Tanıl böyle diyeyim, yeniden hortlayan tüberkülozu ve bu tüberkülozun tanısında kullanılan bir takım santrifüj gibi her laboratuvarda olmayan, donanımı eksik olan laboratuvarda da kullanılacak bir tanı kitini nasıl geliştirdiğinden bahsetmiştin. Daha önce bir programımızda besiyerleri üreten bir üretici de özellikle ürettikleri besiyerlerini yurt dışına satmada, hani bu Made in Turkey olarak, şimdi Made in Türkiye yazıyor herhalde, böyle çıkan bir takım ürünlerin pazar bulmada zorlandığını, onun için bir Avrupalı firma ile ortak olduklarını ve Made in Germany örneğin şeklinde sattıklarını söylemişti. Siz böyle bir zorlukla karşılaştınız mı? Fransa'ya, Portekiz'e, Almanya'ya, şimdi de Asya ülkelerine satışlarınız sırasında.
1: Evet, Selim abi, bu zorluk hem uluslararası satış, yani yurt dışına satış için geçerli, hem Türkiye'de
0: Yurt
1: satış için
0: evet,
1: de
0: evet,
1: geçerli.
0: evet,
1: Yani
0: evet.
1: Türkiye'de biz ürettiğimiz şeyleri güven duyulmaması Türkiye'de de geçerli. Yani yabancı firmaların Türkiye'ye getirdiği ürünler, bunlar böyle özellikle hani şeyse, uluslararası tanınmış firmalarsa çok daha rahat satış yapıyorlar. Tabii en büyük sıkıntı yerli, işte yeni başlayan firmalar için, Ar-Ge firmaları için pazarlama yapacak yeteneklerinin olmaması. Yani ne dünyaya bunları tanıtacak, bırakın yurt içinde bile tanıtacak. Bunların hepsi finans, deneyim, örgütlenme meselesi. Yani dünya devi firmalar duyuyorsunuzdur, hep böyle küçük firmaları da yurt dışında da kendi işlerine katıyorlar son yıllarda. Ve onların öyle bir büyük pazarlama ağları var ki yani milyar milyar dolar ciroları olan firmalar, onlarla rekabet etmek gerçekten çok güç. Bizim şansımız, benim şansım biraz şöyle oldu. Çok şans değil mi? Çünkü çok uzun sürdü bu noktaya gelmemiz. Yani ben 20 yıldır en az bu işte uğraşıyorum, bir yerlere gelmeye çalışıyorum ve görüyorum ki yurt dışında bizim ürünlerden çok daha kötü nitelikleri olan ürünler çok daha iyi pazarlanıyor ve çok daha büyük getiri sağlıyor. Şimdi benim aslında yola çıkmam şöyle oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 yıl çalıştım. University of California, San Francisco'da. Orada Stanford Üniversitesi'ne giderdik çalışmalar için bazen. Ve oranın kampüsüne gittiğimde ilk şeyi gördüm. Yani büyük firmalar, işte kampüsün ortasında işte IBM Center, efendim Hewlett Packard, öbür tarafta Beckman Building gibi böyle dünya devi bildiğimiz firmaların şeyleri orada. Yani ana merkezleri kampüsün içinde. O zaman şaşırıp sormuştum, yani bu firmalar ne arıyor bu şeyin içinde deyince, yani üniversite sanayi işbirliğinin ne kadar ileri olduğunu anladım. Yani onlar Ar-Ge'ye çok fazla destek sağlıyorlar ama Ar-Ge'den çıkan ürünleri de pazarlıyorlar bütün dünyaya ve oradan gelen gelirin bir kısmını tekrar Ar-Ge'ye döndürüyorlar. İşte 94'te Türkiye'ye döndüğüm zaman yani Türkiye'de de bu olmalı şeyi içerisinde çalışmaya başladım açıkçası ve o zaman hiçbir teknoparklarımız falan da yoktu. Yani üniversitelerde vesaire. Şimdi artık teknoparklar var, işte sonunda onun içinde kurulan işte yeni başlayan küçük Ar-Ge firmaları var vesaire. Ama buradaki destek çok önemli. Bu firmaların bir yere gelebilmesi için. Destek dediğim şu: aslında köstek olmasın. Yani destek değil, köstek olmasın bu firmaların önünde açılır. Köstek dediğimiz şeyler nedir? Yani bizim ülkemizde de biliyorsunuz işte bu güvensizlik, bir fırsat vermeme, kendilerini kanıtlamasına, firmaların ürünlerine. Ayrıca işte ihale sistemimiz, siz de biliyorsunuz, böyle sizi dışlayacak şartlar koymak. Yani biz yıllarca bizim ürünleri Türkiye'de satabilmek için mesela bir ihaleye girdiği zaman bizim firmamız işte ambalajı şu kadar olmalı gibi mesela hiç anlamı olmayan hani bilimsel olmayan şartlar koyarak böyle ihale dışı kalıyordu. İnanın bu olaylar şeyde daha fazlaydı. 2015 öncesi yani 15 Temmuz olayları öncesi ve 15 Temmuz olduğunda bize engel çıkaran birçok kişinin o sırada yurt dışına kaçtığını ve bunları FETÖ denen örgüt üyesi olduklarını falan o zaman öğrendik. Yani FETÖ'nün ne olduğunu, devleti nasıl ele geçirdiğini falan da çok anlayamadık hiçbirimiz açıkçası o yıllara kadar. Şimdi o olay bittikten sonra biraz daha önümüz açılmaya başladı. En azından ihalelerde böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Ama tabii şey bir destek de yok. Yani biraz şey bekliyorsunuz. Yani ya dünyanın en iyi hızlı tüberküloz kültür sistemini geliştirmişsiniz. Hani buna devlet de sahip çıksın. Bunun hatta şeyini alsın desin ki ya dünyadaki en iyi sistemi biz geliştirdik. Yani nasıl çıkıyor şey övünüyor işte Güney Kore kendi teknoloji firmalarıyla, Amerika teknoloji firmalarıyla. Böyle bir şey bekliyorsunuz. İnşallah bu da yavaş yavaş düzelecek diye umutla çalışıyoruz.
0: Sana çok önemli bir nokta, yurt içindeki
1: Evet.
0: zorluklardan bahsettin hakikaten, bu güvensizlik, işte batıdan gelen daha iyidir yaklaşım, ama peki yurt dışına satışta ne yapıyorsunuz?
1: Yurt dışına satışta şöyle bir başarımız oldu. O da Dünya Sağlık yaptığımız bilimsel çalışmalar, yayınlar sonucunda kongrelerde bu şeyleri sunarak ürünleri onların dikkatine Dünya Sağlık Örgütü gibi veya Dünya Sağlık Örgütü'ne ile birlikte ona destek veren vakıflar var. Mesela Foundation Innovative New Diagnostics Fund diye bir kuruluş var. Bunlar tüberküloz, AIDS ve sıtma için
0: Evet.
1: ürün geliştirmeye destek veren kuruluşlar. Onların desteklerini alma şansımız oldu. Artı ondan sonra da Dünya Sağlık Örgütü bir takım kılavuzlar çıkartıyor. İşte şu ürünleri kullanabilirsiniz, yani bunlar iyidir şu şartlarda diye. Onların içerisine girdi bizim
0: Çok
1: bu ürünler.
0: önemli.
1: Öyle olunca bütün dünya tanıdı.
0: Evet.
1: Ama örneğin Almanya'ya 10 yıldır satılıyor bizim o hızlı tüberküloz kültür bezi. O nasıl başladı? Ben bir kongreye gitmiştim Litvanya'da tüberkülozla ilgili. Orada bir poster sunmuştum. O posteri gören bir laboratuvarın çalışanı çok ilgilendi. Ondan sonra o ürünleri denemek istediler. Ürünleri gönderdik. Sonra 10 yıldır çok memnunlar ve sürekli düzenli sipariş verir hale geldi. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii ya bir laboratuvar Almanya'da yıllardır bu kadar çok ürünümüzü kullanıyor ve bunu bir kongrede görerek almaya başladılar. Neden daha fazla bu ülkelerde
0: Evet.
1: satılamasın yani başka yerlerde kullanmasın? Onun şeyi içerisindeyim. Yani büyük bir pazarlama firmasını yanınıza almak çok önemli bir strateji tabii.
0: Evet.
1: Keşke onu bulup yapabilsek çok daha hızlı her tarafa yayılabilir diye düşünüyorum.
0: Peki sanırım bu tüberkülozla başlayan bu tanı kitleri dışında, ben kısa bir süre önce İstanbul'da yapılan bir toplantıda işte bu antibiyotik direnç konusu ele alındığında senin bu yeni bir takım antibiyotik molekülleri üzerindeki çalışmalarını dinleme olanağı bulmuştum. Biraz bu bakteri virüs enfeksiyonlarının tedavisindeki fark, grip gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin kullanımı konusuna, bu soruna değinelim. Sonra bir müzik arası verip senin ürününü son bölümde dinleyeceğiz.
1: Tamam. Orada yani dinleyenlere de mesaj vermek açısından isterseniz şunu birkaç şeyi özetleyi verelim hemen
0: Lütfen.
1: tarihçesini
0: Lütfen.
1: bu işin. Biliyorsunuz 1929 yılında ilk antibiyotik Alexander Fleming tarafından geliştiriliyor. Ve kullanıma girdikten sonra da bakteriler hızla direnç kazanmaya başlıyor antibiyotiklere. Tabii bakteriler şöyle nasıl direnç kazanıyor antibiyotiklere? O şeyle karşılaştıklarında doğal genlerinde değişiklikler olan bazı bakteriler dayanıklıysa bunda ortamda canlı kalıyorlar ve giderek bunlar dirençli
0: Anlıyorum.
1: bir bakteri popülasyonunu oluşturuyorlar. Bu nedenle antibiyotikleri biz ne kadar çok kullanırsak aslında o kadar da direnç gelişmesine neden oluruz. Dünyada şöyle şeyler oldu. Birincisi tıpta kullanımında çok uygunsuzluklar oldu. Mesela uzun süre reçetesiz olarak antibiyotikler satıldı Türkiye'de. Bu herkes istediği gibi gidip de antibiyotik alabiliyordu eczaneden. Ve biraz evvel sözünü ettiğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları, hala bu mesajı defalarca vermek lazım herhalde. Üst solunum yolu enfeksiyon dediğimiz sık hastalandığımız şeylerin %90'ı virüs. Yani virüsler oluyor. Ve virüsler de karşı antibiyotikler etkili ilaçlar değil. Bakterilerde kullandığımız. Ama çok yaygın olarak şimdi eskiden herkes kendi alırdı üst solunum yolu enfeksiyon olunca zannederdi ki bir antibiyotik alırsam ben iyileşeceğim. Halbuki kendine zarar verirdi. Nasıl zarar veriyor? Vücudumuzda bizi aslında hastalık yapıcı etkenlerden koruyan normal flora dediğimiz bir mikroorganizma topluluğu var bakterilerden de büyük oranda oluşan. Biz bir virüs enfeksiyonunda antibiyotik kullandığımız zaman bu faydalı mikroorganizmaları öldürdüğümüz için bakterileri aslında virüsler daha rahat çoğalma olanağı buluyor. Yani hastalık iyileşmek değil, kötüleşmesine neden
0: Evet.
1: olabiliyoruz. Şimdi maalesef antibiyotik reçeteye bağlandıktan sonra herkes kullanamaz oldu, alamaz oldu ve büyük bir aslında kontrol altına alındı ama maalesef hekimlerimizde hala bu bilinç yerleşmiş değil. Yani böyle bir sanki vücudu koruruz biz, daha iyi olur gibi. İşte aile hekimlerinde, pratisyen hekimlerinde, hatta çocuk hekimlerinde, birçok hekimde hala nedenini tam bilmeden yani sanki onu bir sigortamış gibi antibiyotiği kullanma alışkanlığı var. Ya yani bu konuda da bizim hizmet sonrası yani eğitim sonrası şeyleri eğitimleri, okul sonrası eğitimleri herhalde bir şekilde
0: Evet.
1: dernekler olarak vesaire olarak arttırıp bu antibiyotik kullanımının lüzumsuzluğunu anlatmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir sorun çünkü giderek hastanelerimizde artık tüm antibiyotiklere dirençli, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızı bu yüzden bu enfeksiyonlardan kaybediyoruz. Hiçbir ilacı yok yani kanser olmuş sanki çaresi yok bir hastalık gibi bu
0: Evet.
1: tür bakterilerle enfekte olmuş hastaları kaybedebiliyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü 2050 yılına ulaştığımızda böyle gidersek yılda 10 milyon kişinin en az antibiyotiklere dirençli bakterilerle öleceğini söylüyor.
0: Çok önemli bir sayısal değer bu. Gerçekten de 2050 yılında bir yapılan projeksiyonla WHO'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda yer alıyor. Ölenlerin sayısı senin de belirttiğin gibi kanser ve kardiyovasküler sistem sorunlarından daha fazla olacağı iddia ediyor. Önemli bir sorun. Bir müzik arası seni de dinlendirmiş oluruz. Blues'dan gidiyoruz. John Lee Hooker'dan geliyor. Bildik klasik parçası Boom Boom.

0: Johnny Lee Hooker'dan dinledik. Bum Bum isimli klasik blues parçasını seslendirdi. 12 Haziran 2026 internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Tanıl Kocagöz. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı. Hem genel anlamıyla sorun yaratan enfeksiyon hastalıklarını hem de kendilerinin geliştirdiği bir takım ürünlerden bahsediyoruz ki programımızın bu son bölümünde antibiyotikler konusuna değiniyoruz. Tanıl, bahsettiğin gibi antibiyotiklerin ezbere, gereksiz, reçetesiz, yaygın kullanımı bu antibiyotik direncine yol açan nedenlerin başta geleni ama bildiğim kadarıyla eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt. Antibiyotiklerin kullanımı kısıtlansa da bu direnç sorunu yine de tamamen ortadan kalkmıyor. Çünkü hem veterinerlik hem yani hayvancılık alanında hem tarımda antibiyotiklerin yaygın ve kontrolsüz kullanımı ki denetim altına alınamıyor. Genellikle gelişmiş ülkeler hep gelişmekte olan ülkeleri suçlarlar ama gelişmiş ülkelerde de bu sorun devam ediyor ve hem hayvan ürünleri hem de bitkiler aracılığıyla da direnç genleri insanlara aktarılabiliyor. İkincisi de tabii hiç antibiyotikle temas etmemiş okyanusların dibinde ya da permafrost tabakasının altında da biz izole edilen bazı bakterilerde hiç antibiyotikle karşılaşmamış bakteride bile direnç genine rastlayabiliyoruz. Bunlar kendilerini savunmak için geliştirdikleri mekanizmalar. İşte bütün bunların sonucunda nasıl bir önlem alınır konuşulurken o toplantıda benim de seni dinleme şansı bulduğum bu toplantıda genellikle yeni antibiyotikler işte ben aşılardan konuştum peptitler falan derken birdenbire sen hiçbir direnç geliştirmesi mümkün olmayan bir takım moleküllerden bahsettin. Gel istersen şu son bölümde bu çok önemli buluşunu ya da geliştirdiğin ürünü konuşalım.
1: Tabii. Şimdi dediğimiz gibi zaten bakteriler her yeni geliştirilen antibiyotiğe karşı kısa süre içerisinde direnç kazandığı için bu büyük de bir sorun yarattı. Çünkü ilaç firmaları artık antibiyotik geliştirme işinden vazgeçtiler büyük oranda. Çünkü yani işte kardiyovasküler ilaçlar, antikanser ilaçlar gibi ilaçlar çok daha geleceği olduğu ve böyle bir direnç sorunuyla karşılaşılmadığı için genelde o ilaçları geliştirme yönüne yöneldiler ve antibiyotik geliştirmez oldular. Tabii bu çok büyük bir sorun yaratıyor. Yani bir yandan antibiyotik direnci artıyor, bir yandan yeni ilaç yok. O zaman biz de düşünüp acaba bakterilerin direnç geliştirilemeyeceği antibiyotikler yapılabilir mi? Şimdi bunun doğada örnekleri olduğunu düşündük. Nedir? Çünkü başka organizmalar bakterilerle bir arada evrimleşmiş dünyamızda insana kadar ve böceklerden insana kadar bir takım küçük protein molekülleri var. Peptit dediğimiz kısa protein molekülleri. Bunlar yüz milyonlarca yıldır var dünyamızda ve bakteriler bunlara karşı direnç geliştirememişler. Bunları gördüğümüzde acaba biz bunları taklit etsek, bunların benzerlerini yapsak, bir bakterilerin direnç geliştiremediği etkili bir şey yapabilir miyiz? Buradan yola çıktı ve bu evrimde böcekten insana kadar, yani bunlar balıklarda, kurbağalarda, insana kadar her türlü canlıda olan ve evrimsel olarak, genetik olarak korunmuş bu peptit dizilerini bulduk. Onlardaki bu ana motifleri taklit ederek kendimiz bir takım peptitler ürettik.
0: Çok
1: Bu
0: ilginç.
1: peptitleri üretmek artık oldukça kolay. Böyle amino asitleri birbirine ekleyerek dizen makineler var. Peptit sentezleyici dediğimiz. Aslında bir TÜBİTAK
0: Projesi.
1: projesi desteği aldık. O sayede bu makineden bir tane alabilmiştik. Ve üniversitemizde bu peptitleri üretmeye başladık. Tabii birçok peptit ürettik, denedik. Ve bunlardan bir tanesi özellikle hem her gruptan başka antibiyotikleri de dirençli olan bakterilere karşı etkili olduğunu gördük. Aynı zamanda bunun bu antibiyotiğin mantarlara karşı da etkili olduğunu gördük. Çünkü mantar enfeksiyonları da artıyor sürekli dünyada. Bir de bazen özellikle yoğun bakım hastalarında, bağışıklık sistemi iyi çalışmayan hastalarda biz karışık enfeksiyonlara da sık rastlıyoruz. Yani bir anda mantar bakteri enfeksiyonu veya bu hastalarda bir enfeksiyon ortaya çıktığında hangisi olduğunu önce bilemediğimiz enfeksiyonlar oluyor. Bu nedenle birçok antibiyotiği bir arada kullanmak yerine tek antibiyotikle bunları da tedavi edebileceğimiz bir molekül ortaya çıktı. Biz tabii bunun bir molekülün geliştirilmesi hemen insanların kullanabileceği bir
0: Evet.
1: ilaç olmuyor maalesef biliyorsunuz. Bunun için önce hayvan çalışmaları gerekiyor. Hayvanlarda etkinliğinin ve işte toksik olmadığının, yan etkilerinin olmadığının gösterilmesi gerekiyor. Bunun için biz şu anda işte fareler, sıçanlar üzerinde bir takım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu tabii çok umut vaat ediyor bu antibiyotik gerçekten böyle bir ortamda. Laboratuvarda kendimiz buna karşı direnç geliştirmek için bir takım deneyler yaptık. Yani bakterileri o antibiyotikte uzun süre karşılaştırarak, pasajlar yaparak denedik ve direnç gelişmediğini gördük gerçekten. Direnç gelişmemesinin nedeni olarak da bu antibiyotikler bakterilerin hücre zarına karşı etkili antibiyotikler. Böyle bir şey gibi zara girip orada delik açıyorlar bir çeşit ve bakterinin patlamasına neden oluyorlar. Yani bir balon gibi içi basınçlıdır bakterilerin. Onun dağılmasına neden oluyorlar. Diğer antibiyotikler genelde başka hedefleri seçiyor. Örneğin enzim dediğimiz bir metabolik şeyi yürüten, işlevi yürüten bir hedefi var. Burada da bir ufak genetik değişiklik hemen o bakterinin ona karşı direnç
0: Evet.
1: kazanmasını. Ama bakteri zarı yağlardan oluşuyor, yağ sisteminden oluşuyor. Ve bu yağlar doğrudan birçok enzim bunların sentezinde görev alıyor. Bunları değiştirebilmek için bakterinin çok fazla genetik değişiklik yapması lazım kendisinde.
0: Evet.
1: O nedenle bunları daha yapmaya fırsat kalmadan da bakteri ölüyorsa zaten kolay kolay direnç geliştiremiyor diye düşünüyoruz. Tabii bundan sonraki aşama ne diye sorarsanız
0: Evet.
1: bunların insan çalışmaları yapılması gerekecek.
0: Nasıl
1: Bunlar da
0: yapacaksınız
1: oldukça
0: onu?
1: pahalı çalışmalar
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Onun için yine biz bu iş içinde yatırımcı arıyoruz. İlaç firmalarının önce başta yerli ilaç firmalarının aslında ilgi
0: Tamam.
1: göstermesini umuyoruz. Ama tabii buna da bir çare bulamazsak büyük dev ilaç firmalarıyla herhalde bu işi bütün dünyanın yararına, insanlık sağlığı yararına bir insanda kullanılabilir bir ilaç haline getirmeye çalışacağız bu süreçte.
0: Nasıl tanımlıyorsunuz bunu yani peptit bazlı antimikrobiyaller falan mı?
1: Antibiyotik ya da antimikrobiyal peptit diye
0: Peki
1: geçiyor.
0: bu tarz peptitlerle çalışan başka ekipler var galiba değil mi peptit çalışmalarında?
1: Evet var. Onlar hatta birkaç tane piyasaya çıkan da var şu anda. Bunlar ama doğada bulunmuşların
0: Anladım.
1: aynısının taklidi. İşte bir mesela şeyde kurbağada bulunmuş bu. Onun aynısını üretiyorlar
0: Anladım.
1: şeklinde. Fakat bu antibiyotiklerin de bir şeyi var, önemli bir sorunu. Protease dediğimiz proteinleri parçalayan enzimlere duyarlılar. O nedenle de çok kısa ömürlüler. Bu nedenle aslında çok etkili olamamışlar bugüne kadar. Fakat bizim yaptığımız önemli bir değişiklik burada. İki çeşit formu vardır amino asitlerin. Bir L formu, bir D formu denen. Biz bunları D formundan yaparak doğadaki L formlarından farklı hale getirdik ve bu proteazlara tamamen dirençli hale getirdik. Zaten bu antibiyotiklerin hem dizileri hem de bu proteazla dirençli olmaları patent korumasına aldığımız
0: Çok iyi.
1: özellikleri. O nedenle Aslında ağızdan bile kullansanız bunları, yani bağırsakta da bu proteazlar tarafından parçalanmayacağı için hem çok daha kullanışlı hale geldi, hem de dediğim gibi yarı ömürleri çok uzadı. Onun için onlardan önemli bir üstünlüğü var şu anda çıkan bu antibiyotiklerin.
0: Ya bu çok önemli gelişmeler. Tanıl, gerçekten konuya bakışınız, yaklaşımınız, sen önde başta olmak üzere bütün çalışanlarınızın önce tanı daha sonra tedavideki bu yenilikleri Türkiye'den de bir önemli gelişmenin gerçekleşmesini, katkı sağlanmasını gerçekleştiriyorsunuz. Çok yadsınmaz bir başarı. Sağ olun. Bundan sonraki hedefler ne? Bir iki cümleyle onu da alayım. Neyle ilgileniyorsunuz?
1: Çok şey var aslında ama bir iki cümleyle hedeflemek
0: Lütfen.
1: gerekirse şu anda gündemde olan biz biyolojik sıvıları kolayca konsantre eden bir şey yaptık. Bir polimer geliştirdik, bir ürün yaptık. Bu kadınlarda göğüs kanserinden sonra önemli sıklıkta gördüğümüz rahim ağzı kanseri diye bir şey var. Biliyorsunuz Türkiye'de de bu
0: Evet.
1: olan bir şey. Bunun da nedeni human papillomavirüs, insan papillomavirüs. Siz
0: Evet.
1: çok daha iyi biliyorsunuz bir
0: Estağfurullah.
1: virolog olarak. Bunu %100 etkeni bunun. Fakat bunun erken tanısını koyabilirsek kansere dönüşmeden onun yaptığı enfeksiyon bölgesi çıkartılarak engellenebiliyor bu kanser. Bunun da hızlı tanısını koyabilmek için şu anda rahim ağzından bir sürüntü örneği alıp işte polimer zincirleme tepkimesi dediğimiz yöntemle saptıyoruz. Ama bu jinekolojik bir muayene ortamı gerekiyor. Kadın doğum muayenesi ortamı gerekiyor. Bunları her tarafta kolayca yapılamadığı için toplumu tarayamıyoruz bu hızda. Şimdi bizim yaptığımız bu konsantre edici polimer sayesinde rahim ağzından sürüntü almak yerine idrardan aynı duyarlılıkla bunu saptar hale geldik. Şimdi bu gündemde Sağlık Bakanlığı çok ilgi gösterdi. Şu anda TÜSEP'te biz çalışıyoruz. Bir sözleşme imzalamak üzereyiz onlarla. Bir klinik çalışma bitirdik. Şu anda bitirmek üzereyiz. Çok iyi sonuçlarımız
0: Çok iyi.
1: çıktı. Türkiye'de bu rahim ağzı kanserine neden olan insan papiloma virüsünü artık idrardan saptayabilir hale
0: Çok
1: geleceğiz.
0: önemli tabii, yani
1: Bu çok önemli
0: jinekolojik masada,
1: dünyaya yayılan bir özellik olacak.
0: tabii
1: O zaman.
0: jinekolojik masada rahim ağzı örneği sürüntüsü vermek yerine bir idrar vererek tanıya gitmek çok önemli. Bu idrarda HPV aramaya ait bir Belçika ekibi, Anvers'ten, onların da bir çalışması vardı. Gördüm onu, bilmiyorum, yoksa eğer yollayayım sana bu Pierre
1: Onu
0: Van Dalen
1: bilmiyorum
0: ekibini.
1: ama dünyada son yıllarda bu tarama
0: Evet.
1: zorluğu nedeniyle idrardan tarama yapılması
0: Evet.
1: konusunda zaten
0: Bir
1: çok
0: takım arayışlar var.
1: yüksek bir çıkmaya başladı. Evet.
0: Peki Tanıl, çok çok teşekkür ederim. Ne yazık ki çok keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Süremiz doldu çünkü. Vakit ayırdığı için çok teşekkürler. Size çalışmalarınızda
1: Ben
0: başarılar
1: de çok
0: diliyorum.
1: keyif aldım size bu sohbeti yapmaktan.
0: Sağ
1: Çok
0: ol, sağ ol
1: teşekkür ederim.
0: Tanıl. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim.
1: Görüşürüz.
0: Efendim, herkese iyi hafta sonu dileyerek programı sonlandırırken son bir parça. Bu kez 3D'yle sizi baş başa bırakacağız. Santana, John Lee Hooker, Etta James ve parçanın adı Blues Boogie Jam. Bu parçayla veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi hafta sonları. Tanıl,
1: Teşekkür
0: tekrar
1: ederim.
0: teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülbahar Akçay'a teşekkür ederiz.
1: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Ben Hasan Ateş.
1: Ben Fatma Genç.
0: Sevgili Fatma, sen de hoş geldin. Bir aydır yoktun.
1: Evet, uzun süre oldu.
0: Evet. İyi misin?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Teknik Pasada sevgili Andre var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve destekçimiz Gülbahar Akça'ya da yine çok teşekkür ediyoruz bu hafta da bizi desteklediği için. Bu hafta çok ilginç bir nesneyi konuşacağız. Bunu uzun süredir konuşmak istiyorduk. Seninle konuşacağız. Belki tüm sınıflar, toplumsal katmanlar ve çok farklı öğünler için bir ürün nesne olan makarnayı konuşacağız. Dediğim gibi Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te kaçıranlar için de muhtelif sosyal medya hesaplarımızda takip edebilirler. Burada Kopuk Bağlar'la ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Biz nesneleri, ürünleri, metaları konuşmaya devam ediyoruz ve son dönemde görüyorum çok çeşitli sosyal medya platformlarında, akademik çalışmalarda, hatta matbu olarak yayınlanacak olan metinlerde de artık nesnelere karşı özel bir ilgin olduğunu görüyorum. Bu anlamıyla son derece mutlu olduğumuzu da söylemek istiyorum. Kendi adıma da çok mutluyum. Bu süreçte bizim emeğimizi de gören, bunu takdir eden, teşekkür eden, bizi ananlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz bu sahada çalışanları davet etmeye devam edeceğiz. Onların emeğinin görünür olması ve bu nesneler hakkında bilgilenmeye devam etmek istiyoruz. Biz bu davet etme süreçlerinden son derece hoşnutuz. Bu nedenle belki bizim emeğimizi ve zamanımızı, çabamızı gören insanlara da yeniden çok teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı olarak birbirimizi görmeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Evet sevgili Fatma, dilersen hemen başlayalım. Makarna nedir?
1: Tabii önce makarnaya geçmeden önce ben de hani bu yaptığım şeyin aslında yeni çalışmalara ilham olması, hatta büyüyerek çoğalmasından memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Zira 100 sene yüz nesne de aslında bu kapsamda yapılan çalışmalardan biriydi. Çok kıymetli bir çalışma. Ben de iki madde yazma onuruna eriştim orada da. Böyle büyümesi, bu çalışmaların artması tabii ki çok sevindirici. Bir parçası olmak, bunların daha çok tartışılmasına vesile olmak da gerçekten güzel bir duygu. Şimdi makarnaya geçmeden önce aslında dinleyicimiz Ezgi Bağlam'la Instagram üzerinden çok güzel bir makarna muhabbeti yaptık. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Çok kısa ama hem de ona da selam yollamak istiyorum. Aslında böyle bizim etkileşim aldığımızda da çok mutlu oluyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Dedi ki bize La Vita e Bella Quando Si Mangia. Yani hayat yemek yerken güzeldir. Tabii İtalyancam çok iyi olmadığı için güzel telaffuz edememiş olabilirim. Benigni'nin aslında meşhur filmini de selam çakan bir söz. Ezgi Hanım'a da buradan çok çok sevgiler yolluyoruz. Afiyetle dinlemesini diliyoruz bu programı da. Şimdi makarna dediğimizde aslında makarna ile ilgili çok güzel bir çalışma var. Silvano Cervanti ve François Saba'nın çalışması. Pasta the Story of Universal Food diye. Orada çok güzel bir açılış cümlesi var. Diyor ki makarnanın dünyası özünde bir işçi sınıfı mekanıdır diyor. Ben de bu sözü çok sevdim. Çünkü bu söz yarım asır önce yazılmış anonim bir İtalyan yazardan alıntı bir cümle. Aslında makarnanın tüm tarihinde özetliyor gibi. Hem çok şey açıklıyor hem de bir yandan da çok şey de gizliyor aslında. Çünkü sadece makarna dediğim şey yoksulların yiyeceği olmadı. Aynı zamanda soyluların sofrasında, sokak satıcılarının tenceresinde, hicivli sözlerde, edebiyatlarında, edebiyatta aslında çokça yer bulmuş nesnelerden birisi. Tabii makarna dediğimizde aslında başlangıçta buğday vardı. Tabii biz de bu bölümü de aslında unda konuşmuştuk evet. Biraz buğdayı da sevgili Fuat Ercan hocamızla onu da selam yollayalım. Şimdi yaklaşık 10 bin yıl önce aslında Türkiye'nin güneydoğusuyla İran'ın batısı arasında bereketli hilal olarak tarif edilen yerde aslında insanlar yabani buğdayı evcilleştirmeye başladı. Tabii burası da biraz tartışmalı biliyorsun hani Göbektepe'deki bulgulardan sonra

0: maddesi. Ekmek oluyor, lapa oluyor, düz yassı şeyler oluyor ve bir gün o hamurun aslında kaynar suda pişirilebileceğini biri keşfediyor ve o an makarna doğuyor aslında. Tabii o kim? O biri kim? İşte burada da aslında işler oldukça ilginçleşiyor. Şimdi programdan önce sevgili Mine Özyurt Kılıç hocamız, onunla da böyle ufak bir diyalogumuz oldu Instagram üzerinden. Dedi ki makarnayı Marco Polo buldu. Dedim ki o biraz tartışmalı sevgili Mine hocamız. Ben de dedim şimdi onu programda da biraz ele alacağız dedik. Şimdi bunu hepimiz biliriz aslında ama Marco Polo 13. yüzyılda Çin'e gidiyor. Orada noodle yiyor ve dönerken aslında makarnayı İtalya'ya getirdiği söyleniyor. Tabii ki bu hikaye güzel. Güzel bir hikaye ama büyük ihtimalle tamamen uydurma olduğunu söylüyorlar birçok çalışmada. Çünkü Marco Polo 1296'da Venedik'e döndüğünde Akdeniz'de zaten 10 yıllardır makarna ticareti yapılıyordu. Sardunya'da 13. yüzyıla ait belgelerde obrede pasta diye geçiyor makarna ürünleri. Marco Polo yollar derken aslında zaten insanlar limanlar makarnayla doluydu dolayısıyla. Peki bu efsane nereden çıktı? Orası da ilginç bir hikaye. Ben en çok buraya şaşırdım. Çünkü Marco Polo hikayesinin 20'lerde Amerika'da Amerikalı makarna üreticilerinin örgütü olan bir yer var. National Macaroni Manufacturers Association. Oranın yayın organı var. Macaroni Journal diye. Bu bir sektör bülteni ve aslında bu sektör bülteninde icat edilen bir pazarlama taktiği olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aslında pazarlama tarihi açısından bakıldığında da müthiş bir örnek oluşturuyor bu makarna açısından da. Tabii kökeni oldukça karmaşık ve hala tartışmalı ve sadece tek bir medeniyete değil aslında birçok yere ait olduğu söyleniyor. Çok katmanlı, çok kültürlü ve binlerce yıla gelişmiş, yayılmış bir gelişimin ürünü aslında. İtalya ve Çin özellikle bu konuda atıf yapılan yerler. Bir de tabii Orta Asya'dan Türkiye'ye, Arap dünyasına uzanan coğrafya aslında makarna konusunda yazılmamış bir tarihi içeriyor. Somut bulgularda da aslında üç teori öne çıkıyor. Birinci teoride Romalılar ve Etrüskler Igana adında hamur şeritlerden söz ediliyor bu toplumlarda bir yemek kitabında ve aslında bugünkü lazanyanın uzak atası diyebiliriz buna ama kanıtları oldukça zayıf tabii bu konuda da. İkinci teori ise aslında Arap tüccarlar üzerinden geliyor. 8. de 9. yüzyıllarda Kuzey Afrikalı tüccarların Sicilya'ya İtria adında kurulmuş durum buğdayı şeritleri taşıdığı söyleniyor. Ancak bu da tabii işte uzun deniz yolculuklarını bozulmayan taşıması kolay besleyici bir erzak olarak ifade ediliyor. Buradan işte bu şeritlerin Sicilya'ya yerleştiği, oradan Napoli'ye ve Cenova kıyılarına yayıldığı söyleniyor. Tabii işte bizim aslında bu bölümü düşünürken hamur konservesi tanımlamasını kullanmıştık. İşte tam da o aslında dayanıklı konservelenmiş ürünlere atıf yapmak için aslında tam da burada o anlamı da anlam kazanıyor. Dolayısıyla aslında kuru makarnanın başından beri bir ticaret malı olduğunu ve uzun raf ömrü için tasarlandığını söyleyebiliriz. Üçüncü teori ise Çin kökenli ama tabii Marco Polo yolu değil bu. Çünkü makarna aslında Çin'den bağımsız olarak gelişiyor Çin'de. Orta Doğu'da da bağımsız olarak gelişiyor. Akdeniz çevresinde de bağımsız olarak gelişiyor. Çünkü bunun nedeni şu, buğday çünkü her yerde ve insanın hamuru kaynar suda pişebileceğini keşfetmesi sadece bir meraka bakıyor aslında.
1: Evet, bu söylediğin ilginç. Bu belki senin kişisel tarih ya da ürünlerle kurduğun ilişki bakımından da ilginç, bunu düşündüm. Yani yaprakla, dalla, bunun suyla olan münasebeti, senin aynı zamanda çayı hep bize anlatırken bir yaprağın bir suya düşmesiyle çayın bulunmasını hep ifade ettin. Dolayısıyla az önce ifade ettiğin o 100 sene 100 netrede hem çay hem şeker makalelerinde yazmıştın. Dolayısıyla belki ilgililer orada yeniden okuyabilirlerdi. Bununla ilgili bir şey var mı? Yani hamurun bu sıcak suyla olan münasebeti ne dair çok spesifik bir şey.
0: Aslında glutenle alakalı işte içindeki glutenden kaynaklı aslında o şerit halini alıp suda uzun süre saklanabilir bir malzemeye dönüşüyor aslında. Eski fotoğraflar bizim Instagram hesabımızda da paylaşmıştık. Aslında böyle bayağı hamurun yoğrulup açırılarak şeritler halinde kesilip kurutulması sonucunda elde ediliyor. Şimdi tabii orada da müthiş bir malzeme dönüşümü var aslında. Eskiden gluten ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görüyoruz. Ama şimdi gluten tam tersi ki erken dönem Cumhuriyet ikramlarında da aslında sen de biraz konuşmuştuk Hasan kolonyaları, Fayda Hasan gibi çeşitli bir marka vardı. O mesela gluten ekmek de üretiyordu o zaman. Gluten gerçekten kıymetli.

0: şeydi. Makarnanın da aslında ana sırrı gluten gibi duruyor burada.
1: Evet. Lütfen devam et, böldüm.
0: Tabii şimdi aslında Çin demişken, Çin'de de tabii milattan sonra 4. yüzyılda çarpıcı bir belge var. İşte tabii Marco Polo'dan 900 yıl önce aslında bu. Çinli şair Cheng Shi şöyle bir şey yazıyor. İşte diyor ki sonbaharın ikinci ayındayız. Cırcır böceklerinin sesleri çabuk susar. Şafakta hafif bir esinti, geceler serindir. Bu koşullarda söyleyebileceğim tek bir sözcük var: Bing. Peki Bing ne demek? Bing o dönemde Çin'de hamurdan yapılan bir yiyeceğin adı aslında. Hamurun kaynar suda şekil alan bir tür haline verilen isim aslında. Tabii bu şiir de aslında bilinen en eski makarna tariflerinden 200 yıl önce yazılıyor. Dolayısıyla aslında makarnanın şeyi ne kadar gelişti. Tabii bu tarif aslında bize erişteyi de hatırlatıyor, evet, muhtemelen. Çin'de aslında bu makarnanın, bu bahsettiğimiz makarnaya benzer şey tariflemeleri şöyle: kaynar suda ipek kozalarından ipliğe çekilen ipliklere benzetiyorlar. İpek ipliğinin sıcak suda kozadan çözüldüğü gibi hamurun da iplikler içinde suda yayıldığını anlatıyorlar mesela. Makarnanın özü de zaten buradan geliyor. Esneklik, incelik ve su içinde dans eden bir malzeme. Ne kadar şiirsel değil mi bir yanıyla da aslında. Şiirde de makarna var yani şeyi. Çin'de makarna tabii aslında tıpkı çay gibi asil bir yiyecek. Günlük sofranın temeli, prenslerin mektuplarında geçiyor, şairlerin kasidelerinde geçiyor. Ayrıca tabii Çin'in belki de bu kadar uygarlığında yer almasının nedeni aslında buğday ununda atık sayılan madde olan glutenin, tam da az önce bahsettiğimiz et dokusunu taklit eden tamamen yeni bir gıda yaratıyorlar aslında bundan. İşte Budist vejetaryen mutfağının da sırrı aslında böyle doğuyor. Bugün işte seitan denilen şey de aslında bu malzemeye dayanıyor biraz. Şimdi çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum buraya geçmeden önce. Şimdi o Karadenizli biri olarak, Rizeli biri olarak bizde şekerli makarna tüketimi vardır. Araştırırken gördüm ki aslında 14. yüzyıl İtalya'sında benzer bir form varmış. Çünkü daha domates yok. Öyle domates soslu makarnalardan bahsedemiyoruz. Çünkü domates daha gelmediği için. Orada da tarçınlı makarna yapılıyor ve buna cennet ismi veriliyor. Makarna o kadar muhteşem bir yemek aslında şeyi. Tabii makarnanın o kadar güzel anekdotları var ki, süremiz kısa olduğu için ikinci bölümde biraz Türkiye ve Osmanlı tarihini konuşuruz ama öncesinde tabii hamur yoğurma işi tahmin edeceğimiz gibi ağırlıklı olarak kadınların işi. Evet. Ve makarnada da aslında kadınların büyük ihtimalle yoğun emek süreçlerinde yer aldığını görüyoruz. İşte erişte kesmek, iplik asmak, kurutmak aslında tamamıyla bir kadın işi gibi görünüyor. Biz de bu hamurun hikayesinden, kadınların ellerinde şekillenen bu hikayeden çok güzel bir şarkı bulduk. Ya Talal El Jabal. Telaffuzu da çok zormuş. Bu da 20. yüzyılın başında Filistin İngiliz mandası altındayken kadınlar tarafından direnişçiler için söylenmiş bir şarkı. Kadınlar zindan duvarlarına yaklaşarak direniş kazanacak, gelip sizi kurtaracak şarkılarıyla bu şarkıyı söylerlermiş. O yüzden biz de Filistin'e de bir selam yollamış olalım bu şarkıyla. Bu şarkıyı da şimdi Filistinli müzisyen Teres Liman ve Portekizli Sofia Adriana'dan dinleyeceğiz.

0: Kopuk Bağlar devam ediyor. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Evet sevgili Fatma, bu hafta makarnayı konuşuyoruz. Belki burada şeyi de anmak isterim. Yani makarnanın bugün en vazgeçilmez yancısı olan ve soslarıyla ona eşlik eden domatesi bu daha önce Kopuk Bağlar'da konuşmuştuk. Arzu edenler belki domatesi de programımızın daha önceki programlarımızdan dinleyebilirler. 14. yüzyılda henüz yaygın bir nesne, ürün değil. Domates Avrupa itibariyle o nedenle bir dizi başka şey kullanılıyor dedin. Makarna yapımında onlardan bir tanesini zencefil ve tarçın ve şeker kullanımı dedin. Bu gerçekten ilginç bence. Şeker hariç gerisi sanki çok güzelmiş gibi duruyor. Buradan dilersen Osmanlı'ya geçelim. Osmanlı'da makarnanın tarihsel serüvenine.
1: Osmanlı'ya geçmeden önce seninle en büyük çatışma alanlarımızdan birini dile getirmek isterim. Makarna nasıl pişirilmeli? Ya. Al dente mi yumuşak mı diye. Al dente biliyorsun Napoli'nin dünyaya armağanı. Çünkü makarna yumuşak pişiriliyordu ve ağızda dağılan kıvam tercih ediliyordu. Ama al dente Napoli geleneğinden çıkıyor ve 20. yüzyıldan sonra kuzeye yayılıyor. Ve bu aslında yoksul çalışan sınıfın pişirme geleneğinin tüm İtalya'yı fethetmesi anlamına geliyor diyeyim. Ben al dente seviyorum, onu da belirtmiş olayım.
0: Dağılmayı seviyorum ben.
1: Tabii aslında burası çok hani giremedik ama makarna Akdeniz'e yerleşiyor ve sonra yavaş yavaş dünyaya yayılıyor tabii. Bu yayılma işte seyahatçilerle, işte askerlerle ve göçlerle gerçekleşiyor ve 18. yüzyılda Avrupa'nın varlıklı genç erkekleri kültür gezisi amacıyla İtalya'ya gidiyor ve oradan Grand Tour denilen şeylerle makarnayı aslında dünyaya yayıyorlar ve makaroni deniliyor buna. Ve Amerika'ya da işte Thomas Jefferson aracılığıyla gidiyor. 1780'lerde Paris'te makarna yiyor ve beğeniyor. İşte sonra yanında götürüyor vesaire. Sonrasında işte 19. yüzyılın sonunda artık 19. yüzyılla birlikte aslında Amerika'da 550 makarna fabrikası oluyor. Tabii Osmanlı'da aslında ilginç. Çünkü Anadolu'da erişte aslında çok eski bir gelenek. Evde yapılan un, su, tuz ve gerekirse yumurta ile hazırlanan uzun şeritler halinde tahta oklava ile açılan aslında bildiğimiz bir form. Mantıya da benziyor ama daha uzun ve daha yalın aslında. Yüzyıllardır da evlerde yapılıyor aslında. Tabii işte bu bahsettiğimiz modern makarna, yani makarna kelimesi Türkçe'ye aslında 18. yüzyılın sonlarında giriyor. İşte Kıbrıs'tan, Girit'ten, Venedik'ten ve İstanbul'a geliyor. Osmanlı yemek kitaplarında makaronya adıyla geçiyor. Özellikle kış aylarında yoksul hanelerin vazgeçilmezi makarna. Şimdi 1723 tarihli bir belge var. Burada Sadrazam Nevşehir'le damat İbrahim Paşa mutfak muhasebe defterinde pastacılar diye bir ibare geçiriyor. Bu da tabii muhtemelen İtalyan asıllı pasta ve makarna üreticilerinin Osmanlı saray mutfağına girdiğini gösteriyor aslında. 1836'da da İstanbul'da Giulio Pardo geliyor. Ve bir fabrikayı ziyaret ediyor. Selimiye Kışlası yakınlarında ve Ahmet Paşa'ya ait bu erişte fabrikasında ne gördüğünü şöyle anlatıyor. İşte sahne görülmeye değerdi. İçinde bulunduğumuz geniş salonun her yerine erişte şeritleri asılmıştı. Ortalıkla yığınlı pres ve oklava vardı diyor. Tabii bir başının unun kalitesini denetlediği, bir yüzbaşının makinenin işleyişine baktığı, erlerin değirmen döndürdüğü, çavuşların hamur astığı bu sahne aslında Pardo'yu hayrete düşürüyor ve herkes tahıl eli öğütüyor, un eliyor, hamur açıyor, sonra da kurutuyor ve satıyor diyor. Evet, satıyor diyor yani. Bu ilginç. Şimdi Refik Halit Karay'ın çok ilginç şeyi var. Mutfak Zevkinin Son Günleri diye bir kitabı var. Orada epey makarna ile ilgili güzel hicivler de var. Onları da almak istedim makarnanın tarihine ilişkin. Makarnaya dostluk ve yufkaya düşmanlık diyor 1934'te. Fabrikalar makarna yapıyor, bakkallar un satıyor ama yufkacılar işsiz, neden diyor. Tabii diyor, biz makarnadan fazla ona alışmış bir milletiz. Makarnaya siyasi sebeplerle boykot yaptığımız bile olmuştur. Yufka asırlardan beri seve seve kullandığımız yerli, ötekisi ise daha yeni yeni ağız alıştırdığımız bir ecnebi bir mamuldür diyor. Aslında ecnebi mamul şeyi önemli çünkü 1939 tarihli bu programın da aslında beni heyecanlandıran gazete haberi var Haber Postası'nda. Pilav mı makarna mı tartışması. Bu makarna çok kadim bir tartışmaymış bu tartışma. Çünkü o dönemde pirinç de aslında yeni yeni erken cumhuriyetin ürünlerinden birisi oluyor. Ve hangisi yerli milli tartışması yürüyor o dönemde. 23 Ekim 1939'da Haber Postası'nda bir doktor yazıyor bu yazıyı. Başlığı da aynen böyle, pilav mı makarna mı diye. Diyor ki makarna Türk sofrasında hala tam olarak yerini bulamıyor diyor. Ve şunu soruyor, makarna yabancı bir yiyecek midir? Ve kendi sorusuna da kendisi şöyle cevap veriyor. Eskiden makarna bize hep yabancı milletlerden gelirken şimdi yerli mamul sayılabilir. Pirinç yerli mahsulü olsa bile pilav bizim yemeğimiz diye sahip çıkacak kadar da değil aslında diyor. Ve yazıda da bayağı işte makarnanın pilavdan besin değeri bakımından işte aşağı olmadığını, hatta bazı vitaminler değerinden pilavdan daha üstün ve avantajlı olduğunu söylüyor. Tabii orada gördüğümüz aslında okuyucuyu ikna etmeye çalışıyor ve makarnanın artık yabancı olmadığını ve makarna yemekten çekinmeyin diyor açıkça aslında. Tabii bu artış bize küçük ama çok önemli bir kültürel bir ana da işaret ediyor. Çünkü Türkiye o tarihte makarna üretiyor ama daha kendi vatandaşını makarnanın bizim yiyeceğimiz olduğunu ikna etmeye çalışıyor. Yani bir zorunluluk, sahurunda da yenir diye ifade ediyor ama vefalı bir alternatif ama milli yemek değil diyor henüz. Sonra tabii sonraki 80 yılda Türkiye'nin en büyük dünyanın ikinci makarna ihracatçısı olacak ama 1930'daki mesafe aslında hafızalarda da yine kalacak. Çünkü Türkiye aslında hala makarnayı üreten ama çok fazla tüketmeyen bir ülke. O da ilginç. Çünkü niye? Aslında bulgur ve pilav hala makarnanın önüne makarna, pilav ve bulgurun önüne hala geçemiyor. Bulgur kişi başı 9 kilo, pirinç 13 kilo, makarna 4-5 kilo tüketiliyor. Yani kültürel olarak aslında tam içselleştirilememiş. Dolayısıyla bu 39'daki soru ve Refik Halit Karay'ın sorgulamaları da hala makarnanın alafranga, pilavın milli olduğu hissi üzerine şekilleniyor aslında. Tabii makarna hala tali yemek muamelesi görüyor birçok bu anlamda da. Aslında benim için hiç öyle değil. Benim için makarna asli ama pilavı da seviyorum. Pilavı pek sevemiyorum çünkü onun üretiminde çok fazla sivrisinek de var bir yandan diye bitirmiş olayım ben.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Belki dinleyicimizin de ifade ettiği gibi yani Ezgi Bağlı'nın da ifade ettiği için o çoklu övünlü sayılabilir herhalde diye. Peki çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir müzik daha çalalım mı yoksa
1: evet,
0: bitirelim mi?
1: Evet çalalım. Çünkü o kadar İtalya demişken aslında İtalya'ya da gidelim. Bu şarkıyı da sevgili Didem Genç Türk seçti. Zaten sevgili Didem'e Didem şu nesnemiz var bu hafta ne çalalım diye soruyoruz her hafta. Şimdi Aşenemi Kantere diye biliniyormuş. Toto Cutugno bana okunuşunu da sevgili Didem yazdı. La Italiano dinleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülbahar Akçay'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Tesal ve Defne Tesal'a teşekkür ederiz.
9: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç sizlerle yeni bir programımızda daha beraberiz. Bugün senfoninin babası olarak bilinen Avusturyalı besteci Joseph Haydn'dan günümüze kalabilen iki violonsel konçertosu dinleyeceğiz. Haydn gibi düzenli çalışan, üstelik eserlerinin de kaydını tutan bir besteci için yazdığı sanılan 6 ya da 7 violonsel konçertosunun kaybolması, hatta gerçekliğinden kuşku duyulması müzik tarihinin ilginç efsanelerindendir. 1961 yılında Prag Ulusal Müzesi'nin müzik bölümü sorumluları Radenin koleksiyonunda bestecisi bilinmeyen el yazması bir violonsel konçertosu bulurlar ve daha önce ele geçen konçerto taslağıyla karşılaştırdıklarında eserin Haydn'a ait olduğunu tespit ederler. 1761-1769 yılları arasında Esterházy Orkestrası violonselcisi olarak çalışan Joseph Weigl, çalgıların partilerinin kopyalarını yazmış ancak bestecinin adını eklemeyi unutmuştur. Yaylı çalgılar, iki obua ve iki korno eşliğindeki violonsel için 1765 yılında bestelendiği tespit edilen eser, Köln'deki Joseph Haydn Enstitüsü'nün onayından geçtikten sonra müzik dünyasına sunulur. Dört dörtlük ölçüdeki birinci bölümü moderato, yani orta tempoda serbest şekilde uygulanan sonat formundadır. Solo cello aldığı temayı teknik etüdler tarzında geliştirir. Ana tema hiçbir zaman aynı şekilde tekrarlanmaz, değiştirilerek sunulur. İki dörtlük ölçüde fa majör tonda ve andante, yani ağırca tempodaki ikinci bölüm eserin en değerli kısmıdır ve Haydn'ın galant, yani dört nala stiline güzel bir örnek oluşturur. Şarkı gibi bir ezgi, zarif melodik cümleler halinde violonselin güzel tınısıyla duyurulur. Üçüncü ve son bölüm dört dörtlük ölçüde do majör tonda başlayan allegro molto, yani çok çabuk tempodaki final ise ayrı bir karakterdedir. Bu bölümde kesilmeden ilerleyen temayı bizlere orkestra sunar. Solo violonsel bu kez daha bağımsızdır. Solo partisi duyurulurken öbür partiler violonsele sadece eşlik ederler. Orta kısımdaki modülasyon adı verilen ton değişimleri daha zengin planlanmıştır. Parlak süslemeler bütün bölüm boyunca sürer ve sonradan duyulan ritornello, yani orkestral nakaratı gölgeler. 1976 yılı kaydında Mstislav Rostropovich'i hem solo violonselde hem de St. Martin in the Fields topluluğunu yönetirken dinliyoruz.

Haydn'ın bir numaralı violonsel konçertosunun ardından şimdi de aynı plakta yer alan Opus 101 Re majör 2 numaralı violonsel konçertosunu dinleyeceğiz. Joseph Haydn'ın konçertoları genellikle senfonik ve oda müziği eserlerinin gölgesindedir. 1783'te bestelenen ve bu konçertolardan en çok ilgi gören Re majör violonsel konçertosunun ise Haydn'a ait olmadığı tartışmaları 100 yılı aşkın bir süre devam etmiştir. Haydn mutlaka partitürün başına In nomine Domini, Tanrı'nın adına, sonuna da Fine laus Deo, Tanrı'nın yardımıyla bitti diye yazardı. Bu ibarelerin bu eserde yer almaması nedeniyle eserin 1778 yılından sonra Esterhazy Kontluğu Orkestrası'nın violonselcisi olarak ve Haydn'ın da kompozisyon öğrencisi Bohemyalı Antonin Kraft tarafından yazıldığı öne sürülmüştür. 1890'da Belçikalı müzikolog ve besteci François-Auguste Jauvert tarafından bugün çalınan düzenlemesiyle tekrar müzik dünyasına kazandırılan eserin orijinalinin Haydn'ın el yazması olduğu ancak 1950'de bulunan otografla ortaya çıkmıştır. Dört dörtlük ölçüde ve re majör tonda başlayan birinci bölümde allegro moderato yani ılımlı çabukluktaki tempoda cantabile yani şarkı söylermiş gibi gelişen ana temayla hülyalı yan tema ustaca düzenlemelerle kendi içlerinde senfonik olarak da gelişerek galant stil konçertosuna örnek oluştururlar. Bölüme özellikle violonsel egemendir. İkinci bölüm iki dörtlük ölçüde adagio yani ağır tempoda la majör tonda lirik ve düşünceli bir ana müziği gibidir. Pardon, ara müziği gibidir. Ancak hemen girişte ilk bölümün ana teması ele alınır. Ardından kromatik yani yarım seslerle oluşan son kararsız bir hava yaratır. Allegro yani neşeli tempoda fırtına gibi giren üçüncü bölüm, Haydn'ın virtüöz konçerto anlayışını sergileyen çabuk bir rondodur. Bu rondo, Sir Donald Toway'in belirlediği gibi Mayıs'ta fındık toplamaya gidiyoruz adlı çocuk şarkısının teması üzerine kurulmuştur. Orta bölümde re minör tonda daha ciddi bir hava belirse de genelde oluşan ve soliste geniş olanaklar sağlayan ateşli pasajlar ve parlak tutti ile başlanan hızda sona ulaşır. Mstislav Rostropovich'in hem solo violonselde hem de St. Martin in the Fields topluluğunu yönetirken tekrar dinliyoruz.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Joseph Haydn'ın yazmış olduğu cello konçertolarına yer verdiğimiz bugünkü programımızı Antoine de Saint-Exupéry'nin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Birlikte yürümen gerektiğin kişiyle kendi yolunda yürürken karşılaşacaksın. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
3: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. But you will never perish. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich. But you will never perish. And can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. You will never
0: perish. Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Vincent Pierre Buar ve Nükte Buar'a teşekkür ederiz.

Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil, canlı yayındayız. Programımızı Baraye ile açtık. Şervin Hacipur'un şarkısı birkaç sene önce İran'daki protestoların ana şarkısı haline gelmişti. Ve bir konuğumuz var bu hafta. Bu parçayı da çalmamızın bir nedeni var tabii. Dokumentarist 19.suyla karşımızda bu akşam açılışını yapıyor. Önümüzdeki hafta boyunca belgesel severlere çok zengin bir program sunuyor ve dokumentarist ekibinden Necati Sönmez bizlerle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Evet, bizim 19. yılımız. Sinefil'in kaçıncı yılıydı?
0: 21.
1: Bizden biraz daha.
0: Birazcık ama başından beri de konuk etmeye çalışıyoruz.
1: Kıdemlisiniz.
0: Her seferinde ve her seferinde de hep söylediğimiz şey, vallahi helal olsun, bunca senedir destek, minimal destekte, minimal sponsorlukla bu kadar zengin programı olan hem gösterimler hem atölye çalışmaları, konuklar, masterclasslar, 19.sunda tekrar tahtaya vuralım o zaman.
1: Evet, galiba en çok bunu öğrendik, minimal şartlarda festival yapmayı bu süreçte. Buna bir sürü örnek verebilirim bu senede.
0: Evet, ben bir ara gelen bir şey mesajını hatırlıyorum. Konuk kalacak yer arıyoruz diye.
1: Aynen.
0: Yani böyle bir imece festivali neredeyse. Çok da gösterilen filmlerle de temalarıyla da bu tabii uyuşuyor. Gösterim şekli de pek çoğu ücretsiz etkinliklerin. Ben sana vereyim sözü, programdan biraz bahset, bölümleriniz var her zamanki gibi, birkaç konuk özellikle sinemacı burada olacak, ülke odağı var, onun dışında dünyadan farklı belgeseller panorama bölümü altında, biraz onları konuşalım.
1: Tabii ki, ya her sene bizim geçmiş yıllardan kalma, yani o davet etmeyi arzu ettiğimiz insanları bazen edemiyoruz ve işte bir sonraki seneye kalıyor. Umudumuzu kaybetmeyip tekrar deniyoruz vesaire. Genellikle böyle uzun, özellikle usta belgeselci kategorisinde uzun bir listemiz var. Koşullarını yaratabildiğimiz zaman o listeden birisini. Bu senenin onur konuğu Susana de Sousa Diaz, Portekiz'den. Yıllardır filmlerini takip ettiğimiz ve hayran olduğumuz bir sinemacı. Aslında geçen yıl ben 2024 yılında Portekiz'de bir belgesel sempozyumda tanışmıştım. Ducks Kingdom diye, orada konuktu. Orada konuşup davet etmek istediğimizi söylemiştik. Geçen yıl olacaktı aslında. Fakat son filminin çekimleriyle çakıştı. Festival gelemedi. Bu seneye kaldı.
0: İşte, o filmini de getiriyor mu?
1: Evet, o filmi de. Bu son filmini o zaman çekiyordu. Amazon ormanlarında çekimler yapmaya gitmişti. Kendisinin de ailenin bir kökeni oranın yerli halklarına dayanıyor. Biraz kendi organik bağ kurduğu bir hikaye. Susana'nın geliyor olması bizim için tabii ki çok mutlu.
0: Evet. Özellikle hafıza üzerine, evet, işlerini ben 48'i ben izlemeye çalışmıştım. Altyazısız Portekiz'de oynuyordu. Evet. Şey yapamadım ama hani işlerini biliyorum ve çok da heyecan verici.
1: 48 muazzam var. Bir film. Yani özellikle zaten onunla tanıyıp sonraki filmlerinde takip ettiğimiz bir yönetmen. Ben 48'i en son, ya 48'in hikayesi çok özetle 48 yıl süren Portekiz diktatörlüğü dönemindeki siyasi mahkumların işte içeride çekilmiş portre, mahkum portresi fotoğraflarından oluşuyor. Yani baştan sona stil fotoğraflardan, filmin sonunda biraz, neyse spoiler vermeyeyim. Yani çok az bir hareketli görüntü kısmı var. Mesela o filmi en son izlediğimde tam filmin başında gözlüğümü kaybetmiştim. Ve bulamadım, gidip en ön sırada oturup biraz böyle flu şeyle sese fokus yoğunlaşmıştım. başka türlü bir inanılmaz değişik geldi. Filmi daha önce defalarca izlemiştim ama mesela ses çok önemli. O ses bandında anlatılan hikaye, ama görsellik de çok özel. Dediğim gibi bir uzun metrajlı bir filmi sadece fotoğraflardan kurabiliyorsunuz. Bunun güzel bir örneği. Diğer filmlerinde de böyle arşiv, kendi devlet arşivinde kendisinin bulduğu malzemeden oluşturduğu işler. Dolayısıyla aslında onun bu bu zamanda arşivin yeniden keşfedildiği bir anlamda, belgeselde çok sık malzeme olarak çok daha sık kullanmaya başlandığı bir zamanda, onun ta o zaman bu işi yapmış olması önemli ve bunu tartışmamız da önemliydi. Dolayısıyla bir şeye denk düştü. Bana göre belgeselin gündemine de çok güzel denk düştü ve başka bölümlerden, başka filmlerde almaya çalıştık bu konuyu. Derli toplu aslında bu senenin programının odağında sanıyorum arşivle çalışan yönetmenler var, belgeselciler var, bu konuyu tartışan filmler var.
0: Evet, üç konuk daha var. Hani ustaya saygı, Susana de Sousa Diaz, ama üç kişinin daha işleri öne çıkıyor.
1: 3x3
0: bölümlerinde. Bunlardan biri Berke Baş zaten, bizim de sık sık konuk ettiğimiz demek istiyorum. Ettiğimizden eminim. Biri bir ikili, Concha Barquero ve Alejandro Alvarado. Biri de Meryem Tafakori, ki o da son senelerde çok adını duyduğumuz İranlı bir sinemacı. Biraz onlardan da bahsedelim.
1: Meryem mesela, ondan başlayalım. Hem aslında video artla belgesel arasındaki sınırda çalışan, galerilerde de filmleri sergilenen bir sanatçı ve o da İran sinemasının görüntü arşivinden faydalanarak kurguluyor. Yani o görüntüleri tekrar remix ederek filmlerinin çoğunu bu şekilde oluşturuyor. Kesinlikle keşfedilmesi gereken bir yönetmen. Meraklısı için söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Bu tabii ki İran'a yoğunlaşmamızın bir nedeni de var. Politik gündem açısından da her zaman aslında İran sıcak gündemin bir parçası, ama bu sene özellikle çok vahşi bir saldırıya maruz kaldı. Aynı zamanda içeride rejimin baskısı altında ezilen, sokakta ezilen insanlar var. İki böyle faşizm arasında diyelim. Sıkışmış aslında bir halk var ve bunun hikayeleri. Meryem'in dışında birkaç tane İran filmimiz daha var. İran ülke olarak fokus ülke seçtiğimiz bir ülke oldu.
0: Bu da zaten açılışta çaldığımız şarkı bu vesileyleydi. Çünkü filmlerin bir kısmı da geçtiğimiz senelerdeki bu protestoları da anlatıyor.
1: Aynen, bundan bir tanesinin adını anabilirim. Ben Yerde Ölürken. Bu protesto sırasında çekilmiş görüntülerden kurgulanmış, yine deneysel tarafı ağır basan bir tane de körleşme var ki çok önemli. Görüntünün bizi körleştirme potansiyeli, yani bütün önümüzden şimdi Gazze, o zaman buradaki filmdeki konu İran, oradan akan görüntüler, işte Filistin'den şimdi önümüze Lübnan'dan bir yılın görüntü. Bu görüntüler bizi ne kadar körleştiriyor aslında. Tersi bir etki yaratıyor. Bunu da tartışan bir film. Çok önemli film. Onun yönetmenleri de olacak burada.
0: Evet. Bunun dışında kadın ve LGBTİ plus bölümü, tükettiğimiz dünya, canlandırma belgeselleri, evet. Türkiye Panorama ve Uluslararası Panorama bölümleri var.
1: Evet. Animadoc canlandırma belgeseller sevdiğimiz bölümlerden biri. Yine evet. Belgeselin böyle animasyona doğru genişlemesini gösteren.
0: Sinefil dinleyicileri biliyordur muhtemelen. Sinemaya çok aşina olmayanlara biraz garip geliyor belgeselin animasyon olabilmesi, ama Wolfsbit Beşir'den, Beşir Levas'ten beri, ki ondan önce de örnekler var ama hani onunla böyle iyice bir patladı. Çok sık kullanılan ve çok da heyecan verici örnekler çıkaran bir alan.
1: Yani animasyonun müthiş bir potansiyeli var zaten, her şeyi bir şekilde ve teknik olarak da çok geniş yelpazesi geniş bir alan. Belgeselde baştan sona animasyon olmasa bile animasyon üyelerinin kullanılmasına çok tanık oluyoruz ve onun zenginleştirici tarafına. Bu bence güzel, zengin bir bölüm oluşturdu. Bir de böyle belgeselde bazen bazı hikayeleri gerçekten görüntüyle anlatamıyorsunuz. Mesela Inside the Valley Sing, onu Türkçe'ye nasıl çevirdik? İçeride Vadi Şarkı Söylüyor gibi bir film var. Çok ağır bir hikaye, hikayeler serisi. İçeride 10 yıllar boyunca hücreye kapatılmış insanların deneyimleri üzerine. Bunu görselleştirmenin imkansızlığını da bir şekilde animasyon kapatıyor mesela. Bu kadar ağır hikayeleri, deneyimlerini dinliyoruz ve canlandırmaya çalışıyoruz oradaki hallerini.
0: Bu çok ilginç bir yandan, şimdi görseline de bakıyorum, içeride Vadi Şarkı Söylüyor. Böyle tepeden hücrenin bir şeyini koymuşsunuz herhalde, filmden bir kare. Çok da meşhur bir VR filmi vardır. Hatta VR ilk çıktığında böyle insanlara empati sağlayabilecek, bakın hani o hücrede olmak nasıl bir his, onu görebilirsiniz. Tam o da böyle aynı boyutlarda çok benzer bir hücrede çekilmiş ve orada böyle yerden yükseldiğiniz, hani hakikaten çok o sıkışmışlık hissini veren bu da onun animasyon.
1: Evet, burada
0: halinde.
1: Güvenlik kamerası şeyi var, simülasyonu var adeta. Yani film zaten sözlü hikaye, yani sözel tanıklıklar orada tüylerinizi diken diken ediyor. Görüntü ikincil bir şey oluyor.
0: Biraz da etkinliklerden...
1: Evet, Türkiye Panorama bölümünden bahsetmemiz gerekiyor. Bizim en önemsediğimiz bölüm tabii ki Türkiye'de ve aslında tek çağrı ile oluşturduğumuz, yani başvuru aldığımız tek bölüm. Geri kalan festival bölümlerini biz kendimiz seçerek alıyoruz. Festivallerden ve bildiğimiz işte yönetmenlerden takip ederek. Türkiye Panorama'da 130'a yakın film başvurdu bu sene. Onlar içinden seçtiğimiz 21, yine yanlış hatırlamıyorsam, film gösterilecek. Bu da biraz Türkiye'de son bir yılın belgesel üretimi hakkında fikir veren bir seçki oluyor bize göre.
0: Aslında etkinliklere geçmeden o zaman belki biraz yarışma kısmından da işte bahsedelim.
1: Tamam, bunu da altını çizelim. Yarışma yapmıyoruz, yani yarışmasız bir festivaliz ama ödüllerimiz var. Bunlar da Türkiye'deki belgesel üretimini teşvik etmeyi hedefleyen, işte Türkiye Panorama için Johan van der Köken Yeni Yetenek Ödülü ismini verdiğimiz, çok sevdiğimiz bir ustaya adadığımız bir ödül. Burada bir filme yeni yönetmen, yani birinci ya da ikinci filmi ile katılmışsa eğer, bu ödüle aday oluyor doğal olarak ve jürimiz bu sene Aybüke Avcı, Cem Kaya ve Bilge Taş'tan oluşan
0: jüri. Aybüke Avcı zaten
1: geçen yılki ödülün sahibi.
0: Evet, Domates Biber Depresyon.
1: Evet. Bir tane jüri üyemiz, bir önceki yılda ödül kazanmış olan filmin yönetmeni.
0: Cem Kaya ise tabii ki pek çok filmiyle biliyoruz.
1: Evet, Bilge Taş'ta Queer Fest'ten pek çok başka festivale tanıdığımız bir festivalci arkadaşımız.
0: En iyi kurgu, görüntü yönetimi ve ses ödülleri jürisi var. Bir
1: evet, aynen. O da Kuday'la ortaklaşa oluşturduğumuz bir jüri. Sanırım 4. ya da 5. yılı, şimdi biraz hafızam beni yanıltmasın. Belgeselde bu tür görünmeyen, daha az görünen alanların ses, görüntü ve kurgu emeğinin görünür kılmasını sağlamayı amaçlayan bir ödül bu. Oraya da işte seçici kurulun aday olarak gösterdiği bazı filmler jüri izletiliyor ve birer ödül, bu dallarda birer ödül veriliyor.
0: Evet, orada da sesçi olarak Eli Haligua, ki radyo eski dinleyicilerimiz Eli'yi hatırlarlar.
1: Evet, Eli Kanada'da yaşıyor ama oradan bize sağ olsun katılmaya kabul etti.
0: Görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve kurgucu Tuva Nasim'in Günay yer alıyorlar. Aynen. Evet, etkinliklere de gelelim çünkü onlar da çok heyecan verici. 15 Haziran saat 19'da alternatif sinema salonları var mesela Postane, evet, İstanbul'da.
1: Bu da mesela sıfır bütçeyle oluşturduğumuz uluslararası bir toplantı. Programın başında bahsettiğim gibi kendi yanında kavrulan festivale örnek olarak mesela böyle bir etkinlik için öncelikle bir Arjantin'den arkadaşımız var. Daha önce ben başka bir program için filmini göstermiştim. Cumartesi Annelerinin 1. hafta etkinlikleri kapsamında bir film haftası yapmıştık. Filmini orada gösterdiğimizde atlayıp kendi gelmişti. Bu şekilde tanıştık. Daha sonra bir salon açtığını söyledi Buenos Aires'te. Ve yazıştık bir süre, işte bir takım film alışverişi yapmak istediğini, buralardan film göstermediğini. Bu son filmini de bize yolladı ve programı aldık. Yine atlayıp gelmeye karar verince bir iki tane benzer salonun kurucularına mail atarak siz de gelebilir misiniz? Acaba böyle bir toplantı yapsak, bu tür salonlar bizim de bir emek sineması mücadelemiz var. Her ne kadar başarısız olmuşsa da onu da anarız. Ve Dublin'den birisi ben gelirim dedi. Kosova'da Lombardi isimli emek sinemasına çok benzer bir süreçten geçmiş ama başarılı olmuş.
0: Ama kurtarılan, evet, Prizren'deki DocuFest şimdi, aynen, orayı kullanıyor.
1: Oranın programcısı arkadaşla yarıştık. O online katılacak. Ve Belgrad'da bir sinema var. İşgal edilmiş ve bugüne kadar devam ediyor. Orada filmler gösteriyorlar. Tam özelleştirme aşamasında sanatçılar ve gençler, öğrenciler işgal ediyor orayı. Onun hikayesini anlatan bir film var. O filmin yönetmeni katılıyor. O da online. Bu şekilde böyle bir oluştu. Uluslararası bir
0: salonlar. Fırat Yücel ile Zeyno Pekünlü de var.
1: Onlar da burada olacaklar. İstanbul ve emek sinemasını da aynen hatırlamış olacağız.
0: Moderasyonu da sen yapacaksın. Evet. Söyleyelim. Postane'de anladığım kadarıyla etkinlikler. Evet. 16 Haziran saat 19'da Hormon Hakkı, Yaşam Hakkı var. Evet. Hepsini aslında anlatacak vaktimiz de yok ama documentarist.org'da etkinlikler altında dinleyicilerimiz bakabilirler. 18 Haziran'da Türkiye ve Meksika'da kadın cinayetlerine karşı feminist mücadele deneyimleri. Hı hı. 18 Haziran'da yine saat 8'de Alejandro Alvarado üzerine, daha doğrusu onun Ruiz Vergara üzerine Alejandro Alvarado konuşacak anladığım kadarıyla.
1: Evet,
0: ve Susana de Sosa Diaz tabii onur konuğu olarak bir sinema dersi 20 Haziran'da saat 5'te.
1: Evet.
0: Demin bol bol övdük kendisini, birebir görme şansını da kaçırmayın deriz.
1: Evet, orada da klipler eşliğinde kendi belgesel anlayışını anlatacak. Bizim için her senenin en ağır top diyelim yan etkinliği bu sinema dersi oluyor.
0: En son da 21 Haziran'da saat 2'de Yaşam Savunucuları Halkların İklim Zirvesi'ne hazırlanırken, evet, var. Orada da gösterim ve forum. Evet, yani dediğim gibi her sene olduğu gibi gayet yoğun bir program. Etkinlikler Postane'de oluyor. Gösterimler, Aynalı Geçit, Fransız Kültür, Pera Müzesi.
1: Evet.
0: Bu konuda bilmesi gereken bir şeyler var mı dinleyicilerimizin? Bir kısmı ücretsiz, onu da biliyorum.
1: Evet, Pera Müzesi'ndeki gösterimler, ki orada Türkiye panorama filmlerini gösteriyoruz, onlar ücretsiz. Pek çok filmde yönetmenle birlikte gösteriliyor film. Pek çok seansta ve söyleşi yapıyoruz filmden sonra. Bizim için bu buluşmalar çok önemli. Bu kadar, senin de saydığın gibi bu performatif sunumu maalesef geçen yıl yine davet etmek istediğimiz bu ikili, İspanyol ikiliyi geçen yıl davet etmek istemiştik ama talihsiz bir şekilde Concha hasta oldu, gelemedi, tedavi süreci başladı ve çok hızlı ilerleyen hastalık sonucu biz bu sene başında onun kaybettiğimiz haberini aldık. Dolayısıyla ikilinin birisi Alejandro Concha'nın anısına yapacak bu sunumu. 18 ve çok ilginç bir sunum. Bir yönetmenin yapamadığı, tamamlayamadığı projeleri üzerine bir takım fanteziler, yani potansiyel filmografi diyebileceğimiz bir çalışma bu. Onun yapabilseydi ne tür filmler yapardı gibisine. İlginç bir performans olacak.
0: Evet, elinize sağlık. Çok teşekkürler katıldığın için, anlattığın için.
1: Biz teşekkür ederiz özellikle alan açtığınız için ve herkesi bekliyoruz bu akşamki açılıştan. 7:30'da Pera Müzesi'nde bu akşam açılışımız var. Ondan itibaren hafta boyunca herkesi...
0: Evet, web sitesi de son derece net ve her şey kolay bulunabiliyor, onu da söyleyelim. Bütün festivaller bu kadar rahat olmuyor.
1: O zaman Merve'ye buradan bir teşekkür edelim. Gerçekten Merve ve Sinan iki arkadaşımız gönüllü olarak bu işe el attılar. Bu seni bizi büyük bir yükten kurtardılar.
0: Onlara da çok teşekkür ediyoruz o zaman. Evet, programa vizyon haberleriyle biz devam edeceğiz. Ufak bir müzik arası verelim şimdi. Gwen Stefani'den The Sweet Escape geliyor.

Gwen Stefani'den dinledik The Sweet Escape. Bu haftanın yeni filmlerinden Disclosure Day, ifşa gününden geldi. Apaçık Radyo'da, Sinefil'de canlı yayındayız. İfşa günü bu haftanın, bu senenin çok beklenen filmlerinden biriydi. Steven Spielberg'ün son filmi. Steven Spielberg'ün sevdiği bir tür bilim kurgu. Burada da bu ifşa, dünyaya zaten uzaylıların gelmiş olduğunun ifşası hikayesi. Yani onu fragmandan da anlıyoruz, zaten epey de bir konuşuldu. Başrollerde Emily Blunt, Josh Connolly, Colin Firth ve Eve Hewson yer alıyorlar. Temel teması aslında tanıtımda da kullanılan bir soru. Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri bunu size kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu? Yalnız derken evrende yalnız olmadığımız, bu Roswell, meşhur Amerika'daki işte uzaylılar buraya düştü, burada saklanıyorlar, Amerikan devleti biliyor, açıklamıyorlar gibi komplo teorileri zaten yıllardır var. Biraz o teorilerden de ilham alan o tip bir uzaylı tahayyülü kuran bir film. Spielberg'ün diğer bilim kurgularına baktığımızda da biraz daha üçüncü türden yakınlaşmalar, Encounters of the Third Kind vari bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Yani War of the Worlds, Dünyalar Savaşı gibi böyle tepemizde bize saldıran uzaylılardan ziyade biz buna hazır mıyız? Bunlar zaten varsa biz bunu kaldırabilir miyiz acaba sorusunu öne çıkarıyor. Bunu biraz böyle bununla başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz için açıklamayan kurumlar ve işte herkesin bilmeyi hak ettiğini düşünenler arasındaki bir gerilim. Yani tam bir Spielberg filmi, ne bekliyorsanız Spielberg filminden, böyle biraz iyi niyetli, işte biraz saf. İnsanların hayret duyduğu, onu yüzlerinden sık sık okuduğumuz Spielberg yüzü diye bir şey var sinemada artık. Dediğim gibi, yani bütün filmlerinden böyle bir takım anlar geliyor insanın aklına izlerken. Temposu çok hızlı değil, böyle biraz yavaş yavaş geliştiriyor. Nasıl bağlayacağını uzaylılara tam da hemen çıkaramıyoruz. Bu arada müzikleri de John Williams yapmış yine. John Williams kendisini film müziği besteciliğinden emekli etmişti, hatırlarsınız birkaç sene önce. Kendisi 94 yaşında ve 91 yaşında dedi ki ben artık orkestra ve piyano bestelerine odaklanmak istiyorum, film müziği yazmayacağım. Ama tabii söz konusu Spielberg olunca geri gelmiş. Çok net böyle bir aklımıza kazınan teması yok filmin müziklerinin, ama daha sakin, daha film genel olarak dediğim gibi daha temposu, her ne kadar takipler işte yüksek tempolu anlar olsa da öyle bir gerilim hali çok fazla yok. Müzik de ona uygun. Seveni de var, sevmeyeni de var. Eleştiriler oldukça iyi. Sonuçta Spielberg'in yapacağı en kötü film bile belli bir seviyenin üstündedir diye düşünüyorsanız zaten merakınızı celbedecektir. Oyuncular da iyi, bu konuya kafa yormak isteyenler için. Ama biraz da hani gerçekçi gelmeyen tarafları var. Yani uzaylılar kısmını bir kenara koyuyorum, o zaten başka bir şey de. İşte dünyanın artık değiştiği ve medyanın bu kadar bölündüğü bir noktada uzaylıların gelmiş olması bile herkesin aynı anda aynı şeye bakması, işte televizyonlarda izlemesi ya da cep telefonlarında herkesin bunu takip etmesi, artık öyle bir dünya yok gibi geliyor bana. Ne kadar büyük bir şey olursa olsun. Bu kadar bilemiyorum, hepimizin dikkatini çekecek bir şey olur mu? Kaldı ki insanların büyük bir çoğunluğu da zaten bu sahtedir zaten canım deyip geçebilirler gibi geliyor. Evet, Disclosure Day, ifşa günü, yılın, haftanın büyük yapımlarından, iddialı yapımlarından. Spielberg de hala tam gaz çalışıyor 80 yaşına yaklaşırken. Haftanın bir diğer ilginç filmi Blue Heron, Mavi Balıkçıl. Sophie Ronvari yönetmiş, bu Kanadalı genç bir yönetmen. İlk uzun metrajlı filmi, epey çok kısası var.
Bununla da çok dikkatleri çekti. Gayet küçük bir hikaye, düşük bütçeli, tam bir tırnak içinde bağımsız film. Kanada'da 90'lı yıllarda Macar göçmen bir ailenin hikayesini anlatıyor. Zaten kendi hikayesinden yola çıkarak yazmış ve çekmiş Sophie Ronvary. Başrollerde Eylül Güven, Irene Goretti, Adam Tompa ve Edik Bedus yer alıyorlar. Eylül Güven bir çocuk oyuncu, Kanadalı, Türk asıllı Kanadalı olduğunu varsayıyoruz. Gayet de iyi bir performans sergiliyor. Dört çocuklu bir aile, biz yeni bir kasabaya taşınırken onlar Vancouver adasında cennet gibi bir yerde tanışıyoruz bu aileyle. Ve ailenin en büyük oğlu bir takım uyum zorlukları çekiyor ve belli ki hani bu bir süredir devam eden bir şey ve ailenin geri kalanı da bir şekilde bununla başa çıkmaya çalışıyor. Anne baba ayrı, diğer kardeşler ayrı, Eylül Güven'in canlandırdığı karakter ailenin en küçük çocuğu, küçük kızı. Onun gözünden izliyoruz zaten. Bir miktar ev filmleriyle de işte baba videolar çekiyor, onlarla da birleşiyor estetiği. Ama bunu hani son senelerde bu çok da gördüğümüz bir tür haline geldi. Burada da biraz farklı bir şeyler yapmayı başarıyor film. Hafıza üzerine, bazı şeyleri nasıl hatırladığımız üzerine, aile olma üzerine bir hikaye. Locarno'da premierini yaptı geçtiğimiz sene. Locarno'da en iyi ilk uzun metraj ödülünü aldı. Ardından Toronto'da gösterildiğinde en iyi Kanada keşif ödülünü aldı. San Sebastian'da falan pek çok festivalde gösterildi. Bu senenin, geçen senenin festivallerde en konuşulan filmlerinden biri oldu. Kanada film ödüllerinde de 7 adaylığı vardı. Bu kadar yeni bir sinemacı ve bu kadar ufak bir film için gayet başarılı. Hiçbir ödülü almasa da aday olmak bile büyük başarı. Evet, bu hafta bir de Uzak Doğu'dan filmimiz var. Ho Jae-yeon, The Furious, İngilizcesi Amansız diye çevrilmiş bize. Filmin yönetmeni Japonya'dan Kenji Tinigaki ama bir Hong Kong yapımı. Başrollerde Miao She, Joe Taslim ve Yang Enyu yer alıyorlar. Wei adlı bir adamın küçük kızı kaçırılıyor. Başkalarının da yakınlarının kaçırıldığını öğreniyor ve bir şekilde kızını geri almak için büyük bir savaşa girişiyor. Bir araştırmacı, gazeteci de var yanında. Ve bunu yaparken bol bol dövüşüyor. Bol aksiyon, bol şiddet, önden uyaralım. Ama bu türü, özellikle Uzak Doğu'dan gelen bu gerilimi yüksek, şiddeti yüksek yapımlar arasında

sinemalarda. Yerli yapımlarda bir cin bir komedi var. Cin filmimiz Tulpa Ruhun Laneti. Güneş Güneş yönetmiş. Başrollerde Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik yer alıyorlar. Bir anne çocuğunu kaybetmiş. Bir, tabii bunun ağırlığını taşıyor. Yastan çıkıyor ama bütün aileyi de kaosa sürüklüyor deniyor. Bir şekilde bir lanet ve oradan gelen herhalde cinler var. Komedimiz ise Kıyma, Hain Eşer, Kendi Düşer. Abdurrahman Akarsu, Kadri Beran Taşkın yönetmişler. Başrollerde Aynur Akbay, Ali Sürmeli, İrfan Ballı yer alıyor. Mesut adlı bir adam hapiste kalmış yıllarca. Çıkınca babasının işlettiği otele dönüyor. Babası da artık ona devretmek istiyor. Ama Mesut hem oteli daha lüks bir hale getirmek istiyor, hem yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Ama otele gelen bir kadına aşık oluyor. Bütün güç dengeleri bozuluyor. Buradan bir komedi çıkıyor. Bir hayli cinsiyetçi esprilerle dolu olduğunda tabii öngörebilirsiniz. Daha küçük dinleyicilere yönelik filmlerimiz var bu hafta. Her ne kadar okulların bitmesine sanırım biraz daha vakit olsa da. Bunlardan biri bir uyarlama, The Magic Faraway Tree, Gizemli Ağaç. Ben Gregor yönetmiş, Enid Blyton'ın kitap serisinden. Enid Blyton ben çocukken en sevdiğim yazardı. Afacan Beşler, Gizli Yediler, işte okul hikayeleri falan, ama bu Gizemli Ağaç serisi bize çevrilmemişti. Çocuk oyuncular Nonso Enosi ve Sonny Meo var. Onlara Andrew Garfield ve Claire Foy eşlik ediyor. Biraz da güncel bir hale getirilmiş hikaye. Bir aile şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınıyor. Çocukları bir hayli teknoloji bağımlısı ama evlerin yakınında bir büyülü ağaç keşfediyorlar. Fantastik diyarlara açılan bir ağaç bu. Oradaki maceralarını anlatıyor film. Rusya'dan bir animasyonumuz var. Zoluşka, Tayna Triok Zeleni. Kül Kedisi Üç Dilek. Vladimir Sakov ve Vitali Shafirov yönetmişler. Bu da bildiğimiz Kül Kedisi ama biraz farklı. Bir de arkadaşı var, oduncu, ama sincaba dönüştürülmüş. O yardımcı oluyor Kül Kedisi'ne. Bir de İran'dan animasyonumuz var bu hafta. Royal Şahr. Dreamland İngilizcesi, bize düşler ülkesi olarak çevrilmiş. Rüya şehir diye de düşünebiliriz diye tahmin ediyorum. Mohsen Enayati yönetmiş. Burada da şehrini yaklaşan bir yıkımdan kurtarmaya çalışan bir çocuğun hikayesi. Bir de tekrar vizyon var. Zaten birkaç haftadır başlamıştı. The Hunger Games açlık oyunları serisi yıllar sonra tekrar vizyona giriyor. Bu haftaki Açlık Oyunları Alaycı Kuş bölüm 1, 2014 yılından gelen serinin 3. filmi. Evet, o zaman yine bir müzik arası veriyoruz ve de haftanın yeni filmlerinden Mavi Balıkçılığın finalinde kullanılan parçayı çalıyoruz size. Daniel Johnston'dan geliyor. Some things last a long time.

Daniel Johnston'dan dinledik. Some Things Last a Long Time. Haftanın yeni filmlerinden Mavi Balıkçıl'ın kapanış müziğiydi. Evet, bu hafta yoğun bir vizyon var. Zaten dokumentarist başlıyor bu akşam itibariyle, açılışını yapıyor. Ama bir yandan başka gösterimler de mevcut, başka etkinlikler de mevcut. Onlardan da biraz bahsedelim. Sinematek'te mesela bu hafta sonu 5. Sinematek Sektör Günleri var. Sinema sektörüyle ilgilenenler için çeşitli atölyeler, söyleşiler mevcut. Hatta pazar günü Yeşim'in moderatörlüğünü yapacağı gayet güzel bir söyleşi de olacak. İlgilenenler için Sinematek'in web sitesinde program mevcut. Oldukça da detaylı pek çok etkinlik var. Ben hepsini tanıtamayacağım ama Yeşim'inkini söyleyeyim. Sinema nerededir ve nereye gidiyor olabilir? Saat 15.15'te pazar günü Emine Emel Balcı, Pelin Esmer ve Ziya Demirel katılacak sinemacılardan. Onun dışında böyle daha söyleşiler de var. Daha birebir atölye çalışması gibi, mesela ilk film için ortak yapım stratejileri üzerine Michael Henrichs bir konuşma yapacak. İlk filmini geliştirenler için mesela gayet güzel bir fırsat, gidip orada sorular sormak için pazar günü o da birebir filmler üzerine. Sarı Zarflar filmi üretim hikayesi üzerine bir söyleşi var mesela yarın saat 15.15'te. Ceren Sena Akdeniz, Enis Köstepen ve Leyla Smirna Cabas'ın katılacağı. Dediğim gibi Sinematek web sitesinde bütün program mevcut. Onun dışında bu akşam 8'de Dracula İstanbul'da gösteriliyor Sinematek'te. Restore versiyonuyla, yine restore filmlerden Erden Kral'ın Hakkari'de Bir Mevsimi salı akşamı saat 8'de. Çarşamba günü saat 8'de Adı Lucien, La Comme Lucien, Louis Malin filmi gösterilecek. Perşembe ise Sessiz programından 8'de Büyüleyici Kirke, Robert Z. Leonard'ın filmi canlı müzikle gösteriliyor. Bunun dışında başka tabii gösterim yerleri, gösterim mekanlarımız mevcut. İstanbul Modern'de geçen hafta duyurmuştuk, bir VR programı olacak, olmaya başladı. Ben hatta bugün buraya gelmeden önce izleme fırsatı buldum. Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın beraber yaptıkları Shadow Time, Gölge Zaman VR deneyimi. 20 dakikalık online girip randevu alabiliyorsunuz, bilet alabiliyorsunuz. Çok da ilginç bir yapım. Aynı zamanda aynı ikilinin yönetmiş olduğu Our Ark adlı kısa filmde yine İstanbul Modern'de gösteriliyor. 10 Haziran 24 Haziran arası İstanbul Modern'in programı böyle. Pera Müzesi ise genelde programını duyurduğumuz, bu haftasını dokumentariste ayırmış durumda. Onu zaten demin detaylı konuştuk Necati Sönmez ile. İBB Kültür Beyoğlu sinemasında ise yarın saat 3'te 50 İlk Öpücük var, bir romantik komedi sevenlere. Akşam 7'de, yarın akşam, Alter Ego Fransız filmi gösteriliyor ki yönetmeni de yönetmenleri de burada olacak. Nicolas Charles ve Bruno Laven, onlarla bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 13'te çocuklara yönelik bir program oluyor genelde. Bıcırıklar Yeni Yuvamız, Ali Samadi Ahadi ile Markus Dietrich'in yönettikleri. Pazar günü saat 15'te yine bir komedi var, The Intern, Nancy Myers'ın filmi. Gelecek haftaysa orada İtalya, Ülke Sineması İtalya programı başlayacak. Onu da söylemiş olalım. Alternatifler bu aralar bol. O zaman şimdi Sinematek'te gösterilecek filmlerden La Comme Lucien'de kullanılan bir parçayla devam edelim. Django Reinhardt'dan Minor Swing.

Django Reinhardt'tan Minor Swing'i dinledik. Sinematek programında, Louis Malle programındaki Lacan Lucien'de kullanılan parçalardan biriydi. Evet, programımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bir de geçen haftadan sinema haberiyle bitirelim. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 29.sunun başladığını duyurmuştuk. Geçtiğimiz hafta festival sona erdi ve Fipreski ödülü veriliyor Uçan Süpürge dahilinde. Anna Fitch ve Banker White'ın yönettiği Yo Aşk Asi Bir Kuştur kazandı bu ödülü. Berlin'de de özel ödülü almıştı. İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti. Son derece yaratıcı bir belgesel. Uçan Süpürge'nin festival jürisi de, Fipreski jürisi de bu filme ödülü vermeye karar vermiş. Biz de çok memnun olduk. Size de duyurmak istedik. Evet, bu hafta teknik masada Dila yardımcı oldu bize. Çok teşekkür ediyoruz. Program destekçilerimiz Vincent Pierre Bouvar ve Nükte Bouvar'a da çok teşekkürler. Programımızın başını kaçırdıysanız Necati Sönmez'le uzun uzun dokumentarist üzerine konuştuk. Yarından itibaren Spotify'da olacak kaydımız, oradan dinleyebilirsiniz. Programımızı bitirirken Beyoğlu sinemasında bu hafta sonu gösterilecek filmlerden 51st Dates'ten bir klasikle veda edeceğiz size. Beach Boys'dan Wouldn't It Be Nice. Herkese iyi hafta sonları, iyi seyirler.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: İklim Kuşağı konuşuyor.
3: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.
4: Que de la musique.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada.
3: Merhaba.
2: Ben de İsmail. Yapay zeka dünyasında adımlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda algoritmik yönetimsellik üzerinden birkaç hafta sohbet ettik. Derken bu hafta yeni bir haber düştü ortaya. Anthropic firması kendi sitesinden bir çalışma yayınladı. Ve bu çalışmanın sonunda ne yapmalıyız kısmında ya bir yolunu bulup ara vermeliyiz ya da durmalıyız ya da yavaşlamalıyız diye bir çağrı oldu. Ve bu çağrıyı yaparken de bir takım bilimsel tespitler üzerinden temellendirmişler. Bu çağrıya ilişkin birçok eleştiri de geldi. Reklam yaptıklarına dair ya da fazla abarttıklarına dair. Ama biz önemsiyoruz. Program dinleyicilerimiz de bilecekler ki yıllardır dünya üzerinde yapılan bu tür çağrıları program konumuz haline getirdik biz. Kısaca ben bir onlardan bahsedeyim. Sonra Anthropic'in kendi sitesinde yayınladığı bu metne bir göz atalım. Şimdi ilk bildiğimiz çağrı 2022 yılında Kasım ayında yapıldı. Ve önemli bir ses getirdi çünkü imzacıları yapay zekanın vaftiz babaları sayılan Joshua Bengio ve Jeffrey Hinton'du ilk ikisi. Ama ona eklenmiş birçok yine sektörün çok önemli isimleri de vardı. Hatta Elon Musk, Sam Altman, Bill Gates gibi isimler de dahil olmak üzere. Bununla beraber daha birçok isim imzalamışlardı. Tek cümlelikti, öyle hatırlıyorum. Pause yapmalıyız, bir durdurmalıyız. Neden? Çünkü büyük risklere gebe diye öngördüler onlar. Biz çok anlamadık aslında o sırada neden olduğunu. Fakat ciddiye aldık çünkü bu insanlar gerçekten bu işin gelişmesinde çok büyük rol oynamış. Hatta Jeffrey Hinton ve Bengio nöron ağlarının gelişimi ve şu anki kullanılır halini oluşturan, ayağa kaldıran, oturtan iki büyük bilim insanı aynı zamanda. Hatta Hinton uzun süre Google'da yapay zeka departmanında çalıştıktan sonra yanılmıyorsam 2021 yılında ayrılmıştı. Bir ters bir yere gidiyoruz, riskli alanlara giriyoruz diye ayrılmış idi. Bengio o zaman bir söyleşi vermişti. Kısaca birkaç cümleyle söylersek neden bu imzayı attığına dair Joshua Bengio diyordu ki söyleşisinde, artık çok önemli bir döneme geçtik. Bunun ilk noktası Turing testi geçildi. Turing testi artık aşıldı diye. Alan Turing'in, ünlü matematikçi Alan Turing'in önerdiği bir testi bu. Karşımızda yazılı ya da sözlü iletişim kurduğumuz bilgisayarın ya da iletişim kurduğumuz her neyse karşımızdaki varlığın insan olup olmadığını ayırt edemediğimiz anda Turing testini geçmiş oluyor o yapay zeka programı ya da o bilgisayar diyelim. Hani bundan sonra bilgisayar lafını daha çok kullanacağım. Computing lafından öte artık bilgi sayan makinelerle karşı karşıyayız. Gerçekten Türkçesi çok uygun düşmüyor mu? Yani bilgi sayıyorlar sadece. Sadece bilgi sayıyor, bilgi seriyor, bilgileri bir araya getiriyorlar. Bence Türkçesi çok daha iyi karşılık gelen bir kelime artık. Turing testi geçildi ve çok hızlı gidiyoruz. Beklenmedik bir ivme yaşanıyor. Bu sistemleri daha iyi anlamak ve kamu güvenliğini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli çerçeveleri araştırmak için zaman ayırmamız gerekiyor. Çünkü bir takım riskler var ortada. Kısa vadedeki riskleri öngörmek kolay. Bir takım manipülasyonlar, dezenformasyonlar, kamuoyunun yönlendirilmesi çok mümkün olacak ki o sırada henüz deepfake'den falan bahsetmiyorduk açıkçası. Bu 2023 yılında, başta 2022 dedim, yanlış söyledim galiba, 2023 yılında yayınlanıyor. Çünkü 2022 Kasım'ında ChatGPT sunulmuştu kullanıma. Yaklaşık 10 ay sonra bu çağrı gelmişti. Ve bu kadar hızlı giderken büyük riskler var. Yapay zekaların eğitimine kontrol koymuyoruz, sınırlar çizmiyoruz deyip risk tanımlamışlardı. Daha sonra 2025 yılında, geçtiğimiz sene, bu sefer sadece bilgisayar sektöründen insanlar değil, dünya çapında ekonomistler, mesela Joseph Stiglitz, Dünya Bankası baş ekonomistiydi eski, ki çok saygın olduğunu, dünyada birçok insanın önem verdiğini bildiğimiz isimlerden biri. Yine başka bir Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, birçok akademisyen isim, birçok gazeteci, edebiyatçı, bilgisayar dünyasından isim, çok üst düzeyde isimler hep birlikte bir...
3: Eski devlet başkanı falan da var.
2: Evet evet, Kolombiya eski devlet başkanı var.
3: Bir sürü, ondan fazlaydı galiba.
2: Evet ve Güney Afrika'daki Birleşmiş Milletler Kongresi'nde bir çağrı yaptılar. Ondan öncesinde redlines.ai isimli sitede yayınladılar. Hala imzaya açık orada. Oradan ulaşmak mümkün. Biraz daha uzun bir metinle onlar girdiler. Oradan bir tek imzacılardan bir Noel Harari'nin söylediği lafı eklemek istiyorum buraya. İnsanlar binlerce yıldır güçlü teknolojileri gördüler. Hem tehlikeli hem de faydalı sonuçlarını deneyimlediler. Dersler çıkardılar. Ancak yapay zeka ile hatalarımızdan ders çıkarma şansımız olmayabilir. Çok ilginç bir laftı bu. O kadar hızlı gidiyor ki biz hatamızdan ders çıkarma peşinde koşarken her şeyin olup bitebilmesi söz konusu. Çok hızlı gidiyoruz. Yine uluslararası bir birliktelikle çizgilerinin çizilmesi gerekir diye çağrı yaptılar. Ve arkasına da, yanılmıyorsam, böyle bir komisyon Birleşmiş Milletler bağlantılı olarak kurulmuş idi. Tüm bu çağrıların daha öncesinde 2017'de Beneficial AI isimli bir konferans yapılmış ve orada Asil Omar yapay zeka prensipleri sıralanmış. Ta 2017 yılında yapay zeka, daha doğrusu bildiğimiz dil modellerinin olmadığı bir tarihten bahsediyoruz. Piyasada olmadığı diyelim daha doğrusu. Yapay zekalar değişik şekillerde kullanılmaya, üzerinde çalışılmaya ve yol alınmaya başlanmıştı zaten. Bu Asil Omar yapay zeka prensipleri aslında çok bildiğimiz etik prensipleri içeriyor. Mesela araştırmalar yapılması gerekiyor. Güvenlik için bayağı bildiğimiz insan güvenliğinden bahsediyoruz. İnsanların kaynaklarının amaçlarını korumak için nasıl yaklaşmalıyız? Hukuk sisteminin bu süreçte adil, verimli bir şekilde güncellenmesi için çalışmaların olması gerektiğini söylüyorlar. Bilim politika bağlantısının çok iyi örgütlenmesi gerektiğini, araştırmaların işbirliği, güven, şeffaflık içinde olması gerektiğini ve hatta ayrımcılıktan, anti ırkçılıktan falan da bahsediyorlar. 22 tane madde var ama şimdi ben 21. maddeyi söyleyeceğim. Burada özellikle belirtilmiş bir yapay zeka modeli var. Öz yinelemeli kendini geliştirme diye Türkçeleştirdiğimiz. Recursive Self-Improvement İngilizcesi olan, yani yazılmış bir yapay zeka programının kendisinin yeni kodlar ekleyebilmesi, hatta yeni yapay zekalar oluşturabilmesi potansiyelinden ta 2017'de bahsetmişlerdi. Ve aslında burada çok kritik bir nokta olduğunu ve buranın çok dikkatli izlenmesi gerektiğini, nitelik ve nicelik olarak çok hızlı bir yol izlediği ta 2017'deki konferansta söylenmiş idi. Şimdi bu niye belirttim? Aslında şu anki işlerin biraz sarpa sarmasının sebebi gerçekten bu öz yinelemeli kendini geliştirme yazılımları diyelim, yapay zeka yazılımları, insanın kontrolü dışında, programcıların kontrolü dışında kendilerinin yapay zeka yavrucuklar yapabileceklerini gösterdiler ve gün geçtikçe buraya çok hızlı bir şekilde yaklaşılıyor. Hatta Anthropic, benim daha önceden hatırladığım bir deneyinde ki sıkça yapıyorlar bu arada. Anthropic Institute yani laboratuvarlarında diğer firmalar gibi aynı zamanda sıkça bu tür deneyler yapıyorlar. Orada bir görev veriliyor yapay zekaya, agent yapay zekaya. O görevi çözmesi isteniyor. Görev sırasında bir takım şifrelenmiş cümlelerle karşılaşıyor ama bunu çözemiyor. Yine laboratuvarda yani o deney ortamında bunu çözecek ikinci bir yapay zeka kodluyor ve ona çözdürüyor oradaki şifreleri. Sonra şifreler çözüldükten sonra kendisi problem çözme yolunda devam ediyor. Şimdi buradaki bu öz yinelemeli kendi geliştirmenin kontrolsüz bir şekilde artabileceğini ki bunun örnekleri geliyor, yavaş yavaş duyuluyor. Bu ortalığı biraz daha gergin bir duruma getirmiş. İnsanın kontrolünden çıkma ihtimaline karşı. Bu arada insanın kontrolünden çıkma deyince hemen herkesin aklına şey geliyor Haluk. Bunlar ellerine kılıç alıp bize saldıracaklar.
3: Yok robot geliyor. Değiller. Daha kötü.
2: Belki de değil mi? Elektriklerimizi kesebilirler.
3: her şey. Bütün nükleer silahlar hakkında.
2: Ama işte ben her zaman söylüyorum ki bunu yine de yani tek başına yapması için niyet sahibi olması gerekiyor. Yapay zekaların tek başlarına bir niyet sahibi olmaları çok fazla mümkün değil. Niyet ancak embed edilebilir diye savlıyorum koyuyorum. Sonra tartışırız. Yüzünden anladığım kadarıyla acaba dedin sen.
3: Bu.
2: Evet. Peki şeye geçelim. Anthropic'in metnine.
3: Evet. Şimdi bu senin en son söylediğinden şey yapayım. Bu niyet meselesi şu konuda hiçbir şüphe yok. Yani yapılan her şey bir taklit, yaratıcılık söz konusu değil. Halen öyle. Bu soru ve bu korku, yani bu soru sorulduğunda ve bunun etrafında bir korku örgütlendiğinde de durum değişmiş değil. Ama burada şeyi hatırlatarak başlayacağım. Birkaç ay önce, hatta bir buçuk ay kadar önce OpenAI'ın benzer bir broşürünü konuşmuştuk, değil mi? Evet. Onlar da aynı durumu tespit etmişlerdi. Fakat bu durumu son derece optimistik olarak yorumlayıp bazı hataları olabileceğini ancak toplumu hazırlarsak bu hataları da ya da işte neyse bu olumsuz etkilerden kaçınabileceğimizi söylüyordu. Oradaki temel eleştirimiz de eğer bu tür yıkıcı unsurlar toplumsal hayatta yıkıcılık ortaya çıkacaksa bunun yapay zeka ve özel olarak yapay zeka genel olarak teknoloji üzerindeki özel mülkiyetten kaynaklanabileceğini. Dolayısıyla eğer bundan kaçınmak istiyorsak yapılabilecek, takip edilebilecek tek bir yol olduğunu, onun da bu teknolojik faaliyetlerin hepsini kamusallaştırmaktan geçtiğini söylemiştik.
2: Evet.
3: Şimdi aynı durumu Anthropic tespit ediyor ve diyor ki biz bu işin altından kalkamayacağız, hemen durmamız lazım. Bu tespitin argümantasyonu da enteresan çünkü şeyde OpenAI'ın tespitinde OpenAI bir dışsal gözlemci gibiydi. Anthropic'te ise sadece kendi eylemlerinden hareket ederek aslında bu tespiti yapıyorlar.
2: Kendi deneylerinden de aynı zamanda evet.
3: Evet evet. Şimdi o web sayfalarına gidilecek olursa şöyle bir başlık var. When AI builds itself yani yapay zeka kendisini kurduğunda diye. Burada dolayısıyla senin çerçevelendirdiğinden bir adım ötesini tarif ediyor. Yapay zekanın tümüyle kendisi tarafından kurulmuş bir başka yapay zekayı, onun da bir başkasını, onun da bir başkasını böyle sonsuz döngüye gidebilecek yeni versiyonların işte giderek hızlanacak falan tabii yapılabilirliği tartışmalı olmakla beraber böyle bir tahayyül var. Yani bunun yapılabileceğine dair kuşku var diyelim en azından. Oluşabileceğine dair. Yapılabilecekten yani bir fiil söz konusu değil. Burada tıpkı bir yaşam formu gibi ortaya çıkan bir durumdan bahsediyoruz. Taklit olmakla beraber bu yapay zeka tarafından inşa edilmiş bir başka yapay zekanın işlem yeteneklerinin de üstel olarak artabileceği ima ediliyor belli ölçülerde. Dolayısıyla bu taklit yeteneğini çok güçlendirmesi mümkün olabilir diyor. Şimdi bu web sayfasında bu başlık altındaki yazıya gittiğimizde yapay zekanın tarihinin büyük bir bölümünde gelişim döngüsünün her adımını insanlar yönlendirirdi diye başlıyor ve bunun ortadan kalkmakta olduğunu ifade ediyor. Bir örnek vermiş, mesela diyor, Antropik Enstitüsü kamuya açık kıyaslama verilerini ve antropik içinden daha önce raporlanmamış verileri kullanarak yapay zekanın yapay zeka sistemlerinin gelişimini zaten hızlandırmakta olduğunu tespit ediyor.
2: Yapay
3: Yani
2: zekanın kendisi bu
3: evet,
2: gelişimi
3: ama bu
2: hızlandırıyor.
3: insan kontrolünde henüz. Yani bu yapay zeka tarafından gerçekleştirilmiş yapay zeka gelecekte ortaya çıkabilecek bir tür iki ucu keskin bıçak gibi. Şöyle diyorlar, 2021-25 yılları arasında ürettiklerinden 8 kat daha fazla kod üretiyor diyor. Yapay şey, antropik.
2: Ve bunu
3: Yani
2: insanlar değil, yapay zekalar artık.
3: insan artı yapay zeka.
2: İnsan
3: Yani
2: artı yapay zeka.
3: hala insan var. Yapay
2: Evet.
3: zekayı bir araç olarak kullanıyorlar ve bu araç olarak kullanıldığında kapasiteleri 8 katına çıkmış 4 yılda kod yazımında. Bu tabii beklenen bir şey. Zaten kod hep üzerinde durduğumuz gibi çok algoritmik bir faaliyet olduğu için yaratıcı çözümleri ifade ettikten sonra onun koda dönüşmesinde bu tür aletlerin kullanılması yeni değil.
2: Evet.
3: Şimdi bu yazıda web sayfasında grafik olarak da çok hoş bir tasarım var. Şöyle 2021-2023 Building the First Cloud dediği, cloud dediği işte bu cloud'un ilk inşa edildiği dönem olarak şey yapıyor. Burada bir ucunda şöyle bir düz çizgi düşün. O düz çizginin bir ucunda ağ var, network var. Bir ucunda insan kafası var. İnsan kafasının yanında da bir tane computer var, bilgisayar var. Dolayısıyla insanlar kod yazıyorlar. Bu kodda bilgisayar aracılığıyla bir network oluşturuyor. 2 yıllık dönem, 2021-2023'ten bahsediyoruz. Sonra işin içerisine chatbotlar giriyor. Bunu o insan ve computer tarafından yaratılmış olan network'ü doğrudan doğruya içselleştirme imkanı veriyor ve network'le sohbet etmeye başlıyoruz. Bu dolayısıyla chat bir network yaratıyoruz. Bu network'ü de bir başka araç aracılığıyla sohbet etmeye başlıyoruz. Yani kendi ihtiyaçlarımız için bazı sorulara cevaplar almaya başlıyoruz. Saçma oluyor veya uygun oluyor. Bir şekilde oluyor. Ama bu chatbot aslında bir arayüz network'e ulaşmamız için. Ama bu arayüz kullanmaya başladığımız andan itibaren bir anlamıyla network entity haline dönüşmüş oluyor. Yani
2: Evet.
3: kendinden menkul bir varlık haline dönüşmüş oluyor. Çok çocuk falan filan. Sonra 2025-26'ya geldiğimizde bu chatbotlar artık yani arayüzler agent kullanmaya başlıyorlar. Agent kullanmak tabii işleri çok hızlandırıyor. Çünkü spesifik amaçları bu agentlar aracılığıyla gördüğümüz zaman artık kod yazmak değil, görev tanımlamak gibi bir rahatlığa erişiyoruz. O görevi tamamladığımızda kod yazılması gerekiyorsa o kodları yazıyor ama artık amacımız neyse, sorduğumuz soru neyse ona ilişkin daha düzgün ve spesifik çözümlemeler yapma imkanı ortaya çıkıyor. Bugün eriştiğimiz noktada ise otonom agentlar var. Otonom agentlar da artık sadece soruyu sorduğun zaman o kendisi gibi birden fazla agent'ı kullanarak ki buna grafikte işçiler demişler. Şimdi henüz tarihsiz bir gelecekte in the future diye geçiyor. Yani bu yakın gelecek olabilir, orta gelecek olabilir, bilemiyoruz. Ama bunun bir gün gerçekleşeceğine emin davranıyorlar ve çok da uzak olmayan bir gelecekte bunun gerçekleşeceğini düşünüyorlar. Bunu bir döngü olarak düşünecek olursak bu döngünün kapanabileceğini söylüyorlar. Kapanmak demek şu demek, agent'la network baş başa kalıyor. Arada işçi network'ler var. Milyonlarca. Yani insan,
2: İnsanın hı.
3: computer, chatbot bunların hepsi devre dışı kalmış durumda. Arayüz, marayüz falan yok artık. Yani dolayısıyla bu network kendisini yeniden yaratabilecek ve daha mükemmel bir şekilde yeniden yaratabilecek kapasiteye sahip olabiliyor. Dolayısıyla bizden bağımsız, insanın hiçbir şekilde dahil olmadığı, ne gözetim ne de yönlendirme olarak dahil olmadığı bir durumu ifade ediyorlar. Şimdi bu yeni bir şey değil esasında. Ocak 2026'da Dario Amodei'nin yazdığı bir yazı var.
2: Hemen
3: Bu,
2: belirtelim. Dario Amodei, Anthropic'in CEO'su.
3: evet, o yazıda başlığı şeydi, Adolescence of Technology, yani teknolojinin ergenliği, delikanlılığı, yeni yetmeliği falan gibi şey yapabiliriz. Yani artık çocuk olmaktan çıktığı bir durumu ifade ediyor. Çok iyi bir, ilginç bir girişi var yazı. Çok uzun bir yazı. Bunun üzerinde duracağız çünkü üzerinde durmayı gerektirecek bazı toplumsal etkilerden bahsediyor. Onları bağımsız olarak almamız lazım. Ama girişi şöyle, Carl Sagan'ın bir romanına dayanıyor. Aslında roman sonradan filme de çekildi. Contact. Eğer diyor, bu aliens'larla, dünya dışı varlıklarla karşılaştığınızda onlara sadece bir tek soru sorma hakkınız olsaydı ne sorardınız diyor. Ve kadının cevabı ise onlara diyor, bu işi nasıl yaptınız? Bu teknolojinin sizi yok etmesi ihtimalinden kurtularak nasıl hayatta kaldınız ve evrim geçirdiniz? Bu soruyu sorardım. Bu şimdi çok ilginç bir şey. Yani
2: Evet. Evet.
3: kontrol dışı bir varlık var. Bu kontrol dışı varlık esasında o uygarlık tarafından yaratılmış. Yani yüksek bir teknolojiye tekabül ediyor. Ama bu teknolojinin yıkıcı taraflarını nasıl törpülediniz diye sorardım diyor. Şimdi bu iki yönlü bir şey. Bir şey öğreneyim. Ben de çünkü eninde sonunda bu durumla karşılaşabilirim. Ona hazırlık için acaba onlardan bir bilgi edinmem mümkün mü diye soruyor. İkincisi, bu yüksek teknolojinin yok edici tarafıyla aslında bizi zaten yok edebileceğini, bağımsız olarak bu işten böyle bir yolu tercih etmemesini nasıl sağladıklarını öğrenmeye çalışıyor. Tabii bu, bir kez daha söyleyeyim, Ocak 2026'da yazılmış. Şimdi Ocak 2026, hatırlayalım, daha yakın zamanda tartıştığımız bir dosyada 3 hafta kadar sürmüştü. Otonom silahlar meselesi vardı, değil mi?
2: Evet.
3: Yani bu otonom silahlardan işte Aralık ayında çekilmişti şey, Anthropic. Bunun üzerine çok eleştirilmişti. OpenAI hemen koşa koşa o boşluğu doldurmuştu. Ve Trump hükümeti bunları şeytan ilan etmişti. Yetmediği gibi zaten Kasım ayında bunlar, çünkü yani o Palantir'in büyük kurucu ortaklığı, ikinci iki numaralı ortağı
2: Alex Karp.
3: Karp ve hukuk danışmanı, bütün bu, nasıl diyeyim, bütün bu ekibi, yani sadece şey değil,
2: Teknoloji firmalarını diyelim.
3: evet, bütün teknoloji firmalarını hizaya sokmaya hedefleyen bir kitap yayınlamışlardı. Bu kitap sadece bunu, tabii kitap daha ötesinde de şeyler taşıyordu, ama bir de işte Mart, Nisan'dı galiba, Mart'tıydı galiba, bu Palantir'in Twitter hesabından da o kitabın temel tezlerinin yayınlanarak sahiplenildiğini görmüştük. Dolayısıyla o kitabın yayınlanmasından bir ay sonra yazılmış bir yazıdan bahsediyoruz. Otonom silahlar, yok etme kapasitesinin görünür hale geldiği bir yerde bir dakika diyor aslında. Yani bu timeline'da, bu akış içerisinde bu yazıları ve işte bugün ilan edilen şeyi okumak gerekiyor.
2: Mutlaka belirtmemiz gereken nokta var bu yazıda. Şimdi daha önceki iki duralım çağrısının gerçekleşme ihtimali çok çok çok zayıf gözüküyordu. Bu da öyle zayıf gerçi. Ama burada bu zayıflığı göz önüne alarak bir takım yöntemler öneriyor Anthropic. Görüşmelere başlamamız gerekiyor. Biz bu toplantıları yapmaya başlayacağız. Bunun vakit alacağını biliyoruz. Hatta tarihte ne diyelim işte nükleer füzelerin ateşlenmemesi konusundaki ortaklığın imzalanması 10 yıl falan sürdü diye belirtiyorlar. Evet, bu meşakkatli bir durum. Bir şirket durabilir. O kolay bir şey. Diyelim ki biz kapattık ama başka birisi devam edecek. Burada lead edecek. Yine aynı tehlikeler devam edecek vesaire. Bu yüzden uzun sürebilecek görüşmeleri organize etmemiz gerekiyor. Hem şirketler hem de politika yapıcıların katılımıyla beraber bu işin sürmesi, bu görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. Biz bu görüşmeleri şimdiden başlıyoruz diyorlar.
3: Evet.
2: Biraz daha ayakları yere basarak yapılmış bir duralım çağrısı.
3: Evet. Dolayısıyla bu yazının son paragrafından bahsederek aslında bugünkü programımızı bitirelim. Önümüzdeki hafta detayları konuşuruz. Önümüzdeki yıllar inanılmaz derecede zor olacak ve bizden verebileceğimizi düşündüğümüzden çok daha fazlasını isteyecek. Ancak bir araştırmacı, lider ve yurttaş olarak geçirdiğim süre boyunca kazanabileceğimize inanmamı sağlayacak kadar cesareti ve asaleti tespit ettim diyor. Var böyle bir şey. Tabanlarımızdaki asil kan da mevcut diyor yani. En karanlık koşullar altında bile insanlığın son anda, son dakikada olsa bile galip gelmek için gereken güce ve bilgeliğe sahip olduğunu inanıyorum. Sahip olduğuna inanıyorum. Kaybedecek zamanımız yok. Bir mücadele çağrısı Ocak ayında o akış içerisinde anlam taşıyan bir mücadele çağrısı, meydan okuma. Ama işin ciddi olduğuna dair de bir ibare gibi bunu değerlendirmek lazım.
2: Evet, önümüzdeki haftalarda yine konularda konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık programımız bu kadar. Haluk ve ben İsmail sizlerle beraberdik. Antropik firmasının da ortaya koyduğu tehlikeleri, yapay zekanın bu hızlı gelişiminin toplumun adaptasyonu tam sağlanamadan oluşan hızlı gelişiminin yarattığı risklere karşı bir duraklama önerisini, çağrısını konuştuk. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışanı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök de Bruyne'ye teşekkür ederiz.
3: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan, Never Forget isimli kayıtla başladık. Geçtiğimiz hafta genç kuşaktan bir klarnetçinin ilk albümünden örnekler çalmıştık. Bugün de kısa süre içerisinde genç New York caz kuşağının öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Ben Farrell'ın yeni albümünden örnekler dinleyeceğiz. İşte Never Forget'le başladık ki bu kayıt albümün gelişini birkaç ay önceden müjdeleyen single'lardan biriydi. Ve genel olarak da Sextet isimli bu albüm genç ve dikkat çekici bir yeni yeteneğin de gelişini müjdeliyor diyebiliriz. Ben Farrell geçmişten, gelenekten de beslenmeyi ihmal etmeden geleceğe bakan bir genç isim. Hatta bu albümdeki grup içi

daha dinleyerek devam edelim bu söylediklerimizin izlerini de takip etmek adına. Öncelikle albümün de açılış kaydı olan Tolus'u dinleyeceğiz ve hemen ardından da Picky Beats isimli kaydı.

Bugün için elimizdeki albüm kısa süre içinde genç New York jazz kuşağının öne çıkan isimlerinden biri haline gelen kontrbasçı Ben Farrell'ın yeni albümü Sextet. Yakın bir zaman önce Adiaropa Records etiketiyle yayınlandı. Şimdi ister istemez tabii Ben Farrell'ı ön plana çıkarıyoruz burada ama albümün ismine de yansıdığı gibi bir sextet söz konusu. Dolayısıyla grubun diğer isimlerini de unutmayalım. Ben Farrell'ın kontrbasına ve vibrafonda Atlee King, davulda Rintaro Mikami, elektrik gitarda Nick Russo, bas trombon ve bas trompette, Reginald Chapman ve trompette de Will Evans eşlik ediyor. Şimdi bu isimlerden diyelim bir kayıt daha dinleyeceğiz. Song for Stilgar.

Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programında bugün kısa süre içinde New York caz kuşağının, genç caz kuşağının öne çıkan isimlerinden biri haline gelen kontrbasçı Ben Farrell'ın yeni albümü Sextet'ten örnekler dinledik. Geçen hafta da yine bir genç müzisyenin ilk albümünden parçalar çalmıştık. Gençlere bu anlamda desteğimi sürecek tabii ama şimdi programı bitirirken çoğu caz severin gönlünde hep genç ve taze bir nefes olarak anıldığına emin olduğum bir ismin daha önce gün ışığı görmemiş kayıtlarının yer aldığı bir albüm yayınlandı. Chet Baker'dan bahsediyorum. Her daim ondan bir şeyler çalabilmek için bahaneler arıyorum zaten ama bugünkü bahanem de çok sağlam. İtalya Ferrara'daki Teatro Estense'de Aralık 1987'de verdiği konserin kayıtları ilk defa yayınlandı bir albümde Chet Baker'ın. Hayatını kaybettiği tarihe de çok yakın. O anlamda da dikkat çekici. Dolayısıyla bugünü bu Shine ismiyle yayınlanan albümden iki kayıtla bitirmek istiyorum. Chet Baker'da bir kez daha almış olalım. Öncelikle You Would Be So Nice To Come Home To ve hemen ardından da But Not For Me isimli kaydı dinleyerek bitiriyoruz. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

0: Şimdi ve Burada.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
3: La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non.
4: Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que...
5: La tristesse.
4: La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot.
3: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
6: Radyoculuk tarihine altın harflerle geçecek bir atlatma haber. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, küresel ısınma ve çevreyle ilgili tehditlerle mücadele konusunda yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle radyo canlı yayınında istifasını açıklıyor. Hulot, kendisinin bu kararından karısının da haberdar olmadığını söylüyor. Artık daha fazla yalan söyleyemeyeceğini belirttikten sonra, hayatımın en zorlu kararını alıyorum ve hükümetten ayrılıyorum diyor.
7: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
9: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
10: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bu hafta İklim Kuşağı Konuşuyor'da gözlerimizi Almanya'nın Bonn kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Ara Toplantılarına, yani CB62 görüşmelerine çeviriyoruz. Bu toplantılar Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesi öncesinde en önemli hazırlık sürecini oluşturuyor. COP31 Başkan Adayı Bakan Murat Kurum dün Bonn'da Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda COP31 eylem gündemini açıkladı. Bakan Kurum gelişmekte olan ülkelerin sera gazı emisyonları için bugüne kadar ağırlıklı olarak artıştan azalım taahhütleri verdiklerini, ancak artık emisyonların bugünden itibaren azaltılması gerektiğini söyledi. Bu vurgu Birleşmiş Milletler'e sunduğu iki ulusal katkı beyanında da artıştan azaltım hedefi veren Türkiye'nin gelecekte mutlak emisyon azaltımına geçebileceği yönünde beklentileri arttırdı. Bonn'da açıklanan COP31 eylem gündemine bakıldığında ise zirvenin yeni taahhütlerden çok mevcut hedeflerin uygulanmasına odaklanan bir uygulama COP'u olarak tasarlandığı görülüyor. Elektrifikasyon, sıfır atık, metan azaltımı, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, dirençli şehirler, gıda güvenliği, gençlik katılımı, sağlık, eğitim ve iklim finansmanının sahaya ulaştırılması gündemin temel başlıkları arasında yer alıyor. COP31 başkanlığı ayrıca 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılmasını ve üretimde döngüsel malzeme kullanımının en az %15'e yükselmesini hedeflediğini açıkladı. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Bugünden azaltım yapabilmenin en etkili yolu nedir? Bilim insanlarının bu soruya verdiği yanıt uzun yıllardır net. Fosil yakıtlardan adil ve planlı bir çıkış. Ancak açıklanan öncelikler arasında iklim krizinin temel nedeni olan kömür, petrol ve gazdan çıkışa ilişkin herhangi bir somut hedef veya takvimin yer almaması dikkat çekiyor. Oysa COP28'de ülkeler ilk kez fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini kabul etmiş ve bu karar tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti. Bu nedenle birçok iklim uzmanı ve sivil toplum kuruluşu COP31 hazırlık sürecinde elektrifikasyon ve yeşil sanayi gibi başlıklar öne çıkarılırken fosil yakıtlardan adil ve planlı çıkış konusunun neden gündemin merkezinde yer almadığını sorguluyor. Özellikle emisyonların bugünden itibaren azaltılması gerektiğinin vurgulandığı bir dönemde fosil yakıtlardan çıkışa ilişkin net bir yol haritasının bulunmaması önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Fosil yakıtlar yalnızca gezegeni ısıtmıyor. Hava kirliliği yoluyla her gün sağlığımızı da tehdit ediyor. Buna rağmen iklim krizinin insan yaşamı üzerindeki en somut etkilerinden biri olan sağlık, bakan kurumun konuşmasında ayrıntılı biçimde yer almadı. Oysa sağlık teması COP31 eylem gündemine uluslararası sağlık örgütleri, sivil toplum ve akademiden gelen taleplerle eklenen önemli bir öncelik olmuştu. Türk Tabipleri Halk Sağlığı Platformu önceliğinde 74 sağlık, iklim, çevre ve hak örgütünün imzaladığı küresel çağrıda tam olarak bunu vurguluyor. Sağlığı COP31 eylem gündeminin merkezine alın. Fosil yakıtları sağlığa zararlı ürünler olarak tanıyın ve fosil yakıtlardan adil ve eşitlikçi çıkışı hızlandırın. Çünkü iklim eylemi yalnızca emisyonları azaltmak değil, yaşamları korumak, sağlık sistemlerini güçlendirmek ve eşitsizlikleri azaltmak anlamına geliyor. Bu tartışmalar sürerken iklim krizinin etkileri dünyanın farklı bölgelerinde her geçen gün daha görünür hale geliyor. Yemen şu anda dünyanın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerinden biri. Ülke son günlerde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla mücadele halinde. Elektrik kesintileri, su sıkıntısı ve sivrisinek kaynaklı hastalıklar milyonlarca insanın yaşamını zorlaştırıyor. 10 yılı aşkın süredir devam eden savaş ve insani kriz nedeniyle birçok Yemenlinin klima veya temel soğutma imkanlarına erişime bulunmuyor. Uzmanlara göre sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar iklim krizi nedeniyle bölgede giderek daha sık yaşanıyor. İsviçre Alplerinde ise iklim krizinin başka bir yüzü görülüyor. Geçtiğimiz yıl Birch buzulunun çökmesi sonucu Blatin köyü büyük ölçüde yok oldu. Bilim insanları yıllardır buzulların erimesi ve donmuş toprakların çözülmesinin dağlık bölgelerde ciddi riskler yarattığı konusunda uyarılarda bulunuyordu. 1973 ile 2016 yılları arasında dünya genelinde 1000'den fazla buzulun tamamen ortadan kaybolduğu tahmin ediliyor. Blatin felaketi iklim krizinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve kültürel sonuçlar da doğurduğunu gösteriyor. Okyanuslardan gelen yeni bir araştırma ise daha çarpıcı sonuçları göz önüne seriyor. Bilim insanları dünyanın okyanuslarının üst 100 metresinde yaşayan 25 bin türü inceleyerek sera gazı emisyonlarının gelecekteki etkilerini modelledi. Araştırmaya göre küresel sıcaklık artışının 3 ila 5 dereceye ulaşması halinde denizlerdeki yaşamın yaklaşık %90'ı yok olabilir. Buna karşılık Paris Anlaşması hedeflerine uyulması ve sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması halinde yok olma riskinin %98 oranında azaltılabileceği belirtiliyor. Tam da bu nedenle bilimsel gözlem sistemleri her zamankinden daha önemli. Ancak Trump yönetimi bu hafta okyanus ekosistemleri, akıntılar ve iklim sistemi hakkında kritik veriler toplayan Ocean Observatories Initiative adlı gözlem ağını kapatma kararı aldı. 10 yıl önce deniz tabanına yerleştirilen 900'den fazla sensör devre dışı bırakılacak. Bilim insanları bunun iklim değişikliğinin izlenmesinin zorlaştığını, hava tahminlerini ve aşırı hava olaylarına yönelik erken uyarı sistemlerini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Öte yandan yapay zeka devriminin de önemli bir çevresel maliyeti bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre yapay zeka 2030 yılına kadar veri merkezlerinin enerji ve su tüketimini 2 katına çıkarabilir. Yapay zeka pazarı önümüzdeki 10 yılda 25 kat büyüyerek yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşabilir. 2025 yılında veri merkezleri yaklaşık 448 terawatt saat elektrik tüketti ve bunun 5'te 1'i yapay zeka uygulamalarından kaynaklandı. Eğer veri merkezleri bir ülke olsaydı bu dünyanın en büyük 11. elektrik tüketicisi ülkesi olurdu. Bu enerji kullanımı yaklaşık 189 milyon ton karbon emisyonu anlamına geliyor. Ayrıca yapay zeka donanımlarından kaynaklanan elektronik atık miktarının 10 yılın sonunda 2,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bütün bu gelişmeler Bonn'daki görüşmelerin neden önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bir yandan sıcak hava dalgaları, buzul çöküşleri ve okyanus ekosistemlerinin geleceğine dair uyarılar, diğer yanda ise iklim krizinin temel nedeni olan fosil yakıtların hala yeterince tartışılmaması. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 yalnızca yeni hedeflerin açıklandığı bir zirve değil, aynı zamanda dünyanın fosil yakıtlarla ilişkisini yeniden değerlendireceği kritik bir dönüm noktası olmalı. Çünkü iklim krizini çözmenin yolu yalnızca yeni teknolojilerden veya yeni finansman mekanizmalarından değil, aynı zamanda kömür, petrol ve gazdan çıkış konusunda siyasi cesaret gösterilmekten geçiyor aslında. Ben Atlas Sarrafoğlu. Gelecek hafta Cuma günü

0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 12 Haziran 2026 tarihli yayınımız Alice Cooper'la başlamış bulunuyor. Bu hafta sonu uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak Amerikalı müzisyen. 2025 yılında 50 yıl aşkın bir süre sonra

0: program 70'li yıllardaki ekibini toplayıp The Revenge of Alice Cooper'ı yayınladığında Açık Dergi'de dinlemiştik bu albümü haftanın albümü olarak. Bob Ezrin'in yapımcılığını üstlendiği bu albümü yayınlanmasından yaklaşık bir yıl kadar sonra İstanbul'da bu hafta sonu dinleyicilerin karşısına çıkacak Alice Cooper Black Mamba isimli kaydı sizlere sunduk. Albümün açılış parçasıydı ve ilk yayınlanan single'larından da birisiydi. Evet, Alice Cooper, efsanevi rock müzisyenim. Önümüzdeki dakikalarda birkaç parçayla daha Açık Dergi'de kulaklarımızda olacak. Şimdi notlarımız var önümüzde. Kent takvimine geçiyoruz. Açık Dergi'de çok yoğun bir bülten var sizlere sunmak istediğim. 12, 13, 14 Haziran hafta sonu kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. Evet, görsel kültür ağırlıklı bir ilk bölümü sunacağım sizlere. Elimize yeni ulaşan haberleri öncelikle değerlendireceğiz. Sonra tabii ki müzik ve tiyatro sahnesinden de pek çok haber var. Sizlere aktaracağımız saat 7'ye kadar ulaşacak süre içerisinde Ceyhan Uzanmaz da yayına katılacak. Bu köşe kitap köşesinde yayıncılık dünyasından son haberleri ondan aldıktan sonra köşelerimizde sürecek yayınımız saat 7'de Başak Kürer'in hazırlayıp sunduğu eser miktarda siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bekliyor. Hemen ardından Bağımsızlar'la konuşmalar kuşağımızda Bağımsızlar ekibi de bu akşam bir cuma akşamı klasiği olarak yayında olacak. Evet, son bir saati söyleşilerle değerlendireceğiz. Ben çok yoğun olduğunu itiraf ettiğim bültenimi sizlere aktardıktan sonra evet, kabaca böyle bu akşamın akışı. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Elimize yeni ulaşan haberlerle başlayacağız demiştik. Hadi öyle yapalım. Ezgi Hamza Çebi küratörlüğündeki Canavarların Vaatleri sergisinden daha önce söz açmıştık. 1 Mart'ta başladığım Hara'dan sergi 26 Temmuz'a kadar da devam ediyor. Haziran etkinlikleri duyuruldu ve ilk buluşma da yarın gerçekleşecek. Ama önce bir sergiyi hatırlayalım. Canavar olarak görülen insan ve insan olmayan bedenlerin, hallerin temsillerini araştıran 10 sanatçı bir araya geliyordu bu sergide. Birçok disipline içine alan yoğun bir etkinlik programı da sürüyor zaten sergi açıldığından bu yana. Yarın akşam saat 5.30'da Ezgi Hamza Çebi eşliğinde bir sergi turuyla başlıyor etkinlik ve performanslarla devam edecek akşam. Bu arada Haram Uskumruköy'de yer alıyor. Uzak bir alan, yani eğer merkeze yakınsanız. Ama Hacı Osman metro durağından servisler de kaldırılıyor Haram'ın bu etkinlik günlerine özel olarak. Dolayısıyla eğer Canavarların Vaatleri'nin etkinliklerine katılmak istiyorsanız yarın akşam saatlerinde Hacı Osman'da bulunmanız yeterli. Evet, turla başlayacak akşam performanslarla devam edecek dedik. Neler varmış bakalım. İçimdeki Öteki isimli bir performansı görüyorum saat 7'de. Gizem Bilge'nin koreografisini üstlendiği Barış Diker, Gizem Seçkin ve Selim Cizdar'ın yer aldığı bir dans performansı İçimdeki Öteki. Hara'nın iç ve dış mekanlarına yayılarak benlik, gölge ve anima arasındaki gerilimi araştırıyormuş. Performansta üç beden kendi hakikatini farklı dillerle konuşur. İçindeki öteki seslerle tanışmak, onlarla tartışmak ve onlara alan açmak bir başlangıç ve bir başkaldırı niteliği taşır denmekte. Gizem Bilge'nin bu gösterisi hakkında hemen ardından konsept ve tasarımı Serkan Akay'a ait olan Batak Arşiv bir diğer performans saat 8'de başlayacak Kara'da. Ziyaretçiler tarafından etkinleştirilen interaktif düzenekler, dalgalar tarafından çalınan mekana özgü enstalasyonlar veya performansçılar tarafından suyun çalındığı küçük ölçekli doğaçlama performanslar gibi bağlama göre formun değiştiği farklı biçimlerde gerçekleşeceğini öğreniyoruz Batak Arşiv'in. Hara'nın havuzunda gerçekleşecek Basma Seyba, Selim Cizdan ve Serkan Aka tarafından perform edilecek balıkçıl versiyonu su kuşlarının hareketlerinden yola çıkarak dinlemeye ve tekrarın ritmine odaklanan performansta ses, hareket ve suyun akışını izlemek mümkün notunu buluyorum. Evet, Canavarların Vaatleri sergisi 26 Temmuz'a kadar devam ederken böyle ilginç etkinliklere ev sahipliği yapacak bir sergi alanına dönüştürüyor Hara'yı. Ezgi Hamza Çebi küratörlüğündeki turla başlayacak akşam az evvel anlatmaya çalıştığım performanslarla devam edecek. İlgilisi yarın akşam saatlerinde Hara'dan bulunabilir. Yarın Sanatoryum'da Eda Sütuncu'nun Sıcak Prova sergisi kapsamında bir atölye var. Buradan onun haberine geçelim. Bunu da henüz duyurmadık sizlere. Yeni ulaştığı haber elimize. Yani pazartesi genel haftaya baktığımızda bilmiyorduk daha doğrusu. Evet, İrem Aydın yürütücülüğünde spekülatif anlatı atölyesi düzenleniyor burada. Eda Sütuncu'nun sergide yer alan ve nesli tükenmekte olan Arnavutköy çileğine odaklanan çalışmasından hareketle kayıp, dönüşüm ve bakım kavramlarını spekülatif anlatı yöntemleriyle ele almayı amaçlıyor atölye. Spekülatif anlatının sunduğu araçlardan yararlanarak farklı olasılıklar, gelecek senaryoları ve alternatif ilişkilenme biçimleri üzerine düşünecek yazı başta olmak üzere çeşitli ifade yöntemleriyle kendi üretimlerini gerçekleştirmeye davet ediyor katılımcılarını. 12 kişiyle sınırlı bir kontenjan vardı, umarım dolmamıştır. Son baktığımda henüz mevcuttum. Boş alanlar sanatoryumun Karaköy'deki değil, Tophane'deki alanında tabii. Eda Sütuncu'nun sergisi var. Karaköy'deki alanda sergen şehit olmanın çünkü Borges sergisini görmek mümkün diye duyurmuştuk zaten. Evet, Sıcak Prova'nın spekülatif anlatı atölyesi ücretsiz yarın gerçekleşiyor Tophane civarında. Yarın Arter'de de bir buluşma var. Bunu da yeni duyuracağız. Arter'in yapım aşamasında ismini taşıyan grup sergisi kapsamında düzenlenen etkinlik dizisi. Yine takip edeceğiz. Aralık ayı boyunca devam edecek. Yapıt üretim süreçlerine ve daha geniş bir bağlamda sanat pratiklerine odaklanan sohbetler içinde sergide yer alan sanatçılar ağırlanacak. Bu bağlamda seri kapsamında 13 Haziran yani yarın Taşlar Konuşuyor isimli eseriyle Aslı Çavuşoğlu'nun Arter'de yer alacağını görüyorum gündüz saatlerinde. Evet, sergi alanında sanatçı eşliğinde turlar düzenleniyor bu formatta. Katılımcıların soru ve izlenimlerini alan açan sohbetler de dahil edilmiş. Sınırlı sayıda katılımcı da ücretsiz olarak düzenleniyor yapım aşaması üzerine etkinlikler. öğrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek dileyenler bir kayıt yaptıracaklar. Evet, yarın başlıyor yapım aşaması sergisinin buluşmaları. Buradan Beyoğlu'na geçelim. No Extended'da Lost and Found and Lost Again isimli etkinliği görmekteyiz. Evet, sanat, müzik ve keşif duygusunu bir araya getiren bir etkinlik bu. Pulse düzenliyor. Aidiyet, yerinden edilme ve geride bıraktığımız izler etrafında şekillenen işlerden oluşan bir sergi. Lost and Found and Lost Again, hafızanın katmanları arasında dolaşan, hikayelerin birbirine karıştığı ve tanıdık olanın yabancılaştığı bir atmosfer sunduğunu öğreniyoruz. Seçkinin küratörlüğünü Ceren Sak ve Mercan Ulu da üstlenmiş. Etkinlik Lara Öztürk'ün desteğiyle gerçekleşiyor. Sergi içinde bir de konser olacak bu arada. İstanbul çıkışlı Post Punk ekibi en son Şans LTD albümünü salonda lanse etmişlerdi dinleyicilerine. Onlar serginin açılış günü cumartesi günü No Extended'da bir konser verecekler. Konser sahnesinin yanı sıra DJ ikilisi Avoid ve Abanuz'un da sokağa taşan bir formatta DJ setlerin başında olacağını görüyorum. Evet, No Extended Galatasaray'da bulunan gece kulübü alanı, bir sergileme alanı da var burada. Zaten Lost and Found and Lost Again de bu alanda bulunuyor ama yan yana hepsi yarın akşam bu civarda uğranılabilir. Beyoğlu'nda kalalım ama pazara sıçrayalım. Dream Art'ın organizasyonuyla Mini Opera'da George Baselis programı var biliyorsunuz. Belgeseller gösteriliyor sahne Mini Opera'da. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz ünlü sanatçı Baselis hakkında Alman küratör ve sinemacı Heinz Peter Schwerfel'in yönettiği sanatçı belgesellerinin gösterimleri sürüyor. Schwerfel'in efsanevi ressam üzerine çektiği 9 filmden 3'ünü içeriyor bu program ve ard arda gösteriliyor belgeseller. 1987, 2017 ve 2025 yıllarında üretilmiş yapıtlar bunlar. Evet, özellikle son film 2025 tarihli belgeselde sanatçı 2015 Venedik Bienali'nde güncel resimlerine uzanan süreçte son 10 yıllık üretimini değerlendiriyordu. Aynı dönemde Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen serginin ardından yayınlanmış bir sergiydi. Bu Sabancı Müzesi ve Akbank Sanat Ortaklaşa düzenlemişti bu sergiyi de. Belki hatırlayacaksınız. Et Baselis'i yakın zamanda kaybettik. Şimdi Dream Art, Mini Opera ev sahipliğinde çok kıymetli bu belgeselleri izleyici karşısına defaatle çıkarmayı sürdürüyor. Kaçırdıysanız pazar gününe muhakkak yazabilirsiniz. Belgesel demişken tabii bu hafta sonu en önemli etkinliği 19. İstanbul Belgesel Günleri'nin başlangıcı 21 Haziran'a kadar sürecek etkinlik kapılarını cumartesi itibariyle açıyor. Tükettiğimiz Dünya bölümünden ayrıntıyla geçen Cuma akşamı Açık Dergi'de Bağımsızlar Kuşağı'nda konuşma imkanını bulmuştuk. Bunun yanı sıra Portekiz'den tanınmış belgeselci Susana de Sousa Dias'a odaklanan Onur Konuğu bölümünde, Ustaya Saygı bölümünde usta yönetmenin 5 filminin gösterileceğini de dün akşam sizlere aktarmıştım. Concha Barquero ve Alejandro Alvarado'nun filmlerinden de söz açmıştım dün bültende. Ama günümüz deneysel sinemasının özgün seslerinden Maryam Tafakkori'nin İran sinemasının görsel hafızasını ve arşivi yeniden yapılandırdığı 4 kısa filmini anmadım. En azından onu yapmış olayım. Bir de Concha Barquero ve Alejandro Alvarado ile Maryam Tafakkori'nin yanı sıra Türkiye'den Berke Baş'ın 2 sene önce dokumentariste ödüller kazanan son filmi Dar Geçit dair filmografisinin 3 filmiyle bir kez daha festivale konuk olacağını söyleyeyim. Festivalin özel bir formatı bu. 3x3 formatı, az evvel andığım yönetmenler 3'er filmleriyle dahil oluyorlar. Tabii Türkiye Panorama bölümü çok kıymetli. Dünyadan uluslararası panorama da yine muhakkak bakılması gereken bir alan. Ve Haziran ayındayız malum. Kadın ve LGBT artı hikayelerine hasredilmiş bölümü de özellikle anmak lazım. Toplam 70 film 13 ve 21 Haziran tarihlerinde 4 mekanda gösterecek. Bu seçkide ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor. Dün akşam da duyurmuştuk. Önümüzdeki günler boyunca da izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Dokumentaristin web sitesinde de detaylı programı dileyenler bulabilirler. Bu yıl 19. kez düzenleniyor etkinlik ve tam 9 güne yayılmakta. Sinematek Sinema Evi'nde de hafta sonu sektör buluşmalarının 5.si gerçekleşiyor. Sinema sektöründe aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinema severlerle profesyonelleri buluşturarak ulusal ve uluslararası sinemacılara ağ kurma imkanı ve erişilebilirlik sağlamayı hedefleyen etkinlikler yine Sinematek'in avlusunda gerçekleşecek bir network alanına merkez alıyor kendini. Avuda söyleşiler ve kısa film gösterimleri ücretsiz gerçekleşecek. Bu sene Cannes Film Festivali işbirliğiyle son yıllarda ödül kazanan kısa filmlerin yer aldığı bir seçkinin Türkiye özel gösteriminin yer alacağını görüyorum. 6 ödüllü kısa film izleyiciyle buluşuyor ve ücretsiz gerçekleşiyor. Erken gelip yerlerinizi alın demiş ekip. Evet, panel ve söyleşiler da çok kıymetli. Tek tek başlıkları, katılımcıları sayarsam program biter. Ama Sinematek'in web sitesinde sinematek.kadıköy.bel.tr adresinde detaylı bilgiye ulaşılabilir. Evet, 5. kez düzenlenen etkinlik 13-14 Haziran tarihlerinde sektör ilgililerini ve paydaşlarını bir araya getirmekte. Buradan İstanbul Modern'e geçelim. Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın birlikte yazıp yönettikleri VR projesi Gölge Zamanı bu hafta izleyiciyle, Türkiye'li izleyiciyle buluştu. 2023 yılında premierini Venedik'te yapmış ilginç bir sanal gerçeklik projesi bu. Aynı anda birbiriyle uzlaşması imkansız iki farklı zamanın içinde yaşama hissini tarif eden bir terimin başlığını almış Gölge Zaman projesi. Evet, sanal dünyada var olmak, iki bedene, dört ele ve iki kalbe sahip olmak aynı anda iki ayrı dünyada yaşamak anlamına geliyor. Bu çift katmanlı dünyanın gizemli rehberi Alma ile birlikte iklim krizi, yaz, hafıza ve sanal alanın bir kaçış mı yoksa yeni bir varoluş biçimi olduğu üzerine düşünürken sanal alanda aynı anda iki yerde ve iki zamanda var olmayı öğrenebileceğimiz bir deneyim olmadığını olarak keşfetmeye çağırıyor izleyicisini. Evet, yoğun bir ilgi var demiştik ilk duyurduğumuzda Gölge Zaman'la. Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın yapıtı Türkiye premieriyle izleyicinin karşısına çıktı. İkinin bu arada Kısa bir deneme filmi vardı, Our Ark ismini taşıyan. 11 Haziran'da bunun da gösterimi oldu. Önümüzdeki haftada yine gezegensel çöküşe dair bu yapıtın bir kez daha izleyiciyle buluşacağını burada görüyorum. Evet, önümüzdeki hafta boyunca da deneyimlenebilecek diyor Gezaman. Bir VR projesi olarak İstanbul Modern'de ilgilisini beklemekte. Şimdi buradan ilerleyelim Şerefiye Sarnıcı'na. Ardından da bir Eskişehir'e uğrayacağız. Kent hakkının ilk kısmını sonra herhalde bitirmek durumunda kalacağım. Şerefiye Sarnıcı'ndaki konserlerden dün akşam bahsetmiştim. Peradi Ensemble dün burada dinleyicisiyle buluşmuştu. Pardon, bu akşam izleyicisi ve dinleyicisiyle buluşuyor. Hafta sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nin klasik korosunun burada bir performansı var diye duyurmuştuk. Bu iki etkinliğin arasında Cuma ve Pazar günü gerçekleşecek konserlerin tam ortasında Cumartesi günü de bir sergi açılışı görüyoruz. Heykel ve tasarım dünyasından ünlü bir isim Seçkin Prim, Şerefiye Sarnıcı'nın da eserlerini gösterecek. Dün ne bugün başlığını taşıyor bu seçki. Sarnıcı'nın kadim mimarisiyle günümüz sanat dilini suyun izinde bir yere getiren bir sergi olarak anlatılmakta. Geçmişte bugün arasında bir diyalog olarak da sunuluyor. Prim'in modüler sistemlerden oluşan eserleri üst üste eklemlenen, genişleyen ve daralan formlarıyla düzenle kırılganlık arasında bir denge önermekteymiş. Işıkla birlikte değişen formlar mekanın ritmine katılan görsel bir diyalog teşkil ediyor notunu buluyorum. Ayın 13'ünde evet kapılarını açıyor Seçkin Prim'in Şerefiye Sarnıcı'ndaki sergilemesi. Kent takviminde dünle bugün de bir kez daha andıktan sonra Eskişehir'e uğrayalım. Evet, sonra da bir Tekirdağ'a gitmemiz gerekecek. Yoğun dediğim gibi bu haftanın takvimi. Eskişehir'de Erdem Sanat Alanı'nın iki ayrı galerisinde sergiler açılıyor. Önce fırın alanına bakalım. Erdem Sanat Alanı burada. Aşkın Ercan'ın Her Damla Bir Öykü, Her Akış Bir İz Taşır sergisine ev sahipliği yapacak. Porsuk Çayı çevresinde şekillenen kentsel doku ve ekosistemi suyun taşıdığı tarihsel, kültürel ve ekolojik izler üzerinden ele alan bir solo sergi bu. Açılışı yerine Eskişehir'de gerçekleşirken Fung İstanbul'da bir canlı performansla bu açılışa eşlik edecek. Akşam saatlerinde ilerleyen zamanda da söyleşi atölyeler de tasarlanmış. Her Damla Bir Öykü, Her Akış Bir İz Taşır sergisi kapsamında izlemeye, takip etmeye yönlendirelim sizi. Evet, Erdem'in Mahzen isimli sergi alanında ise Oyuncak Gibi isimli bir başka solo serginin açıldığını görüyoruz. Sevgi Poyraz'ın sergisi kırılganlıkla dayanıklılık, tanıdıklıkla tekinsizlik ve oyunla belirsizlik arasında salınan yapısıyla izleyiciyi nesnelere, anlamlara ve algı biçimlerine yeniden bakmaya davet eden bir sergi olarak tarif ediliyor. Oyuncak Gibi Matruşka formunun çıkış noktası olarak ele alan bir sergi. Sevgi Poyraz'ın sergisi. O da Erdem Sanat Alanı'nda Mahzen'de izleyicilerle buluşmakta. Hızlıca bir Tekirdağ'a uğrayalım. Barbare Stüdyo'nun ikinci sergisi Temas Bölgesi. Tekirdağ'da yalan Barbare Bağları'nda bu hafta sonu açılıyor. Medis Kolay Küratörlüğü'nde gerçekleşen sergi. Bir karma sergi tabii ki. Trakya kırsalında yer alan Barbare Bağlarına bir araştırma projesi geçtiğimiz yıllarda gerçekleşmiş ve ardından da Çemberlitaş'taki Barınhan'da bir kısa versiyonla, sıkıştırılmış versiyonla İstanbul izleyicinin karşısına da çıkmıştı. Evet, Tekirdağ'ın coğrafyasının ekosisteminin konu olan bir başka sergi Temas Bölgesi. Bağlara daha sistematik ve araştırmacı bir bakışla bu sefer küratöryel olarak izleyici karşısına çıkıyor ve çok kıymetli sanatçıların burada yan yana geldiklerini görmekteyiz. Barbari'nin sosyal medya hesabında isimleri bulunabilir sanatçıların. Açık dergide sadece serginin açılışına haber vermeye zamanımız var. Şimdi kısa bir araya gidelim. İki yarım saati doldurduk ve geçtik bile. Bu aranın ardından müzik ve tiyatro sahnesinden önerilerimiz olacak. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar. Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.

0: The Revenge of Alice Cooper'dan dinlediğimiz ikinci parça Wild Ones ismini taşıyordu. Evet, Alice Cooper'ın 1973 kadrosunun 50 yıl sonra bir araya gelerek kaydettikleri albümleri 2025 tarihli plaktan bir diğer kayıttı bu. Yarın akşam Alice Cooper bir kere daha İstanbul'da Amerikalı efsanevi müzisyen izleyici karşısına çıkacak. Evet, büyük bir organizasyon Live Park'ta gerçekleşiyor. Alice Cooper konseri dahil kültür ve sanat çevresinde bu hafta olacak konserler ve tiyatro gösterilerinden oluşan ikinci kısmına başlıyoruz şimdi kent takvimimizin. Ama Alice Cooper'a gelmeden önce 54. İstanbul Müzik Festivali diyelim. Bu akşam Sisyen Atar Baletto performansı olduğunu dün de duyurmuştuk ama hatırlatalım sizlere. Dün akşam Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda gerçekleştirdiği açılış konserinin ardından festival AKM'nin tiyatro salonuna taşınıyor. İki akşam Cuma ve Cumartesi akşamları saat 8'de İtalya'nın çağdaş dansta önde gelen topluluklarından Sisyen Atar Baletto'nun performansları yer alıyor. Çağdaş dans sahnesinin önde gelen koreografların imzasını taşıyan üçlü bir programla izleyici karşısına çıkacak topluluk. Angelin Prejokaç, Kristal Payt ve İrathe Anzar Igor Bakovic'in eserlerini sahneleyecekler. Evet, bu arada program ülkemizin iki genç yeteneği Viyolonserci Dorukhan Doruk'la piyanist Korkmazcan Sağlam'ın yorumlarından Brahms ve Beethoven sonatlarıyla bir kıymetli müzik katmanı da getiriyor bu dans gösterisine. Evet, 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış hafta sonunda Cuma ve Cumartesi akşamları Enka Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor etkinlik. Hafta sonu Antalya'da festival var, onu unutmayalım. Akra Jazz Festivali geçen Cuma günü başlamıştı. Kenan Doğu'nun pop jazz projesiyle ardından Rusya'dan orkestralar dinleyiciyle buluştu. Bu hafta da Amerikalı müzisyenler arda arda konserler veriyor Akra Jazz Festivali'nde. Bol ödüllü caz vokalisti Diane Reeves 10 Haziran'da izleyici karşısına çıkmıştı burada. Bugün yine ödüllü R&B dünyasının büyük bir ismi Jazz Stone Akra'da bir konser verecekken 13 Haziran günü de yıllardır takip ettiğimiz bir saksafoncu Kenny Garrett'ın konseri olduğunu görüyoruz. Evet, son albümü geçen yıl yayınlamıştı. Sons from the Ancestors ismiyle Kenny Garrett. O zamanlar da Açık Dergi'de dinlemiştik. İstanbul'a gelmiyor. Antalya'da yer alıyor bu sefer. Akra Jazz Festivali'nin bu hafta Amerikalı müzisyenlerden oluşan yoğun bir programına o noktayı koyacak. Evet, önümüzdeki haftada Türkiye'li müzisyenlerden oluşan bir programla devam edecek Akram. Bugün dediğim gibi Jazz Stone, yarın da Kenny Garrett'ı müzikseverlerle buluşturacak. Şimdi İstanbul'a geri dönelim. Bu akşam Bandmek Havuz Bina'da caz, deneysel müzik ve elektronik dokuları iç içe sokan bir performans var. Big Beats Big Times buluşması. Evet, Berkecan Özcan ve Nihal Saruhanlı ve Ali Onur Olgun bu konserde yer alacaklar. Big Beats Big Times bir konser serisi. Bu akşamki buluşmada bu serinin 22. buluşması olacak. Her yeni kayıt ve performansta farklı müzisyenleri aynı yaratıcı zeminde buluşturarak açık uçlu bir ses evini kurma iddiasına Big Beats Big Times davulcu Berkecan Özcan liderliğinde sürüyor. Double ve elektroniklerde Nihal Saruhanlı, saksafon ve elektroniklerde de Ali Onur Olgun, Berkecan Özcan'a bu akşam Bandmek Havuz Bina'da eşlik edecek olan isimmiş. Duyuramamıştık, yeni haberdar olduk bu etkinlikten. Bandmek'in derlemesinden mümkün oldu bu da. Ama son dakikada olsa deneysel müzik severler en azından bu yönlendirmeyi yapmış olalım. Ve şimdi ilerleyelim hafta sonunda. Bu akşam İş Kulelerinin Kibele Çeşmesi heykeli önünde ücretsiz düzenlenen Cuma iş çıkışı konserlerinin bu yılki ikinci buluşması var. Yüksek Sadakat saat 19.00'da izleyicisiyle buluşuyor. Büyük bir pop müzik buluşması var Volkswagen Arena'da. Burada Aleyna Tilki'nin 10. yıl konserini Vega ve Palmiyeler gibi büyük topluluklarla vereceğini ve Kırlar turnesinin açılışını yapacağını görüyorum. Küçük Çiftlik Park'ta Long Weekend Öğleden sonra başladı, kapılar 3'te açıldı. Pazar gece yarısına kadar pek çok müzisyen sahne alıyor burada. 3 akşam boyunca headline'da Edis, Büyük Ev Abluka'da ve Gayesu Akyol yer almakta. Bu 3 ismin yanı sıra alternatif sahnenin son dönem dikkat çeken isimleri Nova Norda, Limpesto, Mavi ve Den Z sahnede yer alırken Emir Yargın'ın da Class Pop projesiyle Long Weekend'de yer alacağını görüyorum. Evet, 3 gün boyunca Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşiyor. Bu bir mini festival. Şimdi buradan İstanbul'un kuzeyine geçelim ve Life Park'a bir uğrayalım. Rock müziğin efsanevi sesi Alice Cooper İstanbul'a geliyor bir kere daha. Cumartesi akşamı saat 9.30'dan sahne alacak. Kapılar epey erken açılıyor çünkü Alice Cooper'dan önce sahne alacak. 3 konser var. Direct Team, O Gün Sansoy ve Cargo. Evet, Türkçe rock'ın 3 büyük grubu ve ismi. Alice Cooper'a sahneyi hazırlayacaklar. Direct Team, alternatif rock denince 2000'lerden ilk akla gelen isimlerden biridir belki. Çok sık konser vermiyorlar artık. Açılışı onlar saat 5 gibi yapıyor. Onlardan sahneye O Gün Sansoy devralıyor. Pentagram'dan gelen güçlü sahne geçmişi orijinal vokalleriyle solo kariyerinden parçalar seslendirecek. Onun hemen ardından da Cargo grubunu sahnede buluyoruz. Çok uzun zamandır onlar da, yani çok sık konser vermiyorlar artık biliyorsunuz. Saat 8'de onlar da O Gün Sansoy'un ardından sahne aldıktan sonra mikrofonu saat 9.30 gibi Alice Cooper'a devredecekler. Bu akşam son plandan parçalar dinlediğimiz efsanevi müzisyen. Şüphesiz ki epey popüler eserlerini de seslendirecek. School's Out, Poison, No More Mr. Nice Guy, I'm 18. İlk elden sayabileceğimiz herhalde Alice Cooper parçaları olabilir. Evet, yarın akşam Life Park'ta, İstanbul'un kuzeyinde bir festival alanında gerçekleşiyor bu buluşma. Buraya çok çok uzak olmayan bir yerde Positive Vibrations etkinliğini de görüyoruz. Bu etkinliği de maalesef daha önce duyuramamıştık. Ben atlamışım. Evet, Kasabian ve Two Door Cinema Club aynı sahnede buluşacak. Brit Rock'ın stadyum ölçekli enerjisini indie dans pistlerinin modern klasikleriyle bir araya getiren bir program olarak anlatılıyor Positive ekibinin Vibrations buluşması. Evet, bu iki ismin, Kasabian ve Two Door Cinema Club'ın yanı sıra arkadaş The Away Days yerli sahneden katılacak isimler. Ayrıca Shazil oluşumunun da bonus Park Orman'da 13 Haziran akşamı sahne alacağını görüyorum. Şimdi İstanbul'un kuzeyinden merkeze bir geri dönelim. Tophane'de yalan -1'de yeni bir etkinlik serisi var. Echo Chamber. 13 Haziran Cumartesi akşamı ilk etkinliği düzenleniyor. Elektroakustik doğaçlama ve deneysel ses pratiklerini bir araya getiren bir akşam olarak anlatılıyor. İsviçre'den bir ikili Mozart Michel sahne alıyor burada. Yanı sıra Fabian Neubauer, Marco Shevchenko ve Balz Muheim'in performanslarının da bu gecede programlandığını görüyorum. Ayrıca Anıl Eraslan'ın İstanbul'un doğaçlama müzik sahnesinin izini süren belgeseli Sound Dreams of İstanbul'da gecenin en başında gösterilecek bu alanda. Evet, -1'de elektro akustik akşam ilgilisini bekliyor. Bir de Salt Galata'ya uğrayalım. Burada da Başak Doğan'ın performansı var. Bir açık prova ve söyleşim. Vokal Akademi'nin kurucu, sanat direktörü ve koro şefi Kromas'tan ismini bildiğimiz Başak Doğan Salt Galata'da sezonun son provalarından birini izleyiciye açıyor. Vibe ismini taşıyor bu etkinlik. Katılımcılar bir koronun repertuarına nasıl çalıştığına yakından tanıklık edebilecekler burada. Çok sesli koro müziğini sevenler ya da bu alana ilgi duyanlar, Şeyh Başak Doğan ve Kromas kulisleriyle tanışmak isteyenler için etkinlik, prova sürecini içeriden gözlemlemek adına özel bir buluşma olarak tasarlanmış. Saat 3'te başlıyor yarın. Salt Galata'da 2 saat kadar sürecek provanın ardından 5.30 ile 6 saatleri arasında da Kromas ekibiyle ve Başak Doğan'la bir söyleşim yer alacağını koro müziği meraklarına en azından önermiş olalım. Ve hızlıca tiyatro sahnesine geçelim şimdi. Evet, hafta başından bu yana takip ettiğimiz 4. Kadın Yüzler Festivali'ni hatırlatalım. Asmalı sahnede hafta sonu boyunca etkinlikler var. Bugün herkes farklı ödülün performansı olduğunu söylemiştim. Yarın etkinlik Endless Art'a taşınıyor. Yetim isimli oyun sahnelenecek. Asmalı sahneden böylelikle çıkmış olacak gösterim. Evet, yetim gösterisi No 33 tiyatro topluluğunun oyunu. Burcu Arslan'ın tek kişilik performansı. Merve Dizdar'ın süper vizyonunda Hatice Meryem'in bir metnini sahneye taşıyor. Ediz Akşehir'in Burcu Arslan'la birlikte metni sahneye uyarladığını ve reji koltuğunda da yer aldığını kendisinin belirtelim. Evet, Kadın Yüzler Festivali'nde tek perde ve 60 dakikalık bir gösteri olarak Beyoğlu'nda bu oyunu bulmak mümkün. Pazar günü de festival Asmalı sahneye geri dönüyor. Onda bir tiyatro ekibinin Parçalı Bulutlu Bir Pazar Senfonisi'nin gösterisini burada görüyoruz. Olcay Tamberk'in yazıp yönettiği gösteride Nurhan Koca Oktay ve Gül Gürüs'ün yıldız rol almaktılar. Bu da yine tek perde 60 dakika bir okuma tiyatrosu gösterisi bu arada, onu da belirtelim. Evet, Kadın Yüzler Festivali'nin 4. edisyonunda bu hafta sonunun alternatifleri arasında yer almakta. No 2 sahneye bir uğramak istiyorum kısaca. Bağımsız tiyatrolarla devam edelim takibimize. Yarın akşam Kuşlardan Saklanırken isimli oyunu burada görüyorum. Kadıköy'deyiz. Rasimpaşa Doğatepe Sokak'ta yer alan Oda Tiyatrosu No 2 sahnede Nuri Cabaroğlu'nun Sertaç Korkmaz'la birlikte yönettiği, kaleme aldığı ve tek kişilik performansla sahneye taşıdığı oyun izlenebilecek. Bunun yanı sıra Tebdil oyununda atlamamak lazım. Bu sezonun çok konuşulan gösterilerinden birisiydi Tebdil. Cuma ve Cumartesi günleri Perispri Art Galeri'de sahnelenmeyi sürdürüyor. 2383 yapımın gösterisi Tebdil, direktör arasında ve Sadri Alışık'ta da ödüllendirilmişti performanslarıyla. Ahmet Sami Özbudak'ın Balat'ta sahnelenen bir başka oyun, onun yazıp yönettiği bir oyun bu. Tebdil oyunu tek perde ve 100 dakika olarak bu hafta sonu Perispiri Art Galeri'de görülebilecek. Bunun yanı sıra bir de Dastas. Bunun yanı sıra bir de Atatürk Kültür Merkezi'ne uğrayacağız. Burada da hayli ilginç bir etkinlik var. Buna da değinerek kent takvimini sonlandırmak istiyorum. Evet, muhteşem Fab Caro etkinliği bu. Enstitü Fransız'ın çizgi roman sanatının önemli isimlerinden Fabrice Caro'ya adadığı etkinliklerinin bir parçası olarak bu hafta sonu İstanbul'da gerçekleşiyor. Evet, Mayıs ayında açılan bir sergi vardı. Zay Zay Zay'dan Carne de Peru'ya sergisi Fransız Kültür Merkezi'nde yer alıyor. Bu proje kapsamında bir canlı okuma gösterisi olacak Atatürk Kültür Merkezi'nde. Fab Caro'nun Zay Zay Zay Zay eseri sahneye taşınıyor. Nicola ve Bruno ikilisi icra edecekler bu eseri. Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda pazar akşamı saat 5'te gerçekleşiyor. Benim bir video kaydını görme imkanım oldu. Bu gösterinin muhteşem Fab Caro gösterisi hiç beklediğiniz gibi bir okuma etkinliği değil. Evet, zaten çizgi roman severlerin hiç kaçırmaması gereken bir buluşma bence bu. Epey orijinal, sergi de sürerken iyi olur diye düşünüyorum. Evet, AKM'de pazar akşamı saat 5'e bu gösteriyi de önererek kent hakimini sonlandıralım. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında mikrofonu bu köşe kitap köşesinde Ceyhan Usanmaz'a bırakacağız. Radyonuz açık kalsın.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Merhabalar, kitap köşesini hemen ödül haberleriyle başlayalım. Hatta dün açıklanan bir ödül vardı. Women's Prize for Fiction ödülü, 2026 yılının kazananı Virginia Evans'ın Muhabbet isimli romanı oldu. April Yayıncılık etiketiyle çıkmıştı bu roman. Yakın bir zaman önce Ergi Kaptan çevirisiyle, hatta kitap köşesi kapsamında Apaçık Radyo'nun internet sitesinde de bu kitapla ilgili kısa bir tanıtım yazmıştım. Mektuplardan oluşan bir roman. İlginç bir akıcılığı var bu anlamda. Temposu yüksek de diyebiliriz sanki. Biraz böyle geçmişten gelen bir teknoloji olarak mektup artık belki hayatımızda böyle bir hızı temsil etmiyor ama bir roman formunda yapılmış olması açıkçası hikayeyi sürüklemek adına bir hayli etkili olmuş. Orada Sybil van Antwerp isimli bir kahramanla tanışıyoruz. O her sabah yazı masasının başına oturuyor ve mektuplar yazıyor. Çünkü yazışmak onun için aslında yalnızca bir alışkanlık değil, neredeyse bir yaşam biçimi. Erkek kardeşine yazıyor, en yakın arkadaşına yazıyor, bahçecilik kulübü üyelerine yazıyor ama bir taraftan da onu hayal kırıklığına uğratmış zamanında akademisyenlere ve hatta yeni çıkan kitapları dolayısıyla sevdiği yazarlara, editörlere de yazıyor. Tabii bunlardan bazılarında yanıt alamıyor bu mektuplarını ama çok da dert etmiyor, yazmaktan vazgeçmiyor. Ama düzenli mektup yazdığı biri daha var, işte bir de ona yazıyor ama onu gönderemiyor o mektupları. Böyle bir hikaye var diyelim, çok fazla da açık etmemek adına. Zaten Virginia Evans'ın Muhabbet romanı şimdiye kadar çok sayıda işte ödül kazanmıştı ya da ödüle kazanmaya aday isimlerden biriydi. İşte Pen Hemingway en iyi roman ödülünü kazanmıştı. Goodreads okur ödüllerinde 3 dalda finalist olmuştu. Indies Choice Awards'da yani 3000 bağımsız kitap evinin seçimiyle en iyi yılın en iyi romanı seçilmişti ve bir taraftan da 2026 Women's Prize en iyi roman finalisti unvanında vardı. İşte şimdi o finalistlikten artık ödülü kazanan isim haline geldi. Bir mektup roman olarak nitelendirebileceğimiz Muhabbet isimli romanıyla Virginia Evans, dediğimiz gibi çok yakın bir zaman önce Türkçe'de yayınlandı. Muhabbet romanı Ergin Kaptan çevirisiyle April yayıncılıktan çıktı. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bir başka ödül haberi, biraz geç kalmış olmakla birlikte özellikle altını çizerek bahsetmek istiyorum. Mario Lévy adına biliyorsunuz Everest yayınları ile Mario Lévy'nin ailesi tarafından bu yıl ilk kez bir öykü yarışması düzenlenmişti. İşte genç isimlere, aslında yeni isimlere edebiyatta yer verebilmek, onlara bir şans tanıyabilmek adına düzenlenmiş bir öykü ödülüydü. Dosyalar yarışmıştı ve bu yarışma sonucunda Barış Kılıç'ın dosyasının oy birliğiyle seçildiğine dair bir açıklama yapıldı. Hatta jüri şöyle bir gerekçe de öne sürmüş. Okuru ilk andan itibaren saran incelikli ve mizahi üslubu, yerel kahraman ve mekanları özgünlükle ele alması, duygulara dair delinlikli gözlemleri sebebiyle turuncu rumuzlu yazar Mario Lévy öykü ödülünün birinciliğine layık görülmüştür şeklinde bir açıklama yapılmış ki işte turuncu rumuzu Barış Kılıç'a ait olduğunu öğreniyoruz sonrasında. Ali Budak, Cemil Kavukçu, Elif Tanrıyar, Ece Erdoğuş, Lévy, Şebnem Üşügüzel ve Yekta Kopan tarafından oluşuyordu Mario Lévy öykü ödülü yarışması jürisi. Dolayısıyla Barış Kılıç'ın dosyasını ödüle değer buldular. Bu arada Everest yayınları biliyorsunuz ilk roman ödülü de veriyordu ve o ödülü kazananlar, o dosyalar sonradan Everest yayınlarından yayınlanıyordu. Muhtemelen Mario Lévy öykü ödülünde kazanan dosyalar için de böyle bir gelecekte böyle bir kitap ortaya çıkabilir. Barış Kılıç'ın dosyasını bir süre sonra kitap olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bir olağanüstü bir durum olmazsa herhalde onunla ilgili bir açıklama yapılır. Kitap olarak yayınlandığında da tekrar burada tabii ki bahsederiz. Hem de dosyanın içeriğini de bu anlamda öğrenmiş oluruz. Geçen hafta bahsettik hatta İTEF'ten Eylül Parçalı'nın da ayrıntılı anlatımıyla ayrıntılı programdan bahsettik. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali İTEF bu yıl 18.sı düzenleniyor. 14 Haziran'da pazar günü bir gün sürecek. Gün boyu yapılacak etkinlikler. Onun ayrıntılarına tekrar girmiyorum ama pazar günü olduğunu hatırlatmak için tekrar aslında söz ettim. Edebiyat Bahçesi temasıyla yapılıyor bu yılki Edebiyat Festivali. İTEF.com.tr'den ya da İTEF'in sosyal medya hesaplarından yine programın ayrıntılarını edinmek mümkün. Bugün başlayan ve devam edecek bir başka etkinlikte, yani 12-21 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kadıköy Kitap Günleri başladı. Bu yıl 10.sı düzenleniyor. Aslında en son 2017 yılında yapılmıştı. Hatırlanacaktır, Haydarpaşa Garı'nda düzenlenmişti. Hayli de ilgi gören bir kitap günleri etkinliği olmuştu. Bu yıl Hasanpaşa'da Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde gerçekleştiriliyor. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla yayın evlerinden standlar açıldı. Şu anda zaten ziyarete de açılmış durumda bugün itibariyle. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar sanırım ziyaret etmek mümkün olacak ve tarih olarak da 21 Haziran'a kadar sürecek. Tabii ki işte imza günleri, söyleşiler de var ama aynı zamanda dinletiler ve çeşitli başka etkinlikler de oluyor. Onun da yine takibini Kadıköy Belediyesi'nin internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün olur. Ayşe Kulin bu arada 10. Kadıköy Kitap Günleri'nin onur konuğu olarak yer alacak. Kitaplarla ilgili söyleşiler ve imza günlerinin dediğim gibi programını da ayrıntılarını Kadıköy Belediyesi'nin internet sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından edinmek mümkün. Bugün konuk ses olarak da Mustafa Nuri yer alıyor kitap köşesinde. Mustafa Nuri'nin aslında daha önce kitapları farklı yayın evlerinden çıkmıştı. Ama yeni romanıyla birlikte artık kitaplarını İtaki yayınlarından okuyoruz Mustafa Nuri'nin. Hatta çok yakın bir zaman önce işte daha önce yayınlanmış bir romanı Dün Gece Nerede Öldün isimli romanı yayınlanmıştı İtaki yayınlarından. Ondan değil ama geçen sene çıkmış yeni kitabı ilk defa okuduğumuz Sarmaşığın İçinden Bir Ses Geliyor romanından Mustafa Nuri'nin sesinden bir bölüm dinleyeceğiz şimdi. Kendisine bu anlamda rica ettik, sağ olsun, o da bize şöyle bir ses kaydı gönderdi. İtaki yayınlarından geçen sene çıkmış Sarmaşığın İçinden Bir Ses Geliyor romanından şöyle bir bölüm.
4: Önce Eliza'nın evindeki bitkiyi öldürdük. Ekmek bıçağıyla kestik köküne yakın yerinden. Sonra duvarın dibini ince ince kazıdık. Kerpetenle kökünü çıkarmaya çalıştık. Çamaşır suyu döktük kökünün olduğu yere. Sonra bitkiyi çöp kutusuna koyamadık tabii. Pencereden de atamadık. Küçük parçalara ayırıp blenderda öğüttük iyice. Blender güçlüydü neyse ki. Çorbaya döndürdü bitkiyi. Sonra tuvalete boşalttık. Şimdi çamaşır suyu kokulu odaya kapandık. Yere oturduk. Bir insanı öldürmüş gibi, bir cinayet işlemiş gibi ağırlaştı vücudumuz. Karardık. Uzun bir süredir konuşmuyoruz. Ne yapabilirdik başka? Düşünüp durdum bütün gece. Hiçbir şey. Nasıl direnirdik bu baskıya? Baskı da değil. Lüpedüz despotluğa. İnanmıyorum tek bir kelimelerine bile. İnanmıyorum söyledikleri, açıkladıkları hiçbir şeye. Hadi kalkalım diyor Eliza. Şimdi sıra seninkilerde. Haklı. Onun bitkisini öldürdükten sonra sıra benimkilerde. Nasıl yapacağım? Gözümün önüne küçük uğur böceği geliyor. Onu öldürmek gerekmeyebilir belki. Öyle dolansın dursun. Öyle işliyor mu ki doğa ama? Birini koparınca diğeri de telef oluyor işte. Tamam diyorum, kalkalım. Ya da sen gelme istersen. Ben hallederim. Omzuma koyuyor elini. Saçımı okşuyor. Olur mu diyor. Asla yalnız bırakmam seni. Bu cümle beni biraz rahatsız ediyor. Asla bırakmamak. Ne demek istiyor? Sanki bu olayı bir fırsata dönüştürüp beni kendine bağlamak niyeti. Belki bana öyle geliyor. İyi bir şey diyor sonuçta. Sen biraz bozulmuşsun belki de diyorum kendi kendime. Hazırlanıp çıkıyoruz. Yolda bütün bu ışık oyunlarının, bu karmaşanın, göz boyamak için harcanan paranın gücü hayrete düşürüyor beni. Uzay yaratıklarından bir ışıklı köprü yapmışlar. Bisikletle uçan bir uzaylı var başka bir yerde. Çok eski bir film vardı sanırım buna benzer. İyice gökyüzünü göremez oluyoruz. Herkes interneti bu ışıltılı şeylerle dolduruyor. Büyük, kocaman bir lunaparkın içinden geçiyoruz. Ama eğlendirici bir şey değil bu. Çocuksu, hiçbir yanı yok. Ya da bana öyle geliyor. Eliza yol boyunca başını omzuma dayayıp gözlerini kapatıyor. Bakmamak için belki de sokaklara. Belki beni hissetmek için yapıyor. Belki de üzgün ya da hepsi. Otobüsten iniyoruz. Apartmanıma doğru yürürken ağlamak üzere olduğumu hissediyorum. Üzüntüden değil, öfkeden, iradesizlikten, teslimiyetten ve çaresizlikten düpedüz. Daireye giriyoruz. Eliza meraklı gözlerle evi incelemeye, antrede annemin kaneviçe işlerine bakmaya başlıyor. İki tane küçük 40-50 santimlik şeyler. Bir tane de yukarıda var. O 1 metrelik falan herhalde. Büyük olanda uzun saçlı bir kadın, yanında bir kedi ve küçük bir gül goncası var. Küçüklerde irili ufaklı çiçekler demet halinde somurtuyor. Neden somurttuklarını düşünüyorum, bilmiyorum. Belki herkesi kaybettiğim için. Annen mi işlemişti diyor Eliza kanaviçelerle bakarak. Evet diyorum. Aynen.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
5: Açık Dergi.
6: Kurbağa sesi gibi
7: karşı yamaçta yankılanan
6: ve susmayan
8: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Bugün Hara'da izleyiciyle buluşan Canavarın Vaatleri sergisinin küratörü Ezgi Hamza Çebi ile konuşacağız. Bu sergi canavarı bir korku figürü olarak değil, normun dışına düşenin, fazlalığın, kusurun ve dönüşümün alanı olarak ele alıyor. Sergide yer alan işlerden biri Yaşam Şaşmazer'in Udagan adlı eseri. Şamanik dönüşüm pratiklerinden ekolojik düşünceye uzanan bu iş, insanın doğayla, diğer canlılarla ve maddesel dünyayla kurduğu karmaşık ilişkileri yeniden düşünmemizi öneriyor. Bir başka noktada Serkan Akan'ın Havada İşi'yle karşılaşıyoruz. Gündelik işlevini yitirmiş nesnelerin bir araya gelerek ses, hareket ve ışıkla yeni bir canlılık kazandığı bu düzenek, atık olanın bile başka bir hayata açılabileceğini hatırlatıyor. Zeynep Kılınç'ın parçalanmış, yeniden bir araya gelmiş evcil hayvanları ise kusurun içindeki potansiyeli görünür kılıyor. Frankenstein'in aksine burada bozuk olanı dışlamıyor, aksine yeni bir varoluş ihtimali olarak kabul ediyor. Ve Hilal Polat'ın El Alem ve Sülalem eseri, ki benim favorim. Tavandan sarkan kırmızıya çalan bedenler yalnızca var olmuyor, aynı zamanda bakıyor, gözetliyor, yargılıyor. Sanki görünmeyen bir kalabalığın gözleri mekanın içine yayılıyor. Bizi yargılıyor. Tanıdık, başka bakışlar gibi. Ve daha bir sürü görünmeye değer sanatçı ve onların işleri var. Hoş geldin Ezgi.
5: Hoş buldum Başak.
4: Çok konuştum bu sefer başlarken ama öncesinde biraz sergiden bahsetmek istedim. Önce biraz seni tanıyalım istiyorum. Neler yapıyorsun?
5: Ben akademisyenim. Özyeğin Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyorum 2019'dan beri. Edebiyat ve eleştiri kuramları dersi veriyorum. ve bu da benim ilk küratörlük deneyimim. Bunu her yerde böyle söylüyorum. Bazen şey geliyor. Öyle deme. Yani şey, hani sanatın ne kadar içindeydim, dışındaydım sorusu.
4: Yani bunu bir şey gibi bakıyorlar o zaman. Kötü bir, negatif bir şeymiş gibi düşünüyorlar, öyle mi?
5: Bilmiyorum, emin değilim. Ama şundan söz edebilirim, yani hani sanatla nasıl bir ilişkim olduğundan. Ben aslında akademiye devam ederken Ekin Kano benim çok yakın arkadaşımdı. Hı hı. Ve onun ilk kişisel sergisi için bir metin yazmıştım. Sonra o metin sevildi ve beni böyle sanat sergi kataloglarına metin yazmak için davet etmeye başladılar. Ben de bunu sevdiğimi fark ettim. Yani sanat üzerine konuşmak, yazmak gerçekten iyi geldi. Hem de o akademinin daha kuralları net, sınırları belirli yapısına sıkışmamak da iyi geldi. O yüzden bir ayağım hep içeride, bir ayım dışarıdaydı. Bu da aslında, bu sergi de benim doktora tezimi yazarken kurduğum hayalin vücut bulmuş hali diyebiliriz.
4: Yani aslında buradan da duyuralım öyleyse. Dışında değildin. Zaten bu sanatla uğraşıyordum diyorsun.
5: Alaylıydım diyelim.
4: Herkes alaylı bu sektörde. Ama çok güzel bir, bence bunu özellikle söylemelisin. İlk küratörlük deneyimim diye. Çünkü gerçekten çok başarılı bir iş yaptın ve bence bayağı da ses getirdi. Bu bence güzel bir şey. Ben olsam söylerdim ya, bu benim ilk küratörlük deneyimim ama bakın. Hani ne kadar iyiyim.
5: Olamıyorum. Ama tabii gelen tepkiler, yorumlar gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok sağ olsun herkes. Ben de aslında mümkün olduğunca Hara'nın ziyareti açık olduğu günlerde orada olmaya çalışıyorum. İnsanlarla bir araya gelmek, neler düşündüklerini, serginin, işlerin onlara neler düşündürdüğünü görmek, sohbet etmek gerçekten bana çok heyecan veriyor.
4: Seni besliyoruz. Evet. Ne güzel iş yapmışız bakın diye his
5: Öyle
4: oluyor.
5: Öyle ne güzel iş yapmışız değil aslında.
4: Olmuyor yani, mu hiç?
5: O kısmı değil öncelikli olan. Yani bu fikrin, bu kavramın insanlarda ne his yarattığını,
4: evet,
5: başka ne gibi aslında canavarca duygular, fikirler, dünyalarla buluşacağı beni heyecanlandıran kısım. Yani o yüzden sergi kurulum süreci tabii ki heyecanlıydı. Çünkü ilk defa deneyimlediğim bir şeydi ve hani biraz yolda öğrendim elbette. Hem HARA ekibi hem de sanatçılar sayesinde. Ama bir yandan da hem sergi açılmadı.

0: alan gibi düşünüyorum.
1: Ben canavarı aslında ilk duyduğumda canavarın maddelerini ve hani senin tezinden de habersizken nasıl bir canavarla karşılaşacağımız düşüncesiyle bayağı bir düşündüm. Ya çünkü bu herhangi bir canavar olabilir. Yani seni korkutan bir şey de canavardır. Toplumumuzdaki o yargılayan bakışlar da bir canavarca bakışlardır. Canavarlıktır aslında. Ötekileştirmeler, hepsi bir canavarlık ama nasıl ele alacağını ve konunun ne olacağını merak etmiştim. O yüzden isim de çok güzel. Peki bu canavarların maddeleri fikri nasıl ortaya çıktı? Seni bu kavrama çeken ne oldu?
0: Bunun hem kişisel hem de akademik, entelektüel diyebileceğimiz bir cevabı var. Kişisel olandan başlayayım. Her kadın gibi aslında nasıl bir kadın olmam gerektiği ya da nasıl bir kadın olmamam gerektiği
1: Ah, evet.
0: meselesiyle büyüdüm. Yani hani hayatımdaki kadınlar, beni büyüten kadınlara bakarak sonuçta bir şey öğreniyoruz. Hangisi onaylanıyor, hangisi makbul olan, hangisi değil, hangisi aşırı bulunuluyor, marjinal, sıra dışı olarak görülüyor. Bunlarla gerçekten zihnim çok meşguldü ve
1: Evet.
0: hayatımda gerçekten böyle birbirinden çok farklı kadınlar tarafından da şekillendirildi ve bir yandan bu benim kendi içimdeki canavarca tarafları keşfetme ve bulma süreciydi diyebilirim.
1: İlk kendi canavarını görmüş oldun.
0: Evet, yani feminist toplumsal cinsiyet rolleri açısından canavarlık meselesi üzerine düşünmeme neden olan şey buydu. Ama bu toplumsal cinsiyet meselesi dışında ben yüksek lisans çalışmalarımdan itibaren insan olmayanların edebiyattaki etik ve estetik temsiliyle ilgilenmeye başlamıştım. Ve benim için aslında gördüğüm hani o akademik merak, yani eleştirel hayvan ve bitki çalışmalarındaki o insan merkezci olmadan düşünülebilir mi, böyle bir hayat kurulabilir mi gibi temel bir soru, bir yandan da kişisel hayatımda, gündelik yaşamımda, sokakta, akademide, her yerde feminist mücadeleyi sürdürmeye çalışan biri olarak şunu fark etmemi sağladı. Toplumsal cinsiyet ve yani cinsiyetçilik ve türcülük birbirle çok ilişkili
1: Evet,
0: şeyler.
1: gerçekten öyle.
0: Ve baktığımızda biz kadın artı bedenlerin canavarlaştırılmasıyla hayvanların ve bitkilerin insan dediğimiz o hani ama şey standart belki şunu diyebiliriz. Batılı, sağlam, sağlıklı erkek insan öznenin ötekisi olarak adettiği herkes kendini bir şekilde tarih boyunca canavarlaştırılmış olarak buluyor. Bu kesişim çok ilgimi çekti. Yani akademik olarak aslında böyle bir kesişimden ben canavar çalışmaları literatürüne odaklandım. Ve merakım da acaba biz Türkçe feminist edebiyat tarihimize baksak, kendilerine feminist desinler demesinler o yazarlarımız ama hani işte anlattıkları
1: Evet.
0: hikayeler ve söylemlerle feminist derdi olduğunu hissettiğimiz o yazarların edebiyatına canavarlık fitresiyle bakabilir miyiz? Aralarında bir ortaklık, müştereklik görebilir miyiz? Ya da ne gibi hani farklı dönemlerde nasıl farklılaşıyor bu yazma eğilimi?
1: Neymiş dert yandıkları problemleri?
0: Evet, ve bu şekilde aslında 1920'lerden 2000'lerin ortasına kadar yazılmış 12 farklı edebi metni inceledim. Oradaki canavarlaştırılan çeşitli figürlerle bu feminist yazarların nasıl hemhal olduğunu, onları nasıl sahiplendiklerini ama bu sahiplenmek de o kadar kolay değil. Yani bu canavarların vaatleri derken belki işte tam da böyle bir yerden konuyu başka bir yere taşıyabiliriz sergi bağlamında da. Şimdi vaat deyince tabii bir umutlu bir şey çağrıştırıyor. Pozitif bir anlam
1: Evet.
0: çağrıştırıyor muhakkak. Ben de zaten aslında o
1: Ama
0: canavarlar.
1: canavarlar derken de aslında bir negatiflik de
0: Evet.
1: o bence çok güzel. Muhteşem bir melankoli gibi bir şey bu yani.
0: Ondan emin değilim ama yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Canavarlaştırılan halleri sahiplenelim istiyorum ama bu kolay bir şey değil. Yani bize musallat olan, geçmişte yaşamış, şu anda var olan, hayata sığdırılamayan çeşitli kimliklerin o canavarlık halleri bize musallat olabilir. Ama onların hikayelerinin peşine düşmek böyle sevinçli, eğlenceli bir şey olmayabiliyor. Çoğu zaman da olmuyor. Dertli bir süreç.
1: Evet.
0: Çünkü orada yaşam hakkı verilmeyen, belki hikayesi anlatılmamış, kolektif hafızanızda yer edinememiş, arşive dahil edilememiş birilerinin peşine düşüyorsunuz. Ve bu
1: Evet.
0: hikayeler

0: de böyle mutlu mesut olmuyor tabii. Biraz aslında canavarların peşine düşmek kırılgan bir süreç. Hem peşine düşenin kendi içindeki canavarlarla yüzleşmesini sağlayan, kendi kırılganlıklarının sınırlarını fark etmesini sağlayan bir
1: Ama
0: süreç.
1: çok da güçlü bir şey bence.
0: Evet, ve
1: Güç gerekiyor.
0: sorumluluk
1: Sorumluluk ve güç.
0: gerektiriyor
1: Evet.
0: ama bu sorumluluk da şöyle değil bence. Bir iktidar ilişkisi kuran bir sorumluluk olmamalı diye düşünüyorum. Yani canavar hikayesinin peşine düşen kişi birilerini kurtarma sevdasıyla, onları görünür kılma sevdasıyla bir böyle bir kahramanlık atfedebileceğimiz bir şey değil.
1: Evet. O olursa da zaten orada bir şeylik vardır bence.
0: Yani o peşine düşeni de aslında dönüştüren,
1: Aynen.
0: dolayısıyla tedirgin eden, tehlikeli de bir şey. Başta sorduğun hani canavar deyince kimi için belki korkutucu olabilir demiştin. Korkutucu olduğu kadar büyüleyici. Hem onu olmak istemiyoruz. Çünkü işte canavarlaştırılmak, canavarlaştırılarak hayatta kalmak, hayatı devam ettirmek zor bir şey.
1: Evet.
0: Ama bir yandan da büyüleyici çünkü aslında içimizdeki potansiyeli neye
1: Farkına varıyorsun.
0: dönüşebileceğimizin de
1: Evet.
0: bir ışığını bize veriyor.
1: Ve
0: Hani ağzımıza
1: işte
0: bir bal çalan bir
1: aynen,
0: tarafı
1: aynen
0: var.
1: öyle ve özgüven, o güç, ya ben her şeyi yapabilirim ve hani hiç önemli değil hissi de oluyor.
0: Bundan da emin değilim çünkü yani aslında ben daha çok hani bu canavarlığı sahiplenirken de feminist politika yürütürken de böyle tüm güçlü bir varoluş öznelik haline odaklanmıyorum. Aslında benim bakış açım hepimizin ne kadar kırılgan, sonlu, ölümlü varlıklar olduğumuz, etik sınırlarımızın da ne kadar kırılgan
1: Ama
0: olduğu
1: zaten.
0: ama tam da o kırılganlıklarla ne yapıyoruz? Başka yaralı bedenlerle, hallerle, kimliklerle nasıl bir araya geliyoruz ve var olmakta nasıl ısrar ediyoruz?
1: Evet.
0: Beni ilgilendiren taraf bu. Bu da dediğim gibi her zaman neşeli bir süreç değil. Yası da olan, hüznü olan ama neşeyi de içinde barındıran karmaşık bir
1: Gerçekçi
0: duygulanım.
1: bir yandan. Evet ama insan zaten bence potansiyelini, yani varlığını sürdürdükten sonra potansiyelini fark ediyor ve potansiyelini fark ettikten sonra potansiyelini gerçekleştirmek için bir yola giriyor aslında, ki girmeli bence. Ve o yola girdiğinde de bu dediğin işte etik meselelere tabii ki dikkat etmeli ve tabii ki öleceğiz, tabii ki o olabilir, bu olabilir, kötü şeyler de olabilir. Bunlar da normal, bunlar da gerçektir. Ya yani bunlarla biraz daha soğukkanlı yüzleşilmesi gerekiyor bence. Ve kabul ederek ilerlediğin zaman o senin işte dediğin zaten canavarların vaatleri de hissediyorsun onu. Peki bugünün dünyasında sence kimler ya da neler canavar olarak etiketleniyor?
0: Kimler etiketlenmiyor ki? Yani şu anda hele bu zamanda herkes kendini başka türlü bir canavara dönüştürülmüş ve ilan edilmiş bir durumda buluyor. Özellikle tabii yani bu bence insanlık tarihinin başından beri böyleydi. Yani ırk, cinsiyet ve tür ve bunların kesişiminde bir sürü beden ve sınıf tabii ki bir sürü beden canavarlaştırılıyordu.
1: İnsan alışık olmadığı şeyi direkt zaten alışık görmediği şeyi bu şekilde yaftalıyor bence.
0: O da var. İşine de gelmiyor. Çünkü aslında işte o iktidarı elinde bulunduranın konforlu alanını, tanımlarını, kurduğu düzeni tehdit eden bir tarafı da var. Yani çünkü o kendisini hep öteki olmayan, işte ben şu değilim, ben siyah değilim, ya da işte kadın değilim, gay değilim, hayvan
1: Bir
0: değilim
1: kanıtlama
0: üstünden
1: çabasında.
0: kurduğu için
1: Evet.
0: bu bedenlerin evet düzeni tehdit eden onun kırılganlığını ifşa etme potansiyeli var.
1: Evet. O zaman bugün canavar dediğimiz şeyler gerçekten korkutucu mu, yoksa toplumun kabul edemediği şeyleri mi canavarlaştırıyoruz?
0: Evet, yani demin de dediğim gibi aslında normatif olanın o düzeni bozan olarak görebiliriz. Tabii ki evrensel bir niteliği var. İnsanlık tarihiyle ilişkili bir tarafı var ama benim için çok yerele, güncel politikaya değen bir tarafı da var. Onu özellikle vurgulamak isterim.
1: Bu zaten birbirinden çok da kopamayan şeyler gibi
0: Hı
1: geliyor
0: hı.
1: bana. Normal dediğimiz şey o zaman aslında en büyük kurgu olabilir mi?
0: Evet, yani aslında yani norm her an çatlamaya hazır, kurgusal bir şey tabii ki. Ve aslında doğa dediğimiz şey de içinde canavarca formlar, haller barındıran muazzam bir alan. Tam da yani o yüzden doğal olmayanla normal olmayan arasında fark var. Bazen bazı insanlar sanki bu iki kelimeyi birbirinin karşılığı gibi kullanıyorlar ama
1: Ama değil
0: doğal
1: aslında.
0: dediğimiz şey aslında bayağı canavarca. Orası çok heterojen, müthiş bir çeşitliliğin olduğu alan, normsa tek tip olan şey. Yani baskın olan şey, başka renkleri, sesleri, fikirleri görünmez kılmaya çalışan şey.
1: O zaman biraz da küratörlüğe geçelim istiyorum. Canavar kavramını bence yeteri kadar açıkladık gibi geliyor. Bu sergide seni en çok zorlayan ya da düşündüren iş hangisiydi? Nasıl yerleştireceğim, nasıl koyacağım,
0: Bu
1: nasıl
0: açıdan çok
1: vereceğim?
0: şanslıydım. Çünkü şöyle oldu bizim kurulum süreci. Biz tek tek sanatçıları araya davet ettik. Kavramsal çerçeve üzerine sohbet ederken herkesten de mekanda nereye yerleşmek istediklerini sorduk aslında.
1: Bir
0: Ve
1: kolektif birlikte
0: evet, aynen öyle
1: ilerlediniz.
0: oldu. Yani bu böyle benim kararımla şu şuraya yerleşsin dediğimiz bir şey olmadı. Her sanatçı şöyle mekanı gezdirdik ve sen burası için nereye, ne yapmak istersin? Burada benim endişem şuydu. Ya aynı
1: Evet,
0: yeri
1: aynı şeyi
0: isterlerse,
1: söyleyecektim.
0: çünkü yani o adaleti sağlayamamak korkulu rüyam gerçekten.
1: Evet.
0: Hani iki kişi aynı yere talip olursa ben bunu nasıl
1: Kavga
0: yapacağım?
1: çıkarsa, hayır kardeşim ben böyle istiyorum deyip.
0: Tabii bilemiyorum yani sanat ortamında neler oluyor, sergi dünyasında böyle iktidar mücadeleleri var mı? Muhakkak
1: Var,
0: vardır, her yerde
1: çok
0: olduğu
1: var.
0: gibi. Çok şükür bizim sergimizde olmadı. Bütün sanatçılarımız gerçekten çok tatlıydı.
1: Evet.
0: Ve bu süreçte hani Hara ekibi de sanatçılarımız ve ben, yani her şey çok kolektif ilerledi. Herkes farklı bir yere talip oldu mucizevi bir şekilde. Yani sen Hilal Polat'ın işlerini en çok beğendiğini
1: Evet.
0: söyledin. O zaten baştan ben havada süzülen heykeller yapacağım dedi. O onu gördü ve onu bize anlattı. Biz de o fikri sevdik ve buyur dedik. Burası senindir, istediğini yap. Yani burada şimdi tabii mekanın zorlukları var elbette. Devasa bir mekan.
1: Evet.
0: Camları çok büyük olan, yani
1: Evet.
0: dolayısıyla aydınlık bir sorun olabiliyor.
1: Sorun olabilir.
0: Çünkü
1: Biraz ışıkta kalabilir.
0: bazı işler karanlık seviyor. Yani mesela
1: Evet.
0: Serkan Akın'ın işleri karanlık seviyor.
1: Gölge lazım.
0: Dolayısıyla bu bir engel diyebilirim. Ama bunun için de gerçekten hani elimizden geleni yaptık. Yani Serkan'ın işlerinin olduğu kısımlara perde koyarak olmak olsun, işte camlara filtreler, perdeleri çekmeler. Yani hani bunlarla o sorunu gidermeye çalıştık. Beni hani başta mesela daha farklı hayal edip ve hani ne farklı oldu diye düşündüğümde,
1: Evet.
0: ben mural sanatçımız Canavar'ı aslında Hara'nın
1: Aa.
0: dış mekanına, gerçekten Hara'ya özgü bir mural yapmasını çok isterdim. Yani aslında
1: Ya ben
0: tamamen bu niyetle çağırdım kendisini. Ama işte Hara'nın o binanın malzemesi, oraya gerçekten ona tekrar kocaman bir duvar yapılması hem bütçe olarak da çok mümkün olmadı. Olmadı yani. Bu içimde kalan bir şeydir.
1: Bu benim de içimde kaldı. Hatta açılışta basın toplantısında canavarı buldum. Tuttum dedim ki çünkü ben şeyde sanatçı isimlerinde canavarı gördüğümde çok heyecanlandım. İşlerini zaten çok seviyorum canavarın. Bir keresinde Versus Art Project'te bir sergisine katılmıştım. Orada tavanlara kadar her yeri boyamış çok güzel bir sergiydi bence. Ve onun hakkında bir yazı da yazmıştım hatta.
0: Çok iyi.
1: Ve oraya geldiğimde canavarın işlerini nerede görebilirim diye ve tamamen ters köşe oldum. Koridorda şehrin yani hamam böceklerinden hamam böceği de ötekileştirilmiş bir şey. Öyle bir şey yine bekliyordum. Ama bu sefer şehrin ötekileştirilmiş bitkisini ele almış.
0: Evet,
1: Ve
0: Sevilmesi Zor Çiçekler. İsmini çok seviyorum serisinin.
1: evet ve ki bence çok güzel çiçekler bu arada.
0: Evet, deve dikeni ve
1: Çok severim.
0: çeşitleri. Evet.
1: Hep fotoğrafını çektiğim bir bitkidir. Ve tamamen daha böyle soft pastel renkler, farklı bir şey, daha farklı bir şeyler bekliyordum.
0: Belki hani canavarın en evcil hali olmuş diyebiliriz, değil
1: Gerçekten.
0: mi? Yani ilginç gerçekten. Belki daha hani eve dair, daha ne denir? Çok da böyle nitelendirmeler kullanmak istemiyorum da. sanatçıları tanımlamak için. Çünkü çok farklı repertuarları var hepsinin.
1: Evet.
0: Ama belki başka sanatçılardan daha az canavarca işler çıkmasını bekleyebilirdik ama evet yani can evet ya bu
1: Canavardan
0: arada bunu negatif bir şey olarak
1: beklemezdik. Yok.
0: söylemiyorum.
1: Hayır,
0: Hala
1: ben
0: o
1: de aynı
0: koridoru
1: şekilde.
0: çok seviyorum.
1: Şaşırdık
0: Sadece
1: ama.
0: ben hani kendisine bir mural sanatçısı olarak davet ettiğim için ben böyle çok gerçekten haraya daha girdiğimiz anda bize onun murali karşılasın çok isterdim.
1: Belki
0: Olmadı
1: başka
0: belki
1: bir
0: başka
1: sergide.
0: sen
1: Aynı.
0: dillendirelim gerçek olsun
1: Aynen.
0: umarım.
1: Peki sanatçıları seçerken nasıl bir kriterle
0: Çoğu benim işlerini takip ettiğim sanatçılardı. Kimileriyle bizzat tanışıyordum, kimileriyle bu sergi sürecinde tanıştım. Şimdi öncelikle şöyle bir çeşitlilik meselesi çok önemliydi benim için. Hani tezde de ben o toplumsal cinsiyet ve türcülük odağını tuttuğum için hayvan, bitki, canlı cansız arasındaki sınırın sorgulanması, bunların toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkisi. Yani ben o kavramsal dünyayı bu sergide görmek istiyordum. O yüzden de sanatçıları seçerken hani kim mesela daha bitki, insan, hayvan hani hibrit bedenlerde çalışıyor mesela hani Yaşam Şaşmazer ya da işte aynı şekilde Şafak onun hani onların o hem işte kadın bedenini çağrıştıran ama bir yandan işte bitkinin ulularını bize gösteren işleri tabii ki hani orada bir yere oturuyordu. Hani onlardan zaten aslında mesela Şafak ve Yaşam'dan zaten beklediğim türde işler
1: Evet,
0: geldi.
1: benim de.
0: Evet. Lara'nın bu arada çok farklı işleri var Lara Ögel'in. Hani ondan ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Tabii bu süreçte hep diyalog halindeydik hepsiyle. O belki daha önceki işlerinden çok daha farklı bir şey olmuş olabilir bu. Ben çok memnunum.
1: Güzel, güzeldi.
0: Etkileyici olduğunu düşünüyorum. Orada hani o toplumsal cinsiyet rolleri, hayvan, insan, hibrit bedenleri ön plana çıkıyor. Serkan işlerini zaten biliyordum. Bu arada Serkan'ın yani sergide var olan işlerini kullandığımız tek sanatçı
1: Evet.
0: Serkan oldu. Yani
1: Ben 5
0: herkes yeni bir
1: yıldır
0: şey yaptı. Serkan'ın var olan işlerini kullandık ve diğer işlerin arasına çok iyi yerleştiklerini düşünüyorum. Yani
1: Bence
0: hani
1: de.
0: kendi başlarına zaten etkileyiciler ama bence bir araya gelmeleri, o diyalog kurmaları çok iyi oldu. Birbirini besleyen
1: Evet,
0: tarafı oldu.
1: katılıyorum.
0: O anlamda biz mekanı mesela hiç bölmek istemedik farklı duvarlar yaparak. Yani biraz aslında o musallat olma temasını işler de birbirine musallat olsun.
1: Evet.
0: İşlerin de sınırları ihlal edilsin istedik.
1: Karmaşıklaştım.
0: Yani hani bir
1: Evet.
0: yerden ses gelsin mesela hani girdiğimizde sergi alanına Şafak'ın işiyle karşılaşıyoruz. Ama bir yandan yukarıda Serkan'ın işine sesleri geliyor aşağı. Şimdi bu ses Şafak'ın işinden mi çıkıyor? Bu yoksa ne bu?
1: Bir şey
0: Evet,
1: oluyorsun
0: o
1: yani.
0: kafa karışıklığı o hoşuma gidiyor. Sınırların mekansal anlamda da karışması hoşuma gidiyor. Belki ben daha kirli bir sergi istiyordum. Yani bunu da
1: Ama
0: söyleyeyim. Yani mekan o kadar
1: evet,
0: steril ki.
1: onu diyecektim. Mekan o kadar steril ki.
0: Evet, ya ben böyle bulaşsın ve mesela ziyaretçi biraz rahatsız etsin de istiyordum. Yani
1: Başka bir
0: bir
1: şey de yaparsın.
0: yerlerimize sürünsün bir şeyler
1: Ay,
0: gerçekten
1: çok
0: hani
1: güzel olurdu bu
0: onu çok
1: arada.
0: hayal ediyordum ama
1: Evet.
0: mekan el vermedi. Bu haliyle bambaşka bir şey oldu. Bu da içime sindi gayet. Aslında bu arada Hara'da gerçekleştirmeden önce biz bu sergiyi ya ben hayalini kurarken hani şehrin farklı yerlerine dağılsın ve şehre musallat olsun. Ummadık yerde karşımıza
1: Aa, çok
0: çıksın.
1: güzel
0: Çok
1: olurdu.
0: isterdim.
1: İstanbul'un sokaklarında yürürken bir yanda canavarların vaatlerinden bir eser. Bence bu gerçekleştirilebilir.
0: Bakalım önümüzdeki günlerde neler getirecek. Hayallerim var.
1: Az zamanımız kalmış. Aslında soracağım çok soru vardı.
0: Evet.
1: Çok konuşmuşuz. Farkında değilim.
0: Evet.
1: O zaman önce ne yapayım? Hemen kafam karıştı şu anda. Şöyle yapalım o zaman. Hilal'in işinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu işte El Alem ve Sülalem isimli işinde tepeden bir bakış var ve izleyiciyi bakan değil, bakılan konumuna yerleştiriyor. Bu nasıl etki aldı?
0: Dediğim gibi aslında zaten baştan kendi fikriydi onları havada süzülen heykeller yapmak ama Tabii ki canavar dediğimiz figürü ve işte monster sözcüğünü de etimolojik kökenini takip ettiğimizde işaret etmek, göstermek, farka işaret etmekle ilişkili anlamları var. Dolayısıyla aslında biz canavarlaştırdığımız figürü böyle kendimizden uzakta bir yere koyuyoruz, nesneleştiriyoruz ve biz ona nazar ediyoruz, bakıyoruz. Dolayısıyla burada aslında bir özne nesne ikiliği var ya, Hilal'in işi o bakışı tersine çevirerek o özne nesne ikiliğini kırıyor, bakışı izleyene iade ediyor ve izleyen kendini bakılan ve rahatsız bir durumda
1: Rahatsız.
0: buluyor. Bu arada hani Hilal'in işlerini sadece o ana alanda girişte değil, hani üst kattan farklı noktalardan da izleme şansınız var ve nereden izlerseniz o suratlar bambaşka bir ifadeyle size
1: Evet,
0: bakıyor.
1: gerçekten öyle.
0: Dolayısıyla böyle yakalanılamaz, zapt edilemez bir tarafı var. Bu da canavarca bir şey zaten. Ve şunu da eklemek istiyorum. Yani Şafak'ın işi de öyle, Hilal'in işi de öyle. Devasa olmaları, yer kaplamaları da çok önemli bence.
1: Evet.
0: Çünkü tam da o hayata sığdırılamayan ötekilerin hani ben buradayım
1: Hadi
0: ve
1: bakalım.
0: tepenizden gitmiyorum.
1: Aynen.
0: Hani onun o gölgesiyle, hani mesela işte Şafak'ın işinin gölgesiyle karşılaşmak da öyle. Bunlar bana çok iyi geliyor. Yer kaplamak, büyük
1: Tersine
0: olmak.
1: Pukocu gibi. Şu an şu soruyla da kapatayım istiyorum. Çünkü bu soruyu herkese soruyorum. Programın sonundayız şu anda. O yüzden tek cümlelik verirsen süper olur.
0: Tamam.
1: Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
0: İçeriden olmayan biri olarak nasıl görüyorum? Karışık. Yani şöyle, çok iyi işler yapılıyor. Bazen böyle çok gerçeklikle temas etmediğini düşündüğüm şeyler de oluyor. Hani çok fazla kavram, çok fazla hikaye ile karşılaşıyoruz. Ama bunun ne kadar gerçekten bir karşılaşma zemini yarattığından emin değilim. Ama yani bu kadar çok kısa bir süremiz kalmışken
1: Ne
0: böyle
1: diyeyim
0: çok da
1: şimdi
0: böyle bunu
1: sana diyorsun?
0: çok da uzun böyle buna açamayacağım. Ya
1: Umut
0: ben de dediğim gibi
1: verici.
0: zaten ben çok çeperinde bir insanım. Bir ayağım içeride, bir ayağım dışarıda. Bence sanat dışında sokakta hayat var. Onun peşinden gitmek benim hep gönlümü çelen bir şey. Sanat güzel ama hayatta başka şeyler de oluyor. Hani
1: Evet.
0: orayla çok kopmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok güzel bir açıklama oldu bence. Belki de mesele canavardan korkmak değil, hangi bakışın bizi canavarlaştığını fark etmektir. Ezgi, bugün bizimle Hara'daki Canavarların Vaatleri sergisini paylaştığın için çok çok teşekkür ederim. Sergiyi 26 Temmuz'a kadar ziyaret etmeyi unutmayın, değil mi? Doğru mu?
0: Doğru. Bir ihtimal Eylül sonuna uzatılabilir ama şimdilik 26 Temmuz.
1: Takipte kalın öyleyse. Eser Miktar'da da haftaya konuğum Ceylan Önalp olacak. Sanat piyasasını, küratörlüğü, sanat yazarlığını konuşacağız. Haftaya salı bizi dinleyin, dinletin. Kapatıyorum.
2: Eser Miktar'da. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi. Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Ben Ezgi Bakçay, bu akşam Bağımsızları ben sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Görülmüştür Kolektifi ve konuğumuz sevgili Adil Okay. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo çalışanlarına, size, dinleyicilere merhaba diyorum. Selamlar diyorum. Emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkürler. Bugün Görülmüştür Kolektifi üzerine konuşacağız ve taze taze henüz hazırlanmakta olan Dijital Görüş adlı sergiyi de bu vesileyle dinleyicilerimize duyuracağız.
1: Evet.
0: Öncelikle Görülmüştür Kolektifinden bahsetmenizi rica edebilir miyim?
1: Olur tabii. Görünmüştür kolektifi 17 yıldır faaliyet yürüten, imece usulü faaliyet yürüten, tam 17 yıl oldu. Politik mahpuslarla dayanışmayı hedefleyen, içeriyle dışarı içeri arasında köprü kurmayı hedefleyen, diğer siyasi kurumların, kitle örgütlerinin boş bıraktığı alanı doldurmaya çalışan, tutsakların en büyük gıdası mektuptur diyerek mektup ağı örmeye çalışan, binlerce mektubun yollanmasına vesile olan bir kolektiftir. İmece usulü çalışır. Web sitemiz, sosyal medya ağlarımız var. Bu 17 yıl boyunca onlarca kentte, birçok Avrupa kentinde sergiler açtık. Politik mahpuslarla sergiler hazırlıyoruz. Onların seslerini, sözlerini, resimlerini, karikatürlerini, şiirlerini, öykülerini kamuoyuyla buluşturmaya çalışıyoruz.
0: Yani iki ayaklı bir çalışma
1: Evet,
0: anlıyorum şimdiye
1: evet.
0: kadar. Bir mektup ağı tabii hani
1: Evet.
0: bu kadar uzun zamandır süren bir muhabbet bu değil mi? İçerisiyle
1: Uzun,
0: dışarısı
1: upuzun tabii.
0: arasında mektuplaşma
1: Evet.
0: yoluyla belki de hani teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda yazı yazmayı bile neredeyse
1: Evet.
0: unuttuğumuz bir yerde siz belki o iletişimin en dokunaklı haliyle diyeceğim yani hani kağıtla kalemle
1: Evet.
0: bu ilişkiyi kurmaya devam
1: Evet.
0: ediyorsunuz. Bu mektuplaşmalar aynı tutsaklarla mı oluyor
1: Yok,
0: yoksa
1: yok.
0: bu ağ değişiyor mu?
1: Değişiyor. Fakat şöyle bir gelişme oldu bu süreç içerisinde. Bazı tutsaklarla neredeyse aile gibi olduk. Ailelerle bağlantılar kurduk. Aileleri bizi aradılar. Teşekkürlerini, şükranlarını ilettiler. Birçoğuyla çok yakın bağlar da kurduk. Bir küçük bir örnek vereyim hemen arada. Kasım Karataş adlı bir tutsak vardı. 30 yıl sonra tahliye oldu. Tahliye olmadan önce İçeride kapamet oldu, serbest bırakmadılar. Kasım Karataş'ın bir kızı varmış. Ailesi bağlantım yoktu, tanımıyordum. Kızı beni aradı. Bir günün birinde telefon çaldı. Adil abi dedi, ben dedi Gülistan. Tanıyamadım dedim. Ben Kasım Karataş'ın kızıyım dedi. Mektuplaştı. Bir tutsak Kasım Karataş. Evet dedim, merhaba, buyur, ne yapabilirim senin için dedi. Ben dedi evleniyorum. Babam dedi ki benim yerime Adil Hoca gelsin düğüne. Benim yerime o konuşma yapsın. Gittim Antep'in bir köyü. İnsanlar beni kucaklıyor Kasım diye. Çok duygusal anlar yaşadık. Böyle böyle bağlar da kurduk. Tabii sarsıcı ama aynı zamanda da tabii motivasyon da oldu bizim için yani.
0: Bu aynı zamanda bir tür arşiv çalışması da. Çünkü görülmüştür.org'a girdiğimiz zaman bu mektupları okuyabiliyoruz da.
1: Evet. Bu devasa bir arşiv oldu. Bunu farklı edenler oldu. Ezgi Bakçay gibi, senin gibi bunu farklı edenler oldu. Bir hakemli dergi bu konuda benimle bir söyleşi yaptı. Basında yer aldı. Geç de olsa fark edildi bu. Bizim web sitemiz görülmüştür.org benimle söyleşi yapan bir arkadaşın deyimiyle Türkiye'nin en büyük tutsak sanal kütüphanesi. Siyasi gelenek ayrım yapmadan sosyal demokrat, yurtsever, kültürsever tutsaklarla yazışmalarımız, onların mektupları, onların şiirleri, onların karikatürleri, resimleri web sitemizde yer alıyor. Ve binlerce mektup.
0: Tabii o mektuplarda tek tek herkesin bir anlamıyla uzun yıllardır ki biliyorum 30 yıla varan hatta bunu aşan
1: Evet.
0: süreçlerdir içeride olan dostlarınızla yazışmayı sürdürdüğünüzü hem onların deneyimi hem de onların üretimi sürdürmeleri için
1: Teşvik,
0: kazandıkları
1: tabii.
0: motivasyonun da kaydı. Bir yandan da Türkiye'deki tutukluluk şartlarına dair bir araştırma.
1: Tam biraz önce söylediğim gibi iki yeri yanı var diye. Biz gelen mektupların hak ihlali olanları da var. Çıplak arama CHP'li çalışanların BD çalışanlara uygulanması sonucunda kamuoyu öğrendi değil mi? Evet, elbette biz onları da paylaşıyoruz. Şiddetle karşıyız bu çıplak aramaya. Biz 10 yıldır çıplak aramaya maruz kalan kadın erkek tutsakların mektuplarını paylaşıyoruz. Bu tür hak ihlali içeren mektupları basınla paylaşıyoruz. Sadece sanat çalışmaları değil, aynı zamanda hak ihlallerine dikkat çekiyoruz. Örneğin bize gelen mektupları o bölgedeki insan hakları örgütlerine yolluyoruz. Hak ihlali içerenleri. Bu tür çalışmalarımız da var yani. Hem hak ihlali içeren mektuplar hem de edebi mektuplar, resimler, karikatürler, sanatsal çalışmalar. Bir örnek vereyim. Bir sergi hazırladık. Hapishanedeki tutsak çizerlerle. Bu benim projemdi. Görmüşüm, kolektif olarak ortak yaptık tabii. Tutsaklara, bu çizer tutsaklara tema verdik. Özgürlük temalı karikatür çizin dedik. Çok güzel karikatürler geldi. 20'den fazla tutsak karikatüristen çizilen eserler geldi. Bunları duvarları delen çizgiler adıyla sergiledik. Bu sergi Avrupa'yı gezdi, Türkiye'yi gezdi. Daha sonra kitaplaştırdık. Biz her açtığımız serginin davetiyesini tutsaklara yolluyoruz. Davetiyenin arkasına not düşüyoruz. Serginize davetlisiniz. Çok mutlu oluyorlar. Her kentten, her ülkeden yolluyoruz. Bütün sergi. Daha sonra da kitaplaştırınca kitaplara yolladık. O kitabı alan tutsaklardan bir tanesi çizer, iyi bir çizer üstelik. Adil Hocam dedi, ya biz suya yazdığımızı, suya çizdiğimizi sanıyorduk. Sayenizde eserlerimiz kamuyla buluştu. Ben çizmeyi bırakmıştım. Bu çalışmadan sonra geri başladım dedi. Yani böyle bir itici motivasyon oldu onlar için.
0: Tabii duyulmasınlar, evet, görülmesinler evet, diye tutsak elbette, edilmiş insanların elbette, hala görülür oldukları elbette, bir yer görülmüştür.
1: Elbette. Tabii bizim çalışma spesifik, yoksa insan hakları örgütleri çalışıyorlar ama hak ihlalleri konusunda çalışıyorlar. Her konuya yetişemezler. Ve aileler yetişemiyor. Dolayısıyla bizim bu çalışma bir boşluğu doldurmuş oldu. Yani insanların öykülerini dergiler yolluyoruz, yayınlatıyoruz. Öyküler üzerine eleştiriler yazıyoruz. Sanatçı edebiyatçı arkadaşlara şiirlerini, öykülerini yolluyorum. Bir eleştiri yazın diyorum.
0: Bütün bunlar mektuplarla oluyor.
1: Mektuplar oluyor.
0: Peki kolay evet, mıdır bu mektuplaşma süreci?
1: Kolay değil tabii. Bayağı bir mesaimiz var. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben sabah erken uyanırım. Eğer önemli bir işim yoksa her gün öğle yakları mesai yaparım. Bitmeyen mesaidir bu benimki. Sadece benimki değil. Örneğin gelen bütün mektupları bizim gönüllü arkadaşlarımız dijital ortama aktarır. Ben alırım, okur, tararım tarayıcıda. Gönüllü arkadaşlara yollarım, onlar bilgisayara geçer, dijital ortama aktarır elle, tek tek tuşlara basarak. Sonra bana geri yollarlar, ben bir tahsis yaparım. Sonra web sitesine koyarız, sonra sosyal medyada yayınlarız. Örneğin Twitter'a başka bir arkadaşımız bakar, Instagram'a başka bir arkadaş bakar. Web sitesini kuran başka bir arkadaştır. Böyle kolektif bir çalışmamız gibi. Ama hepsi gönüllü.
0: Karşı Sanat'ta yaptığımız bir sergide bir köşeyi de sizin hiç mektup arkadaşınız yok mu diye.
1: Evet. Evet.
0: Ayrıca mektup arkadaşı edinmeye teşvik ettiğimiz evet, bir yere ayırmıştık.
1: Evet.
0: Bir de bundan söz edelim.
1: Şimdi bizim bir değişmeyen bir sloganımız var. Konuşmalarımızı, açılışlarımızı, sergilerimizi mutlaka bir yere yazarız. Sizin hala bir mektup arkadaşınız yok mu? İyi ama onlar sizin için hapisteler. Unuttunuz mu? Sloganımız budur. Böyle bir kampanya açtık. Web sitemizde vardır. Türkiye'deki tanınmış tanımamış 100 kadar yazar, şair, ressam, müzisyen. Dışarıda yani Sezai Sarıoğlu'ndan Sibel Özbul'a kadar, bilim insanına kadar. Elinize bir pano alın. Bu sloganı yazın, fotoğraf veren dedik. Kampanya açtık. Her gibi fotoğraflar yayınladık. Yani kampanyaya katılsınlar, insanlar mektup yazsınlar diye. Bir tutsak, Seyit Oktay adlı bir tutsak var, yazar. Çok iyi romanları var, güçlü romanları var. Seyit Oktay 30 yıl sonra tahliye oldu. Bu sergi açılışına gelecek, tanıştıracağım sana.
0: O zaman gelelim evet, sergiye. Evet. Biz şimdi bu kaydı Mersin'de Kültürne'den alıyoruz.
1: Evet.
0: Ve pazar günü de açılış var. Bu sergi diğer sergilerden biraz farklı. Bir kere başlığı dijital görüş.
1: Evet.
0: Bir tür görüş günü gibi oluyor bu sergiler demiştik kendi aramızda sohbet ederken.
1: Aynen.
0: Sanki görüşe gider gibi aileler geliyorlar.
1: Evet.
0: En güzel kıyafetleriyle, armağanlarıyla
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: buluşmaya gelir, bir randevuya gelir gibi geliyorlar. Ki gerçekleşmeyecek bir randevuya gelir gibi
1: Evet,
0: geliyorlar.
1: evet.
0: Dolayısıyla bu sergiler sadece birer sergi değil. Bu sefer Mersin'de Kültür Hane'de Pazar günü açılacak serginin teması neydi? Nasıl oldu? Bu hikayeyi birlikte anlatalım.
1: Evet. O Seyit Oktay konusunu yarım bıraktım. Ona değineyim. Seyit Oktay hapisteyken şöyle bir mektup yolladı. Bizim yakınlarımız bile bize mektup yazmıyordu. Sizin sayenizde mektup yazılar çoğaldı. Çünkü insanlar bir süre sonra fotoğrafımızı duvara asıyorlar. Bir duvar fotoğrafı sanmaya başlıyorlar bizi. Yazmayı bırakıyorlar diye böyle bir sistemde bulunmuş aynı zamanda. Şimdi biz görünmüş bir kolektif olarak hemen her yıl yeni bir temada yeni bir sergi açıyoruz. Bu sergiyi Ezgi Bakçay'ın, Özcan Yaman'ın küratörlüğünde duyarlı insanların desteğiyle sergiyi hazırlıyoruz, açıyoruz. Red Fotoğraf grubuyla bazen yalnız birlikte sergiler hazırlıyoruz. Tema etrafında sergiler hazırlıyoruz. Bu sergiyi açıyoruz, sonra Türkiye'yi ve Avrupa'ya dolaştırıyoruz. Her yıl yeni bir sergi. Bu arada sergilerimiz dolaşırken seninle Ezgi Bakçay'la sohbet sırasında Ezgi Bakçay'ın senin güzel bir önerin olmuştu hatırlarsan. Bayağı oldu, uzun zaman oldu değil mi? 6-7 ay oldu. Yapay zekayla, dijital çalışmayla bir sergi demiştin. O benim aklımda kalmış, unutmamıştım ben. Unutmam böyle şeyleri. Daha sonra biz seninle yaptığımız toplantıda bunu somutlaştırdık. Kolay değil tabii. 100'e yakın politik tutsağa mektup hazırladık. Ezgi Bakçay'la ben ikimiz. Biz mektup hazırladık, metin hazırladık. Bu metni, projemiz budur. Düşüncelerinizi bize anlatın. Bir anınızı, çocukluk anınızı, ütopyanızı anlatın. Bir yapay zeka bunu sizin yerinize resmetsin. Böylelikle yapay zeka tanışmış olun dedik.
0: Evet, gerçekten çok heyecan verici çünkü hala mektupla süren bu
1: Evet.
0: iletişim artık teknolojinin geldiği en son noktada bir daktilo, bir klavye kullanmaktan mahrum edilmiş insanların bu teknolojiyle tanışma hakkını
1: Evet.
0: savunmak anlamında
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: başlangıç yaptık. Ama diğer taraftan da tabii teknolojinin imkanları ya da algoritmalar, yapay zeka bir tutsağın, belki 30 yıldır içeride olan bir tutsağın hayal gücüyle karşılaştığında ne yapacak?
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: sorunun peşine düştük ve davetimize de kabul eden 40
1: Evet,
0: tutsakla
1: evet.
0: bu işi gerçekleştirdik.
1: Evet.
0: Çok da zor oldu aslında
1: Zor oldu,
0: çünkü
1: aylar süren yazışmalar oldu, mektuplaşmalar
0: o
1: oldu,
0: iletişimi kurmak çok zor.
1: mektuplar
0: Tabii.
1: kayboluyor, bizim yolculuklarımız kayboluyor ya da onların yolculukları kayboluyor. Ve bana inanın bu sergiyi açtıktan sonra da hala mektuplar gelmeye devam edecek. Yani gecikmeli geliyor ya mektuplar.
0: İşin zorluklarından biri de örnek vererek anlatmaya
1: Evet.
0: çalışayım. Tutsaklardan bir tanesi hiçbir zaman sahip olmadığı bir çocukluk fotoğrafını
1: Evet.
0: canlandırmamızı istedi. Bir aile fotoğrafı
1: Evet.
0: bu. Annem, babam ve iki kardeşimle
1: Hmm.
0: birlikte beni bir gelincik
1: Evet.
0: tarlasında bir fotoğraf karesinde resmedebilir misiniz, gösterebilir misiniz?
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar değerli ve bu kadar hani özel bir talebi mümkün olduğunca ona sadık kalarak hayata geçirmeye çalışmak hem çok büyük bir sorumluluk hem tabii ki çok büyük bir gurur da oldu.
1: Evet.
0: Bakalım şimdi onlara geri gönderdiğimiz değil mi? Kartpostallarla birlikte ürettiğimiz görselleri 40 kartpostal bu sefer o hayallerin yola çıktığı yere geri döndü. Şimdi de ondan daha yorumları bekliyoruz.
1: Evet yani şu mektup ağını görüyor musunuz? Ben onu açıklamaya çalışayım dinleyicilere. İlk başta Ezgi Bakçay'ın bu düşünsel rehberliğinde Ezgi Bakçay'ın önerisini mektupta somutlaştırdık anlattığım gibi. Bir ortak bir mektup hazırladık. 100 tutsağı, 100 tutsağı. Hepsine cevap gelmez biliyoruz. Bunun 40'ından cevap geldi. Ve biz bu 40 tutsağın yanıtlarını yapay zekadan çıkan sonuçları 40 ayrı tutsağa yolladık kartpostal yapıp.
0: Evet.
1: Daha sonra davetiye yolladık sen bize davetlisiniz diye.
0: Evet. Teknik
1: Yani
0: olarak Şirer
1: evet.
0: Bozkurt ve Burkay Gündüz'ü de analım. Onlarla birlikte
1: Evet.
0: kurduğumuz bir ekip olabildiğince Yapay zekanın kendisinin karar verdiği bir süreci tasarlamaya çalıştık. Şöyle yani dijital bir küratörün acaba bu
1: Evet.
0: işi nasıl yapacağını görme deneyimini yaşamak için bizim editörlüğümüz olabildiği kadar geride durdu. Ve bakalım hani bu teknoloji bu dili nasıl duyacak? Belki de bu aşamada duymaya öğretmeye başlıyoruz sadece.
1: Evet. Ama tabii Ezgi'nin, Burkay'ın ve Şiar'ın eli değmesi olmazdı. Yani teknoloji de yine insan emeği gerekiyor.
0: Bir de onu öğretmek gerekiyor
1: Öğretmek
0: işte.
1: gerekiyor. Değil mi?
0: Öğretirken de şunu
1: Evet.
0: yaptık hani senin de desteğinle tutsakları tanıttık da aslında
1: Tabii.
0: değil mi?
1: Evet,
0: Kaynaklarla
1: tabii.
0: yükledik. Yani bu görseli hayal etmiş kişinin nasıl bir dili var, nasıl bir düşünce evreni var, tahayyül gücü nasıl çalışır,
1: Kaçıncı hapiste
0: kaç ve
1: hepsi.
0: bütün özyaşam
1: Tabii.
0: örgüsüyle
1: Tabii.
0: bütün bunların hepsini değerlendirmesini istedik. Tabii ki bu şöyle bir şey gibi duyulmasın hani dinleyenler için. Hani bu bir tür teknoloji övgüsü değil diye de yazmıştın
1: Evet.
0: metninde.
1: Evet,
0: Onu ben
1: aynen. Öyle
0: altına çizmek
1: öyleydi tabii.
0: isterim. Ama bu bugün içinde bulunduğumuz dünyayı anlama hakkını talep
1: Evet.
0: etmemizin bir ifadesi.
1: Tutsakları yapay zekayla tanıştırma, onlara bir heyecan verme, onların önünü açma, moral verme ve ahde vefa aynı zamanda. Yani tek başına senin de dediğin gibi bir teknoloji gösterisi değil bizim amacımız. Aynı zamanda daha güzel bir dünya için mücadele ederken esir düşmüş insanlara yapay zekayı tanıtma ve onlara moral verme. Bir amaçla buydu tabii. Yoksa elbette yapay zekanın teknolojiden faydalanmanın insanların hak olduğunu biliyoruz. Ancak şunu da biliyoruz. Yapay zekanın gereksiz kullanımı sonucunda çevre tahribatına da yol açtığını, fazla enerji tükettiğini biliyoruz. Bunları dengelemek gerekiyor. Bunları bilmek gerekiyor. Bu konuda da tutsakları bilgilendirmiş olduk.
0: Evet, onlardan gelen sözlerin bazılarını da hatırlıyorum. Hani merkezi bir çember gibi düşünüyorum yapay zekayı demiş.
1: Evet.
0: Çeperi yok ama merkezi var. Yani bu düşüncelerin üzerine düşündükleri bu deneyimin onların da hayatına girmiş olması bence en azından bir anlamıyla bir umut belki de bir heyecan
1: Evet.
0: yaratmıştır.
1: Heyecan konusuna evet üzerine duralım, şöyle duralım. Ben tutsakların bu sergide bu kadar heyecanlanmadan düşmemiştim.
0: Düşünmemişti.
1: Yok. Biz hep sergi yapıyoruz ya. Moral veriyorlar, teşekkür ediyorlar. Fakat bu sergide çok fazla heyecanlandıklarını belirten mektup aldım. Çok heyecanlandık. İlk defa yapay zeka tanışacağız diye duygularını ifade ettiler.
0: Bu duygular çok kıymetli.
1: Evet.
0: Bütün bunları konuştuktan sonra ben bir de Adil Okay'ı dinleyicilerimizin tanıması açısından biraz da kendinden söz etsen Adil
1: Ve
0: abi.
1: en zor soru bu tabii.
0: Evet.
1: Şimdi ben eski bir tutsağım. Önceler yazar şair de yazarlardı benim ismim başına. Sonra yazar şair fotoğrafçı yazmaya başladılar. Sonra ben kızmaya başladım. Sadece yazar yazın dedim. Bir de insan hakları aktivisti koydular falan. Böyle şeyler var yeni terimler. Tek sadece yazar arkadaşlar diyor. Şimdi panelle falan gidiyorum ya. Sadece yazar. Başka bir şey yok. eski bir tutsağım. 12 Eylül darbesinden önce o derbici kabarış sırasında ben de derbici mücadele içerisindeydim. Üniversite öğrencisiydim. Vuruldum, tutuklandım, hapishaneden firar ettim. 12 Eylül darbesinden sonra bir süre Filistin kamplarında sürgün yaşadım. Ondan sonra da tam 18 yıl Fransa'da, Paris'te sürgün yaşadım. Tabii sürgün yaşamada anlam kazandırabilmek için hem hapishanede mektup yollamaya devam ettim. Hem orada mültecilere ücretsiz tercümanlık yaptım. Oradaki siyasal ve kültürel faaliyetlere katkı sundum. Kitaplarım yayınlandı. Liberçi kimliğim var. Sonra dosyalarda zaman aşımı olunca Türkiye'ye döndüm. Birikimlerimi aktarayım diye. İyi ki de dönmüşüm. Birçok kurumda çalıştım. Ve daha sonra bir grup arkadaşla Görünmüştür kolektifini kurduk. Tutsaklarla yazışmam hiç gibi bitmedi. Bazen azaldı, bazen çoğalmadı ama kesinti olmadı. Hep devam etti. Lübnan, Filistin kamplarından bile ben Türkiye hapishanelerine mektup yollardım. Dolaylı ama. Mektup Avrupa'ya yollardım. Avrupa'daki arkadaşlar Türkiye'ye yollardı hapishaneye. O mektuplaşma serüvenim hep devam ederdi. Sonra Türkiye'de devam edince benim bu çalışmamı gören arkadaşlar, duyarlı arkadaşlar destek olalım sana, birlikte yapalım dediler. Web sitesi kurdular. Sosyal medya hesabı açtılar ve destek oldular. Örneğin Praxis müzik grubunun kurucusu Serdar Türkmen Bizim Görümüşlü kolektifindendir. İlk kurucularından biri odur yani örnek.
0: Onu da selam
1: evet, ona
0: göndermiş
1: da selam gönderelim. İşte Gamze Yentür, avukat arkadaşımız, Umut'la Yılmaz, Tülin, adlarını sayamayacağım kadar çok gönüllü arkadaşımız var yani. Evet, çalışan. Bir gönüller ekibiyiz yani.
0: Bütün bu süreç boyunca tabii ki politik tutsakların tutukluluk koşullarına dair çok fazla hikaye dinledin.
1: Evet.
0: Bugüne dair bize söyleyebileceğin ne var?
1: Ne yazık ki umut verici, moral verici bir cümle kuramıyorum. Politik tutsakların durumunda düzelme yok. Giderek daha da kötüye gidiyor. Örneğin eskiden infaz kamuoyunda infaz yakma diye bilinen bir kavram çıktı. Bu infaz ertelemedir. İnfaz yani tahliye. Hapis süresinin bitmesindir. 30 yılı doldurduğu halde iyi hali değilsin diyerek insanlara 6 ay daha yat, 6 ay daha yat diyerek infaz erteleme başladı. Yani buna karar veren kim? Mahkeme değil. Hapishane müdürü, psikoloğu. Yani hukukçu olmayan insanlar 30 yılını doldurmuş insan hakkında karar veriyorlar. İyi haldeysin sen, çok kitap okudun, az kitap okudun, şu oldun, bu oldun veya slogan attın gibi gerekçeler veya itiraz ettin gibi gerekçelerle insanların infazını yaktılar. Düşünebiliyor musunuz? 30 yıl yatmış yer çıkacak, bavulunu hazırlamış.
0: Evet.
1: Yani 6 ay daha yat, 6 ay daha yat diye infaz yakmalar var. Örneğin Resul Baltacı diye bir tutsak var. Resul Baltacı, sevgimizde metni var. 34 yıldır hapishanede infazı yakıldı. 30 yıl sonra çıkacaktım, iyi haldeysin diyerek bıraktılar, 34 yıl oldu. Örneğin, bir örnek işte.
0: Tutsaklardan bir tanesi mektubunda şöyle söylüyordu. Perdenin kornişinin o metal yüzeyde çıkarttığı sesi özledim.
1: Evet.
0: Mahremiyeti.
1: Evet, uzaklara bakmayı özleyenler, perdeyi özleyenler, gökyüzüne kafessiz bakmayı özleyenler. Gökyüzüne kafes ördüler ya, yani kafesin arkasına bakıyorsun gökyüzüne yani. Daracık pencereler, kuyu tipi hapishaneler başladı. Eskiden yoktu. Düşünebiliyor musunuz? FED tipi hapishanelere karşı insanlar aşıklara yaptılar. Değil mi hatırlarsanız? Ölüm borcuna gittiler. Şimdi FED tipi hapishaneleri arıyor insanlar. Şimdi bu defa FED tipi hapishaneler daha beter kuyu tipi hapishaneler yaptılar. Kuyu yani kuyuda yaşıyorsun. Koşullar daha da kötüleşti maalesef. Dolayısıyla bu koşullarda bu insanlara moral vermek önemli yani. Onlar için de moral vermenin en önemli olan mektup. Tekrar başa dönüyorum. Tutsakların en büyük hızası mektuptur yani. Para istemiyorlar, avukat istemiyorlar, mektup istiyorlar. Yani bir ses, söz istiyorlar. Nasıl mektup yazanlar yazalım diye soranlar oluyor.
0: Evet.
1: Ona da açıklayayım. Ya tutsaklar sizden siyasi ajitasyon, bildiri falan istemiyorlar. Onlar her biri oturup bildiri yazacak yetkinlikte insanlar. Çocuğumun dişi çıktı, çiçekler açtı, bahar geldi. Bunları yazın. Şu evet. Filmi gördüm. Bunları yazın.
0: O zaman arkadaşlar. Bir de öykünü kulaklar için atalım mı?
1: Evet. Zaman varsa ona kısaca değineyim. O da başlı başına bir öykü. Şimdi biz evde mektuplardan ulaşırken masanın üstü hep mektup olurdu. Anne ve ben, Tülin ve ben mektupları okurduk. Cevap verirdik. Kızımızın aklı ermeye başlayınca çocuk öykü diye bilinir kamuoyunda. Bunlar ne diye sordu. Çocuğun anlayacağı dilden cevap verdik. İşte Gargameller şiirler kapatmış. Biz de şiirlere mektup yolluyoruz. Bunlar mahpus amca ve teyzelerin. Bunlar şiirler dedik. Günün birinde doğum günden çok miktarı balon arttı. Dedi ki, çocuk doğaçlama, bu kalan balonlar da o deniz mahpus amcalara, teyzelere, şiirlere yollayalım dedi. Çok iyi fikir dedik. Bu anda böyle şeyler tutsaklar için de moral olur. Kısa bir not, öykün dilinden mektup ve her mektuba bir balon koyduk. Üç renk falan değil, herhangi bayrağı çalıştıran değil yani. Normal tek renk. Balon koyduk, küçük balon yoladık. Cevaplar gelmeye başladı. Öykü canım, çocuklar gibi eğlendik, balonu şişirdik, oynadık, çok mutlu olduk. 10 yıldır balon görmemiştik, 15 yıldır balon görmemiştik diye mektuplar geldi. Arkasından da hapishanede şöyle bir kural vardır. Mektup açılır, tutsağın önünde verilmeyse gösterilir. Bu geldi ama veremeyiz, sakıncalı denir. Gösterilir tutsağa. Tutsak tutulur, depoya kaldırılır. Arkasından şöyle mektuplar gelmeye başladı. Öykü canım bize balon yollamışsın ama vermediler, sakıncalıymış. Öykü kızım balon yollamışsın ama mevzuata aykırı diye vermediler. Depoya kaldırdılar. Balon vermediler, tehlikeliymiş. Biz tabii mektup alınca biz bunları paylaştık ve çok kızdık. Ben çok kızdım. Devlet balonlarımı geri ver. Balonlarımızı devlet verin. Çocuk kızımın balonlarını geri verin. Ya bize geri verin ya tutsaklara verin. Basın açıklaması yaptık. Anne baba. Çocuk öykünün balonları neden sakıncalı? Devletin de açığını yakaladım ama. Adalet Bakanlığı'nın açığını yakaladım. Nasıl yakaladım? Bir hapishane serbest olan dedim. Balon öbürüne niye yasaktır? Mevzuat bir değil midir? Her hapishane ayrı bir cumhuriyet midir? Aslında her hapishane ayrı bir cumhuriyet. Ama ben insanlar düşünmeye sevkitmek için bu soruyu sordum. Bu hapishane serbestse ondan niye yasak? Ya balonu veren hapishaneye ihtar vereceksiniz ya da vermeyene ihtar vereceksiniz. Ve balonlarımızı bize geri verin. Ya da geri mahpusa verin. Basın aşaması yaptık ya, bu basın aşaması ummadığımız kadar et yaptı. Yandaş medya bile verdi. Bütün basın ve televizyonlar verdi. Televizyonlar peşimize geziyor. Kızımızı göstermeyiz diyoruz çocuğun psikolojisi bozulmasın diye. Kızın haberi yok bunlardan. Sonra Türkiye'nin önemli televizyoncuları aradı. Daha sonra bu konu mecliste genç soru önergesi oldu.
0: Balondan başladı.
1: Evet. Çocuk öykünün balonları niye sakıncalıdır diye. Dönemin Adalet Bakanı bize cevap verdi ahli olarak. Yani böyle bir serüven. Sonra öyküye balon almayan tutsaklar bile hediye yağdırdı. Basına yansıdı ya. Öykünün balonları özgürlük balonlarına benzetildi. Uçurtmayı vurmasına filmler gibi. Öyküye yüzlerce hediye yağdı. Resimler, erişler, karın böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Adil abi. Adil Okay'ı dinledik bugün. Bize Yorulmuştur kolektifinden ve hazırladığımız sergiden bahsetti. Apaçık Radyo dinleyicilerine selamlar, sevgiler ve diyelim ki sizin hala bir mektup arkadaşınız yok mu?
1: Evet, teşekkür ediyorum ilginiz için.
0: Çok teşekkürler.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla konuşmalarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Ekibe çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben teknik masada Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
3: Enflasyon rakamları harikaydı. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu, savaş biter bitmez düşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının enflasyonu Mayıs ayında %4,2'ye yükselerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösteren ekonomik verilere ilişkin sorusuna bu veciz yanıtı verdi. T24.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Engin Bayraktar ve Hakan Ünsever'e teşekkür ederiz.
10: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Gökyüzüne koyu mavi şarkılarla yola çıkmıştık. Geçen hafta mavinin farklı tonlarında şarkılarımız vardı. Bu akşam da içinden derin koyu mavi deniz geçen şarkılarımız var. Açılışı John Lee Hooker 1995 Chill Out albümünden, sözü ve müziği kendisine ait Deep Blue Sea ile yaptı. Derin mavi denizdeki fırtına ve yağmur yüzünden bütün seferler iptal olduğu için evine dönemediğinden söz ediyordu John Lee Hooker. Şimdi 3 farklı Deep Blue Sea Blues dinliyoruz. İlk olarak 1927 yılına gidiyoruz. Blues gitaristi Lonnie Johnson ve vokalde Texas Alexander'dan Deep Blue Sea Blues dinliyoruz. Yağmurlu bir havada sevdiğini tren istasyonunda yolcu eden birinden söz ediyor. Derin mavi denizleri, okyanusları aşsan bile benim gibi birini rastlayamazsın diyor ayrılmak zorunda kaldığı sevdiğine. Ardından bu defa Clara Smith 1924 yılından benzer bir ayrılığı kendi açısından anlatıyor. Derin mavi denizlerde sefere çıkan sevdiğinin gönlünün de gezgin olduğunu bilerek ayrı düşünce yine de hüzne kapılıyor. Daha sonra Miles Davis'in 1945 yılındaki ilk kayıtlarından Rubber Legs Williams'ın sesinden dinliyoruz Deep Blue Sea Blues'u. Hava yine fırtınalı ve yağmurlu. Derin mavi denizlerin ortasında uzun zamandır sevdiğinden hiçbir haber alamayan bir denizcinin geri dönemezse kazancının yanı sıra sevdiğini de başkalarına kaptıracağından duyduğu endişeyi anlatıyor.

Apaçık Radyo'da derin mavi denizlerin kuytularından fırtınalı gökyüzüne şarkılarımız var bu akşam. Amerikalı psychedelic rock grubu Radio Moscow'un 2007 yılında çıkan kendi adını taşıyan ilk albümünden Deep Blue Sea'yi dinliyoruz şimdi. Albüm kapağında da resmedilen derin mavi denizde yaşayan, etrafında dolanıp sonra ortadan kaybolan, aklını başından alan bir deniz kızından bahsediyor. Jimi Hendrix ise 1941'de Robert Pettway tarafından yazılmış olan ve birçok farklı müzisyen tarafından yorumlanan Catfish Blues'u 1967 kaydında seslendiriyor. Muddy Waters'ın da Rolling Stone adıyla yorumladığı bu şarkı Rolling Stones grubunun ismine de ilham kaynağı olmuş. Derin mavi denizlerde yüzen bir yayın balığı olsaydım bütün güzel kadınlar peşimden gelirdi diyor Jimi Hendrix.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Masmavi Denizlerin şarkıları var bu akşam. Deep Blue Sea isminde birbirinden farklı sözlere sahip 3 şarkı dinliyoruz şimdi. John Mayall'ın ilk kez 1970'te çıkan USA Union albümünde seslendirdiği şarkıyı, 2022'de çıkan son John Mayall albümü The Sun Is Shining Down'dan dinliyoruz ilk olarak. Sevdiğiyle beraber masmavi denizin kıyısında ve yelkenliyle açıldıklarında derin mavi denizin ortasında baş başa ve özgür olmanın tadını çıkarıyorlar. Ardından Van Morrison, bu akşam açılışta dinlediğimiz John Lee Hooker'ın sevdiğine hava muhalefeti nedeniyle kavuşamayışının hüznünü anlattığı Deep Blue Sea'yi pek de hüzünlü olmayan bir tonda yorumluyor. Somebody Tried to Sell Me a Bridge isimli 2026 albümünden bu yorum. Daha sonra Açık Radyo Apaçık isimli şarkısını Koyu Mavi Dinleyici Destek Günlerinde dinlediğimiz akademisyen ve müzisyen Alas Pese'nin 2021 albümü Kabak Çekirdeği'nden Deep Blue Sea şarkısını dinleyeceğiz. Sevdiğiyle beraber koyu mavi denizde yan yana oldukça bütün zorlukların üstesinden gelebileceğini söylüyor Alas Pesen.

Alas Besen'den sonra Deep Blue Sea isimli iki şarkı daha dinliyoruz. Pete Seeger ve Odetta'nın da seslendirdiği geleneksel Amerikan folk şarkılarından Deep Blue Sea'nin North Mississippi All Star grubunun 2005 albümü Electric Blue Watermelon albümündeki yorumunu ve biraz değiştirilmiş sözlerle Grizzly Bear grubunun yorumunu dinliyoruz şimdi. Derin mavi denizde yaşanan bir kazada yakınlarını kaybetmenin acısını anlatıyor şarkı.

Derin denizlerin kuytularından fırtınalı gökyüzüne koyu mavi şarkılarımız vardı bu akşam. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son olarak No Land grubunun 2021 teklisi Deniz Derini, 2026'da yayınlanan akustikhane kayıtlarından dinliyoruz. Mavinin hüzünden çok umudun rengi olduğu güzel günlerde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Engin Bayraktar ve Hakan Ünsever'e teşekkür ederiz. Stop the first for my honey
1: and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Atamer'e teşekkür ederiz.
7: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
8: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı basçı Michael Formanek'in son albümü New Dicks'ten örnekler dinleyeceğiz. Michael Formanek 1958 San Francisco doğumlu bir sanatçı. Bay Area'da henüz 16 yaşındayken canlı performanslara başlamış. Keystone Corner'da Stan Getz'i, Cecil Taylor'ı ve Charles Mingus'ı dinledikten sonra hem bas öğrenmiş hem de cazın canlı sahnesini soluyarak müzik vizyonunu geliştirmiş. Kısa sürede yerel sahnede birinci tercih olmuş Joe Henderson ve Tony Williams'la turneye çıkmış. Henüz 18 yaşında Tony Williams Lifetime grubuyla sahne alması kariyer yolculuğunun ne denli hızlı ilerlediğini bize gösteriyor. 1978'de New York'a taşınmış, dönemin en büyük isimleriyle çalışmaya başlamış. Stan Getz, Jerry Mulligan, Fred Hirsch, Freddie Hubbard, Dave Liebman, Attila Zoller gibi. Ama bu dönem Formanek için bir varış noktası değil, bir geçiş evresiymiş. Kendi ifadesiyle bir noktada odağını kaydırmaya karar vermiş. 1990'da Enya etiketiyle çıkardığı Wide Open Spaces albümü Formanek'in lider kimliğini ilk defa ilan etmiş. Yine aynı yıllarda Tim Burton'un efsanevi dörtlüsü Blood Count'taki varlığı da Formanek'i avantgard sahnesinin kalıcı bir figürü haline getirmiş. 2010'lu yıllarda ECM döneminde yaşamış olan Michael Formanek'i son 10 yılda en çok Thumbscrew adlı projede görüyoruz. Bu üçlüyü neredeyse her albümüyle programımızda çaldık. Gitarist Mary Halverson, davulcu Toma Fujiwara ve basçı Michael Formanek'ten oluşuyor bu üçlü. Bu grubun şimdiye kadar yayınladığı 6 albüm avantgard cazın en tutarlı ve heyecan verici kataloğunu da oluşturuyor. Bu akşam dinleyeceğimiz New Dicks albümünde yine Thumbscrew kadrosunun üstüne yeni müzisyenler eklenmiş. Albümün hikayesi bir festival davetiyle başlamış. 2023 Guimarães Jazz Festivali'ne katılmak üzere davet edilmesi Formanek'e org müziğinin tonal olanaklarını keşfetme fırsatı sunmuş ve tamamıyla yeni bir grubun doğmasına zemin hazırlamış. Formanek bu yeni topluluğu tasarlarken ilk adım olarak Hammond orgçu Alexander Hawkins'i davet etmiş ve gruba Thumbscrew elemanları dışında 3 üflemeli çalgı ekleyerek de grubu tamamlamış. New Dicks albümünün kayıtları 6-7 Ağustos 2025'te Portekiz'deki Canoa Studios'da 2 günlük yoğun bir kayıt sürecinde oluşmuş ve 20 Mart tarihinde de Interscope tarafından yayınlandı New Dicks albümü. Albümden ilk olarak For My Consideration adlı parçayı dinledik. Albümün açılışındaki iki parçayla devam ediyoruz. New Old World ve Prequel.

Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı basçı Michael Formanay'in yeni grubu ve yeni albümü New Dicks'ten örnekler dinliyoruz. Bu grupta kontrbasta Michael Formanek, alto saksafonda John O'Gallagher, tenor saksafon ve klarnette Chet Doxis, trompette Joao Almeida, Hammond B3 Org'da Alexander Hawkins, gitarda Mary Halverson ve davulda da Toma Fujiwara yer alıyor. Formanay'ın son 10 yıldaki grubu Thumbscrew üzerine Hammond Org ve 3 nefesli çalgıyla inşa edilmiş yepyeni bir grup ve 7 kişilik bir küçük süper grup adeta New Dicks albümünü oluşturan kadro. Albümden az önce New Old World ve Pre-Cool adlı parçaları dinledik. İki parçayla devam edeceğiz. İlk dinleyeceğimiz parçanın adı It Was olacak. Ardından da AKA The Stinger adlı parça gelecek.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı basçı Michael Formanik'in yepyeni albümü Yepyeni grubundan örnekler dinliyoruz. New Digs adlı albüm, dinlediğimiz albüm bu akşam. Bu albüm sanatçının kariyerinde bir zirve değil, bir yeniden kuruluş anı gibi duruyor. Önceki ECM dörtlüsü kaydı daha kapalı, daha içe dönük bir anlayış taşıyordu. The Distance'ın Big Band deneyimi ise büyük çaplı ama farklı amaçlara hizmet ediyordu. Bu yedili grupta Formanek her iki uç arasında denge aramış. Albümün notlarını yazan Gonzalo Frota'nın ifadesiyle bu albüm başından sonuna dek Formanek'in nüfuz edici bestelerinin çarpıcı bir sergilenmesi. Biz de programın sonuna kadar iki parça daha dinleyeceğiz albümden. İlk dinleyeceğimiz parçanın adı belki de Anthony Braxton'a bir selam çakan Braxis olacak. Ardından da Queens'e adlı parça gelecek.

0: Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı kontrbasçı Michael Formanek'in 7 kişilik yepyeni grubuyla çıkardığı New Dicks albümünden örnekler dinledik. Bu albümde sanatçının yanında alto saksafonda John O'Gallagher, tenor saksafon ve klarnette Chet Doxis, trompette Joao Almeida, gitarda Mary Halverson, Hammond B3 Org'da Alexander Hawkins ve davulda Thomas Fujiwara yer alıyordu. Böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram'daki ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Atamer'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

till it's fun. Was the other me? Broken faced anomaly.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan. Baxter Dury ile başladık. The Other Me. Geçen sene ortalarında veya sonlarına doğru çıkardığı en son albüm Alberoni'den çaldığımız bir parçaydı. Niye böyle başladık? Bir, Baxter Dury severiz. Özellikle iki önceki albüm Night Chancers'ı çok sevmiştik. Bayılmıştık, bayağı da çalmıştık. İkincisi, geçtiğimiz pazartesi günü Baxter Dury'nin Prag konseri vardı. Ve ben Deniz orada yer alma şerefine nail oldum. Çok çok acayip bir konserdi. Yani şu açıdan söylemek lazım. Yani bir, hani Baxter Dury zaten bir sokak serserisi personası. Yarı konuşma, yarı müzik, indie, elektronik, bilmem ne falan, böyle karanlık bir sokağın aslında çocuğu. En azından şey olarak, sanatsal anlamda. Ve bunu sahnede acayip gösteren bir insan olduğunu çok büyük bir kıvançla ve memnuniyetle görmüş oldum birinci elden. Ve dolayısıyla madem böyle bir konser oldu ve madem geçen sene de yeni albüm çıktı, biz bunu hiç almadık. Hani yeri ve zamanıdır diyerekten böyle bir başlangıç yapalım istedim. Dedim öyle.
0: Güzel güzel yani o deneyimi bize aktaracağın için biz de şimdi merakla bekliyoruz konser ile ilgili detayları, ayrıntıları. Ve tabii ki Baxter Dury çalmak için de bir fırsat oldu dediğin gibi.
1: Aynen.
0: Biraz böyle bizim farklı temalarla ilerleyen programların şeyi yoğunluğunu yaşadık son dönemlerde. Önemli biri tabii ki yani bu aslında müzik dünyasının böyle anti kahramanları var. Onlar farklı bir yoldan ilerliyor. Baxter Dury de onlardan bir tanesi aslında. Hem kendi yolunu çiziyor hem babasının çizdiği şeyi, istikameti tamamlar nitelikte işler yapıyor falan. O yüzden de şimdi detayları senden dinlemeyi merakla bekliyoruz.
1: Evet, yani bir kere şey, mekan harika bir seçim. Bir kere şöyle bir benim şeyim var. Bir teori oluştu bende. Dünyanın bütün büyük şehirlerinde Roxy adında bir kulüp var.
0: Var değil mi yani?
1: Böyle bir tespitim var. Yani hatta işte iki tane İngiliz arkadaşımla beraberdik konserde. Onlarla da paylaştım. Hakikaten dediler ya, her yerde var bir Roxy.
0: Bir de bir şey diyeyim abi ek olarak hemen sen devam et. Mesela İstanbul'daki Roxy şehrin en istikrarlı, en uzun ömürlü
1: Tabii.
0: mekanlarından bir
1: Aynen.
0: tanesi. Yani hiçbir zaman da şey gibi olmadı böyle ne bileyim. O diğer işte popüler mekanların yaptığı gibi çok büyük böyle grupların isimlerin geldi ve bu yüzden de aslında hani sürekli gelirini arttıran bilmem ne falan bir mekan da olmadı ama kendi içinde devam ettirdiği etkinlikler, yarışmalar, kendi
1: Değil mi?
0: kültürüyle
1: Evet. Şey, Roxy Müzik
0: ortamını
1: Şenliği
0: sürdürdü.
1: vardı, değil mi? Yani
0: Tabii
1: müzik
0: tabii.
1: yarışmaları vardı.
0: Evet,
1: Hala devam
0: hala
1: ediyor
0: var
1: mu
0: da
1: bilmiyorum.
0: devam ediyor tabii devam ediyor.
1: Yani
0: Hala devam ediyor.
1: mükemmel. Mükemmel gerçekten. Çok gerçekten takdire şayan. Ve hiçbir organik bağları olduğunu düşünmüyorum. Belki vardır. Yani hani şey
0: Yok.
1: yapıyorlardı. Bir mail grubu
0: Belki.
1: falan, böyle WhatsApp grubu falan vardır belki.
0: Belki. Ama
1: Yani
0: değil inşallah.
1: dünyanın bütün Roxy'leri birleşin falan şeklinde. Onu bilemeyeceğim ama harika bir mekan. Tam bir
0: Evet.
1: kulüp mekanı. İşte ne bileyim 500-600 kişi falan oluyor herhalde. Belki biraz daha fazla da olabilir. Çok güzel bir sahne. Ve şey yani içerideki ne derler, dolaşım çok rahat.

0: olunca da daha rahat hareket ediyorsun falan.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla çok çok doğru bir mekandı. Ve mesela çok kısa sürdü. 80 dakika mı ne sürdü konser? Yani 8.30'da başladı. Bittiğinde 10 falan bile değildi galiba. Ama acayip bir enerji, acayip bir kıyamet ve gençler çok seviyor. Ben bunu anladım. Enteresan yani. Mesela Baxter Dury bizden yani kaç yaşında? 70, 55 yaşında herif.
1: Evet,
0: Ama
1: 71'li.
0: geç keşfedilen bir adam.
1: Doğru, yani şey, doğru, geç
0: 2010'lardan
1: keşfedildi.
0: sonra şey buldu, kendini buldu.
1: İlk sahnesi babasının adına düzenlenen bir şeydi aslında, etkinlikte oluyor. Yani
0: Aynen.
1: ölümünden sonra öyle bir şey var. Dediğin gibi biraz geç başladı aslında hikaye.
0: Yani 2000'lerden beri hani albümler yapıyor falan ama keşfedilmesi bir şey, bir kendine kitle bulması 2010'ların sonlarına doğru olmaya başladı. Dolayısıyla o anlamda da enteresan bir hikaye. Ama şey mesela video kliplerinde veya kapaklarında gördüğün karakteri aynen canlandırıyor. Ve babasıyla benzeşen şeyler de o. Acayip tiyatral.
1: Evet, değil
0: Ve böyle çok
1: mi?
0: enteresan bir cinsel enerji var ortada. Böyle işte tam yani şey benzettim biliyor musun? Bir nevi modern İngiliz Ferdi Tayfur'u.
1: Allah.
0: Çünkü hayır çünkü şey yani böyle takım elbise, göğsüne kadar açık gömlek, işte altın kolye. Tamam mı? Çok böyle o görüntü yani gerçekten de. İşte saç sakal, bilmem ne şudur budur. Ve işte onlarla mesela oynuyor herif sahnede. İşte bir yerde mesela işte ceketini yarım çıkarıyor falan. Herkes böyle bağırıyor, çağırıyor. İşte gömleğinden bir düğme açıyor. Herkes bağırıyor, çağırıyor falan. Böyle çok enteresan bir enerji vardı yani ortalıkta. Performans harikaydı. Herif hiç durmadı. Ama grup da çok enteresandı. Yani mesela gitar yoktu. Sadece bas gitar, davul ve iki tane de şey vardı. Elektronik
1: Elektronik.
0: malzeme şeyi vardı. Arka vokal aynı zamanda şey elektroniklerin başında olan bir hanımefendiydi ve olağanüstüydü. Çünkü biliyorsun hani şey yani şimdi çaldığım şarkıda her şarkısında çok ciddi bir
1: Evet.
0: arka şey kadın vokali vardı.
1: Önemli bir güç katıyor, evet.
0: Evet, aynen. O yüzden de böyle bayağı enteresandı ve biz hepimiz çok etkilendik. Ve yılın en iyi konserlerinden biri olduğuna karar verdik gerçekten de. Hani diğer İngiliz arkadaşlarımla beraber. Onlar daha çok bu tür hani underground indie grup konserlerine daha çok giden insanlar. O yüzden de onların hani geri bildirimi o anlamda benim için faydalıydı. Neyse güzel bir akşam oldu.
1: İyi, çok
0: Diyebilirim.
1: güzel. Evet, yani ne mutlu size. Bir şey oldu mu peki? Yani hani bu tarz bir konserin devamında, hani sonunda, hani bis ya
0: Bir
1: da
0: tane mi
1: hani
0: ne oldu sonra da defolup gitti. Biz de hemen çıktık ve şey tabii ki hani medeniyetin sağladığı en güzel avantajlardan biri hemen çıkabiliyorsun. 5 dakika sonra işte taksiye binip evine gidebiliyorsun. Falan filan yani.
1: önemli. Yani
0: Evet.
1: erken başlaması da güzel.
0: Paralı
1: Yani
0: gürele yok yani.
1: kulüp konserinin erken başlaması çok önemli. Yani şimdi ben uzun süredir konserlere falan gitmiyorum tabii de, hani belki burada da artık saatler geriye çekilmiştir bilmiyorum, ama sık gittiğimiz dönemlerde hani 10.30-11'den önce hani başlamazdı kulüp
0: Evet
1: konserleri.
0: ya. Aynen.
1: İstanbul'da yani bitmesi bilmem ne falan, sonra çık o saatte bir baş eve git falan, sorun olurdu
0: Yani
1: yani.
0: ertesi günün giderdi.
1: Tabii ertesi günü giderdi, 8.30 güzel bir saat.
0: Evet.
1: Dinlenebilirsin yani. Evet, güzel.
0: Yani 8.30'da başladı işte. 9.45, 9.50 gibi bitti. Biz de dağıldık. Hani şey yaşımızın gerektirdiği gibi.
1: Tabii.
0: Ondan sonra harika yani. Neyse. Şimdi son albümden bir şarkı daha. Hakikaten güzel bir albüm bu arada.

Şeyde yani albümde şey yapmayalım, hani konserden bahsettim ama albümde yok saymayalım. Gerçekten güzel bir albüm. İyi de eleştiriler aldı. Ben de planı birkaç ay önce edinmiştim. Güzel yani, dinleye dinleye işleyen bir albüm. Öyle bir özelliği var. İlk baş mesela ilk bir kere dinledim, çok fazla şey yapmamıştım. Ya diğerlerinden biraz daha kötü, başka bir yöne mi gidiyor falan diye düşünmüştüm. Sonra dinleye dinleye beni bayağı bir içine aldı açıkçası. Bu içine alan en önemli şarkılardan biri de şimdi çalacağımız şarkı. Tekrar Backstreet Boys'dan gelsin. Kusura bakmayın, çenemizi düşürdük iyice ama artık müziğe geçelim. Evet, Mockingjay, Backstreet Boys.

0: Axel Jury son albümü 2025 yılında geçen sene çıkan Albaroni'den Mockingjay'i çaldık. Bence harika bir şarkı. Tabii ki dinleyenlerin takdirine bırakmak lazım ama benim fikrim böyle. Ne yapacaksın?
1: Ne yapacaksın? Yani yani sonuçta geldiği son aşamayı gösteriyor. Ben dinlemedim albümü açıkçası. Ama şimdi bu iki şarkının ardından merakım da kabardı ister istemez. Bir bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Şimdi yani özellikle 2010 sonları 2020 başlarında böyle indie taraf ve özellikle Britanya tarafında hani popüler olan bazı gruplar var. Ve öncü gruplar olmaya başladı veya öncü sahneler olmaya başladı. İşte Baxter Dury bunlardan biri. Idols bunlardan biri mesela.
1: Evet.
0: Bir diğeri de aslında bizim bir süredir çala geldiğimiz Nottingham'lı Fleetwood Mods. Gerçekten olağanüstü bir grup. Bence son 10 senenin indie cenahından çıkan en önemli gruplarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunlar da biraz Baxter Dury gibi geç açılanlardan popülerlik anlamında vesaire. Yani bunlar da 2000'lerin başlarından biri hani varlar ama özellikle böyle İngiliz tapas kaç senesiydi? 2013 veya 2015 mi neydi? Ondan sonra bir ivme yakaladılar. Ama Mint olarak bizim sevdiğimiz gruplardan biri. Yeni albümleri çıktı Ocak ayında. Henüz edinmedim ama bu yıl içerisinde mutlaka ona da yer vereceğim. Bunu da hani taahhüdümde bulunayım. Ama Fleetwood Mods gerçekten de çok enteresan bir grup. Biz bayağı bir albümlerini çaldık aslında, değil mi Efkan? Zaman
1: Çaldık,
0: içerisinde.
1: evet çaldık. Biraz oluyor zannedersem en son yer verelinden bu yana. Herhalde bu son yılların en özgün gruplarından bir tanesi olsa gerek. Yani içinden geleni yapan ondan sonra bu bildiğimiz anlamdaki müzikal akışlara uymayan. Ama yine de hani böyle bir kulağa hoş gelen bir sada oluşturan. Ben tamamen böyle sokaktan gelen bir kültürü
0: Aynen.
1: aslında size anlatan, işçi sınıfı şarkılarıyla genellikle de hani dinleyicilerin karşısına çıkan bir grup. Çok fazla yok aslında. Ya da şöyle belki düzeltmek lazım. Elbette olabilir. Hani ben bilmiyorumdur falan ama en azından ön plana çıkan grup sayısı anlamında çok fazla yok diye düşünüyorum. Biraz da galiba onların zamanı sen dedin ya sonradan açılanlardan 2000'li
0: Evet.
1: yılların başından beri çok fazla hani popüler müzikler çok farklıydı. Hani indie severlerin takip ettiği grupların sayısı çok fazlaydı. O gürültü, o şaşa arasında tabii ki onları belki fark etmek kolay değildi. Şimdi o resim o böyle fazla boyalı, işte şaşalı. O dönem geçince belki ortaya çıkmaya başladı. İyi de oldu.
0: Aslında çok
1: Her nasıl olduysa.
0: doğru bir şey parmak attın.
1: Bak bak.
0: Gerçekten de yani aslında şöyle bir toplumsal şey de var. Mesela işte Baxter Dury, Idols, şimdi çalacağımız Fleetwood Mods. Bunlar 2010'ların sonlarında ve 2020'lerin başlarında ve Covid döneminde aslında daha fazla popülerlik kazanan gruplar, müzisyenler. Bir sebebi de özellikle Britanya üzerinden konuşmak veya İngiltere üzerinden konuşmak gerekirse bu hani sağ hükümetlerin austerity dedikleri program ve yani ekonomik darlaşmadan kaynaklanan işçi sınıfının sırtına daha da yük binmesinden kaynaklanan bir durumla da alakalı. Onların çünkü sesini çıkarmaya çalışıyor bunlar.
1: Evet.
0: O yüzden de bence söylediğin çok doğru, yani en azından benim için öyle, doğru ve doğru bir tespit. Çünkü öyle bir iklim şimdi oluştu. Yani çaresizlik, ümitsizlik, hikayesizlik, toplumdan ayrıştırılma derdi içerisinde bu tür grupların, müzisyenlerin değeri veya anlattığı hikayeler daha fazla karşılık bulmaya başladı sanki.
1: Doğru. Evet, yani sen daha da aslında güzel derinleştirmiş ve açıklamış oldun. Şeyde hem popüler kültürde işte hem siyasette hem işte günlük yaşamda her neyse bu değişimi görüyoruz. Yani çok büyük bir şey değişim. Ondan sonra bu kabuktan kurtulma çabası var insanların. Dünyanın her tarafında gerçekten de. Sürekli ekonomi konuşuluyor zaten. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da
0: Aynen.
1: öyle.
0: Öyle öyle.
1: Hep ekonomi.
0: Evrensel bir şey bu şu anda.
1: Tabii. Ve işte savaşlardan vesairelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı insanlar daha fazla ekonomik sıkıntı çekiyor. Ve bunların da aslında dillendirilmesi gayet doğal. Belki sayısı artmalı. Belki hani günümüzdeki popüler şeyler, kültür araçları sadece müzik değil farklı farklı alanlar olduğu için oralarda insanlar kendini ifade ediyordur bilemiyorum ama sosyal medya çok büyük bir alan. Bakalım yani.
0: Evet, yani eminim bu Türkiye'de de sirayet ediyor. Mesela acayip bir alt kültür hip hop şeyi oluştu. Hani bizim çok yabancı olduğumuz bir dünya ama mesela oradan da bir şeyler geliyor diye anlıyorum mesela. Çok uzaktan
1: Var.
0: takip
1: O
0: etmek
1: iki yönlü
0: şeyle. Çünkü
1: gibi bir
0: yani baskı aslında sanatı ve ifade etme gerekliliğini arttıran bir şey. Bir yandan da.
1: aslında. Doğru.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii, çok doğru. Türkiye'de hip hop konusunun büyümesi de dediğin gibi doğru bir tespit oldu. Ama iki yönlü büyüyor benim görebildiğim kadarıyla. Yani hem bu bizim anlatmaya çalıştığımız kanaldan giden bir hip hop var. Hem de biraz daha böyle şeyde kalan, nasıl diyeyim, yani seviyesi biraz daha, profili daha düşük bir hip hop da büyüyor. Onun da aslında şeyi az buz da değil yani.
0: Doğru. Doğru.
1: Popüler bir az buz değil. O biraz siniri bozuyor. Ama diğeri de kanlı canlı. Ondan sonra etkisi
0: İçerikli.
1: içeriği falan gayet düzgün bir şekilde giden önemli bir hip hop şeyi de var.
0: Evet.
1: Türkiye'de kültürü ve topluluğu, çok büyük bir dinleyici ve yapan insan topluluğu da var. Onu
0: Evet.
1: söyleyebiliriz.
0: Efkan, özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Çenemiz müziklerin önüne geçti.
1: Evet ya, ne
0: O
1: oldu
0: yüzden
1: böyle?
0: de bence artık şarkıya
1: Hemen.
0: geçelim.
1: İki
0: Sleeper
1: şarkı
0: Mods'a geçelim.
1: üst üste
0: Hatta öyle yapalım bence. Ve
1: falan. Öyle
0: Sleeper
1: yapalım bence.
0: Mods 2023 tarihli UK Grime albümünden şarkılar çalacağız. Hatta evet, iki şarkı üst üste çalalım. Önce Force 10 from Navarone gelsin. Sonra da çok enteresan bir işbirliği var burada. Jane's Addiction'dan Peripheral ve Dane Navarro'nun işgal ettiği bir şarkı var. So Trendy.

0: Sleeper Mords. J from 10 from Navarone. Sonra da So Trendy. So Trendy tabii ki enteresan bir şarkıydı. Çünkü Jane's Addiction'dan Cary Farrell ve Dave Navarro vokalleri ve gitarlarıyla eşlik ettiler. Ne kadar fark edildi bilmiyorum tabii.
1: Bir de şey şimdi biliyorsun ikisi davalık. Cary Farrell ile Dave Navarro.
0: Ne zamanlar beri?
1: Geçen sene mi ne?
0: Bayağı bir
1: olay oldu geçen sene mi ne, bu Cary Farrell konserde, Amerika'daki bir konserde bir şeyleri geliyor. Tekme tokat girişiyor Dave Navarro'ya.
0: Allah Allah.
1: Tabii elinden zor alıyorlar falan böyle diğer grup üyeleri. Tabii konser falan orada bitiyor. Sonra böyle yeni albüm falan da yapacaklarmış o dönemlerde. Buna bayağı bir şey yapıyorlar yani milyonlarca dolarlık dava açıyorlar grup üyeleri başta Dave Navarro olmak üzere. O da sonra çıkıp özür falan diledi, bayağı haber maber oldu da yani şey Jane's Addiction darmadağın yani şu an anlayacağım.
0: O zaman onların en son birlikte oldukları şey kayıp olabilir belki de.
1: Olabilir.
0: Enteresanmış. Bak ben onu bilmiyordum.
1: Herhalde evet. Böyle psikolojik bir sorunları var ki adamın. Öyle bir şey yaptı sahnede. Neyse.
0: Efendim, Sleeper Mords'da böyleydi. O zaman devam edelim. Şimdi Baxter Dury'e biraz daha yakın ama bunun biraz daha şey ne derler? Nasıl tarif etmek gerekir ya? Biraz daha fiktif bir örneği diyebiliriz. Alex Cameron'dan bahsediyoruz. Avustralyalı şarkıcı, müzisyen, şarkı yazarı. Baxter Dury ile benzer dünyaları var ama bütün albümleri konsept albüm. Hatta yüksek konsept albümleri. Yani kendini başka bir persona olarak ortaya koyuyor ve ona göre albümler yapıyor ve çok enteresan şeyler yapıyor. Ama şarkı yazarlığı şeyi de çok yüksek. Mesela Killers'ın son iki albümünde birçok şarkıya Alex Cameron yazdı. Brandon Flowers'la beraber. Mesela öyle bir enteresanlık var. Daha da bir enteresanlık. Ne zaman? Sen önce mi? Geçen sene mi ne? Alex Cameron'ın son albüm yok. Birkaç sene oldu. Oxy Music 2023'te çıkardı. O albüm bende yok ama o da olacak yakında. Çünkü bence süper bir albüm. Oxy Music'in kapanış şarkısında biraz evvel çaldığımız Sleeper Mods'un James Williamson'ı konuk olarak orada. Öyle bir bağlantı kurdum. Aha.
1: Bak sen şimdi. Yani evet. Hadi. Güzel. İyi oldu. Çünkü şey aslında ilk iki grup müzikal olarak daha ilk iki grup derken yani şey ilk dört şarkı da diyeyim daha doğru bir ifadeyle hani benzer bir akışta ilerlerken bu biraz daha aslında bir şey yapıyor. Programın tam ortasında gerçi süreyi de biraz şey kullandık ama
0: sol koşe.
1: Sol süreçte yapıyor. O anlamda farklı ama bağlantıyı kurduğun için tabii ki bir için bak ayrı anlam kazandı.
0: Yeah. Okay. Her şey hesaplı, her şey planlı Efkan. Diye dillendirmek isterdim ama öyle olmuyor gerçekten de hayat. Veya Mint programı. Ama İşte 3 sene önce albümü yayınladı Oxy Music. Biz oradan çalmayacağız. Bir evvelki Miami Memories'den, Memory'den ilk şarkı çalacağız. Ama yeni single çıkarmış. Dolayısıyla da ben şey diye düşünüyorum. Yine albümde yani ağzı kulağında diye tahmin ediyorum açıkçası. Ve onu da merakla bekliyorum. Benim gerçekten çok beğendiğim ve ilgi duyduğum ve enteresan bulduğum bir sanatçı Alex Cameron. O anlamda da hani ara ara Mint'e yer verdik ve şimdi yer vereceğiz. Yine iki şarkı üst üste mi yapalım Efkan, ne yapalım?
1: Bence öyle yapalım çünkü hani çalmak istediğimiz başka şeyler de var. Onlara olabildiğince zaman bırakmak adına iki şarkı üst üste çalıverelim.
0: Tamam, o zaman My Memory'den gelsin. İlk önce Far From Born Again. Start with it on this line.

0: Alex Cameron 2023 tarihinde çıkardığı Miami Memory albümden iki şarkı çaldık. Far From Born Again ve sonra da Endless Night. Ve tabii ki kendi teatral persona hikayesinde oluşturduğu iki enteresan şarkı. Ben gerçekten çok enteresan buluyorum bu adamı. Şey bir kabe yani bir nevi modern kabare sanatçısı gibi görüyorum açıkçası Alice Cameron'ı. Bilmiyorum sen nasıl düşünürsün?
1: Yani olabilir. Şöyle benim yakından takip ettiğim bir isim değil. Onu şey yapabilirim. Söyleyebilirim. Üzerine hani hiç o anlamda düşünmedim. Ama tarif ettiğin şey tanımlama sırıtmıyor olabilir.
0: Teşekkür ederim. O zaman artık programın sonlarına geldik. Baxter Dury ile başladık. Niye Baxter Dury ile başladık? Çünkü işte ben Prag konserine gittim. Bir şanslı insan kulu olarak. Ve oradan izlenimleri paylaştım. Ama Baxter Dury deyince de babasına da bir selam göndermemek olma. Öyle değil mi? Yani İngiliz popüler müziğinin veya alternatif müziğin en orijinal isimlerinden biri. Yapısıyla, tarzıyla, yaptıklarıyla, oluşturduklarıyla. Mesela bir punk müziğini olarak dillendirilir. Ama mesela çok fazla saksafon vardır ki Baxter Dury'de de var. Yok değil. Alex Cameron'da da var bu arada. O da yok değil. Böyle enteresan şeyler vardır. Konuşmalar vardır. Konuşma üzerine müzik vardır. Zaten kendisi bir anomalidir. İşte çok küçük yaşlarda çocuk felci geçirmiş. O yüzden sol tarafı tamamen felçli bir abimizdi. Onun getirdiği bir takım hikayeler sayesinde çok farklı bir personası ve çok farklı bir sahnesi olabilmiştir. Orada onu acayip devam ettiriyor. Her ne kadar güzel, çok fazla ciddi bir ilişkileri olmasa da. Ama onu çok rahat takip edebiliyorsunuz. Yani bu çocuk, bu adam bunun çocuğu olabilir diyebiliyorsunuz. O yüzden de biz İndüriye de bir selam gönderelim mutlaka. Ve bunu yaparken de tabii ki pardon şunu yapalım. İlk solo albümüne gidelim. New Pants and Boots ve oradan da önce onu müziğe kazandıran, ona en büyük ilham kaynağı olan rock'n'roll'un öncü isimlerinden Gene Vincent için yapmış olduğu Sweet Gene Vincent'a başlayalım. Ve sonra da programı bitirelim.

0: Ian Dury ilk solo albümü New Boots and Panties'ten Sweet Jean Vincent'ı çaldık önce. Efsanevi rock and roll şarkısı Jean Vincent için yaptığı bir şarkıydı ki onunla ilgili yaptığı başka şarkılar da var. Çünkü çok ciddi manyağıymış o zamanlar. Toprağı bol olsun. Ama Baxter Dury ile başladık. Ian Dury ile bitiriyoruz. Ve çaldığımız albüm de dönem baskı bu arada. Ama Almanya baskı. Dolayısıyla arada birkaç ay var. O yüzden de mesela ilk baskıda şey yok. Ian Dury'nin ilk solo hiti Sex, Drugs and Rock'n'Roll yok. Ama bu baskı da var bende. Almanya baskı olduğu için öyle de bir enteresanlığı var.
1: Ben de iki baskıda 80 Drugs and Rock'n'Roll yok.
0: O zaman seninki daha enteresan bir baskı olabilir mi bu arada?
1: Evet, o
0: Sevgili
1: yok.
0: Efkan.
1: Evet, o yok.
0: Ona bir Discogs'dan bir bak.
1: Olabilir.
0: Seninki orijinal Britanya baskısı olabilir.
1: Belki de, belki de. Şimdi evde değilim ama şimdi bakacağım, merak da ettim. Ama 80 Drugs and Rock'n'Roll olmadığını iyi biliyorum şeyde. Yani kapatmadan önce şöyle bir şey not da belirtelim. Hani da, Baxter Dury'ye bağlantı olarak albüm kapağında
0: Aynen.
1: bu
0: Evet.
1: sempatisinin kapağında Baxter
0: Aynen.
1: Dury de
0: Babasının
1: var.
0: yanında o
1: Babasının
0: küçük
1: yanında.
0: sokak çocuğu Ian Dury'nin oğlu program başında çaldığımız Baxter Dury'nin bizzat kendisi. O yüzden de bence yerinde bir kapanış olacak. Ve şimdi çalacağımız parça da Ian Dury'nin kendi babası için yazdığı ve seslendiği bir parça. My Old Man. Ve o yüzden de bence halkayı güzel tamamlamış oluyoruz diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Gayet güzel oldu.
0: O halde gelsin Ian Dury ve My Old Man. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Apaçık Radyo.
3: Grounded.
4: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 12 Haziran Cuma takvimler ve Duygu Radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Geçtiğimiz birkaç haftada yılın ilk yarısında yayınlanan albümlere yer vermiştik. Önce punk ve hardcore ile başladık. Geçtiğimiz hafta ise tonu biraz yumuşatıp emo ve pop punk kayıtlarına göz attık. Bu hafta ise tonu biraz daha sertleştiriyoruz ve metalcore'u merkeze alan işlere kulak veriyoruz. 2026 metalcore için beklenmedik bir yıl oldu. Hastaday 11 yıl aradan sonra geri döndü. Poison the Well ise tam 17 yıl. Converge aynı yıl içinde 2 albüm yayınladı. Bunların yanında ise hem Avrupa hem de Amerika'dan birçok yeni grup bu sahnede yerini aldı. İşte bu akşam bu tablonun özetini yapıyoruz. Las Vegas'tan Roman Candle'la açılışı yaptık. Fire in the Sky Forever radyonuzdaydı. Nisan ayında yayınlanan ilk uzun çalarları Unadulterated'dan dinledik bu şarkıyı. Taze bir grup onlar. Norma Jean ve Military Gun'la sahneyi paylaşarak olgunlaştılar. Bu ilk albümde işte o sürecin ürünü. Devam ediyoruz. Danimarka'dan Split radyolarınızda olacak ilk olarak A Thousand Reflections EP'sinden Sunk Cost Fallacy. Misafir vokalde Almanya'dan Defiance HC var. Mayıs ayında yayınlandı bu EP. İki ülkenin sahnesini tek şarkıda özetleyen türden bir iş. Split, Defiance HC, Minus Youth gibi gruplarla öne çıkan yeni hardcore kuşağının bir parçası. Bu işbirliği de o sahnedeki dayanışmanın somut bir çıktısı. Ardından Gridiron var. Call of Duty seanslarında tanışan insanların kurduğu bir grup bu. Pandemi döneminde online oyundan yazışmaya, oradan kayıt yapmaya kadar ilerlettiler işi. Philadelphia, Delaware ve Michigan'dan gelen üyeler bir araya gelip iki albüm yayınladı bile. Biz bu akşam 2026 tarihli EP'lerini karıştırıyoruz ama Lights Out radyolarınızda. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Gridiron radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz birkaç haftadan sonra bir kez daha Converge'i ağırlıyoruz. Şubat'ta Love Is Not Enough çıktı. Her yerden tam puan aldı. Stüdyo süreci o kadar verimli geçmişti ki aynı anda iki albüm birden şekillendi. Gitarist Kurt Ballou ikisini şöyle tanımlıyor. Aynı kaydı iki paralel evrende yapmış gibiydik. Jacob Bannon'sa şunu ekliyor. Bu bir devam albümü değil. Birincisi daha metal ağırlıklı. Bu ise daha duygusal hardcore gibi hissettiriyor. 4 ay arayla iki tam albüm, aynı kadro, aynı Guts stüdyosu. Hammerford geçtiğimiz hafta yayınlandı ve biz o albüme adını veren şarkıyı duyacağız ilk önce. Ardından yine uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan bir grup Poison the Well radyolarınızda olacak. 1997'de kurulan bu grubun 2009'dan bu yana stüdyo albümü yoktu. 2025'te Trembling Level single ile geri döndüler. 15 yıldaki ilk yeni şarkıydı bu. Bu yıl Mart ayındaysa Peace and Place'i yayınladılar. Bu albüm nostaljiyi nakde çevirmeye çalışmıyor. Grubun mirasıyla yüzleşip onu ileri taşıyor. Primal Bloom, Grounded'da Converge'ün hemen ardından yerini alıyor.

Poison the Well, Primal Bloom radyolarınızdaydı. Şimdi yine Atlantik'in bu tarafına geçiyoruz kısaca. Manchester'dan Guilt Trip'te bu yıl yeni albüm yayınlayan gruplardan biri. Grup bu dördüncü albümle daha da olgunlaştıklarının işaretlerini veriyor. Armor of Angels, Roadrunner Records'dan çıktı ve biz de o albümden Burn'ı duyacağız ilk olarak. Onları Pennsylvania'dan August Burns Red takip ediyor. Grubun son albümü Season of Surrender taze yayınlandı. 10. albüm aynı 5 kişi 2003'ten bu yana. Albümde The Devil Wears Prada, Polaris ve Make Them Suffer gibi grupların üyelerini misafir vokallerde görüyoruz ama biz bu akşam Behemoth'u dinleyeceğiz. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz 2026'nın ilk yarısında yayınlanmış metalcore kayıtlarına göz atıyoruz. Şimdi sırada adını programın başında andığım bir diğer grup var. Split ve Defiance HC üzerinden değindiğimiz Alman sahnesinin bir parçası Minus Youth. Kritikler bu yılın başına Minus Youth'u o yükselen kuşağın öne çıkan ismi olarak gösterdi. Grubun 2026 tarihli ikinci albümü Lines Crossed'u karıştırıyoruz. Another Mistake dinleyeceğiz ilk olarak. Onların ardından Indianapolis'ten Haste the Day yerini alıyor. 2015'ten bu yana ilk albüm bu ve bu dönüşte seslerini daha açık, daha melankolik bir yere taşımışlar. Klasik sertlikleri yerinde ama melodileri daha geniş nefes alıyor diyebiliriz. The Center Mayıs ayında yayınlandı. O albümden Heretic Grounded'da yerini alıyor.

History Her Açık Radyolarınızdaydı. Grounded'da yavaş yavaş sona yaklaşırken şimdi biraz daha nostalji yaşatan iki gruba kulak veriyoruz. Orange County'deyiz. Sırasıyla Atreyu ve Sosin dinleyeceğiz. Programın ilk yarısına kıyasla daha melodik bir ton duyacaksınız şimdi. Atreyu The End Is Not End'i Nisan ayında yayınladı. 10. albüm bu. Grup bunu yaptıkları en ağır ve maceracı albüm olarak tanımlamış. Ve bu iddianın bir karşılığı var. Children of Light gibi şarkılarda In Flames'e yaklaşan melodik death metal sound'una yaklaşıyorlar. Bazı şarkılarda ise pop içgüdülerinden hiç vazgeçmiyorlar. Bu albümden Ghost in Me'yi duyacağız ilk olarak. Onların ardından Orange County'den bir başka ses, Sosin, Starting Over Again'i duyacağız. Nisan ayında yayınlandı bu tekli. 10 yıl aradan sonra ilk yeni müzik ve bu sefer vokalde Cove Ribber var. Anthony Green değil. 2009'da ayrılan Ribber 2024'te geri döndü ve bize biraz daha MySpace nostaljisi yaşattı diyebilirim. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. The Amity Affliction, House of Cards radyolarınızdaydı. Kurucu üye Aaron Stringer 2025'te gruptan ayrıldı ve bu yüzden House of Cards baştan beri bir soru işaretiyle çıktı. Daha temiz bir prodüksiyon var. Synthler de daha çok öne çıkmış diyebiliriz bu albümde. Devam ediyoruz. Yine geçen hafta yer verdiğim bir diğer grup Static Dress radyolarınızda yerini alacak. Albümü tek bir tarza oturtmak zor. Tekinsiz bir iş bu anlamda. Dinleyeceğimiz şarkıdaysa Andrew Watt'tan Spencer Chamberlain ve Aaron Gillespie'yi görüyoruz. Grubun vokalisti Appleyard, Andrew Watt'un burada olması post-hardcore'un gerçek efsanelerinden onay damgası gibi hissettirdi şeklinde yorumlamış. Nostalji kesi duyacağız ilk önce. Onları Cleveland, Ohio'dan Midwinter takip edecek. Grubun ilk uzun çaları olan A Love I Hope Will Haunt Me Forever Nisan ayında yayınlandı. Yoğun elektronik katmanlar, duygusal yüksek vokaller, death metal'e yaklaşan alçak vokalleri duyuyoruz. Ve ilk albüme göre çıtayı oldukça yüksek bir yere çektiğini söyleyebilirim. Bu albümden Bloodbath'i duyacağız.

Midwinter Bloodbag dinledik. Apaçık Radyo'da kapanışı Para Para ile yapıyoruz. Kanadalı ekibin Bandcamp etiketleri arasında alternatif, deathcore, emo, hardcore, metalcore, post-hardcore var ve evet hepsi aynı anda. Yani bir nevi bu akşam duyduklarınızın tamamını içeren bir liste bu. Montreal'den çıkan bu ses tam da bu yüzden bu akşamın kapanışı için doğru yerde duruyor. Şubat ayında yayınlanan Whispers in the Dark'tan Morphine bu gece noktayı koyan şarkı oluyor. Kapatmadan ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için grounded.radioshow@gmail.com mail adresim. Çalma listeleri ve kayıtlar için de aregrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

Sí.

I take a boom.

Açık Kabin, DJ kabininden radyoya.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo Müzikleri.

And that's 23. Well, and that's 23 hours too long.